ki benim günahlarımı affet diye. Allah Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe Allah onun günahlarını affetmiyor. Duasına icabet etmiyor. Büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa, amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet, ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yerli yerine oturtun. Her şey karşılıklı bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecetle çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır.
Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derece, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir ceza ile, öyle bir ceza ile cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala, öbür tarafın amel defterindeki kazanç hanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazanç hanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu, o benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse aynı ağırlıkta bir cezayı Allah Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır. Kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir. Birinci işlev amele karşı derecat, ikinci işlev derecata karşılık amel. Netice, derecatın, artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı, o yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım
hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmazsınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmedik kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar, yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrim imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah Teala o noktada devrim imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta, ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde ekinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinneti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz.
dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada almış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir, Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed eyzullahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ve gayril mağdûbi aleyhim ve ladallîn. Euzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Dindeki en büyük ibadetin hep namaz olduğu zannedilir. Eteden beri böyle söylenir. Namaz dinin direğidir. Gerçekten de öyledir. Namaz dinin direğidir. Ama direk bir çadır olmadığı takdirde bir işe yaramıyor. Zikir de dinin çadırıdır. Gerçekten çadır kelimesi burada tam olarak oturuyor yerlerine. Çünkü zikir gerçek bir koruyucudur. İnsanların nefslerindeki afetleri yok ettiği için, onun yerine ruhun hasletlerini getirdiği için, davranış biçimlerinde en üst seviyede etken olan nefsin tezkiyesi ve tasfiyesidir. Öyleyse koruyucu mu tam anlamıyla. İşte Allah Teala Adem Aleyhisselam için diyor ki, o takva zırhını kuşandı diyor. Sonunda Hazreti Adem bir peygamber olarak takva zırhını, takva elbisesini giymiş. Takva elbisesi giymek daimi zikrin sahibi olmak demektir. Takvanın, ekler takvanın, azim takvanın sahibi olmak demektir. Hayatının hiçbir saniyesinde zikirsiz bir anı geçmemek demektir. Zikrin bu en üst boyutlarında daim zikir, külli zikir ve tesbih söz konusudur. Öyleyse zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak bir yerlere taşır. Evvela cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna taşır. Cennet mutluluğuna nasıl taşır? Ne zaman nefsimizin içindeki afetlerin yarısından fazlasını yok edebilirsek, zikirden başka bir silah yoktur elimizde, ve ruhumuzun hasretlerini yarıdan daha fazla nefsimizin kalbine taşırsak, oraya monte edersek, nefsimizin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve böylece tezkiye oluruz. Bu safa tezkiye safasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu. Bu safada, yani nefsimizin kalbindeki o kapkaranlık olan afetlerin yarıdan daha fazlasının gitmesi, %51'inin gitmesi, onun yerine ruhun hasretlerinin gelmesi olayına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nefs tezkiyesi diyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Velev la fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada." Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz. Demek ki bu tezkiyeyi sağlayan unsur iki tane, en az iki tane nur. Ama aslında rahmetle fal ve salavat bir üçlü oluşturuyor. Daha başka bir ifadeyle rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmetler kargo uçakları gibidir. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. Allah Teala'nın zikirden muradı nedir? Allah'ın zikirden muradı, zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazl ve salavat isimli nurlardır. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın nefsimizin kalbinde bir görev ifade etmesi söz konusu. Acaba nefs tezkiyesi dediğimiz olay zikrin neyi sağladığını göstermesi açısından nasıl bir olgudur? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarının dolması ve dolması söz konusu.

Öyleyse nefsimizin kalbine başlangıçta bakarsak şunu görüyoruz. Nefsimizin kalbi baştan sona kadar afetlerle doludur. Sadece afetler. Nefsimizin kalbinde tam 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, yalan, isyan, düşmanlık. Tam 19 tane afet nefsimizin kalbini tamamen kuşatmış durumda. Bu afetler karanlıklarla temsil olunur. Ve bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür yazısı yazar. Bu yazıya dikkatle bakın, bu küfür yazısına dikkatle bakın. Bütün insanların kalbinde başlangıçta sadece bu yazı vardır. Bütün insanlar kalplerindeki 19 afetle birlikte doğarlar. Ve 19 tane afet nefsin kalbini kapkaranlık bir dünya haline getirmiştir. Karanlık olması yaşayana tabiiyle son derece uygundur. Çünkü bütün insanların kalbinde karanlıkları kendisine çeken bir çekim gücü var. Bu kelimenin adı küfür. Allah Teala bir insan mürşidine ulaştığı zaman onun kalbindeki mührü açıyor, kalbin içindeki küfrü alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Üç işlem yapıyor, son üç işlem. Nefsin kalbinde bir insanın nefs tezkiyesine başlaması için, zikrin onun iç dünyasında bir birikim oluşturabilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Nefsinin kalbinde bu işlemin mutlaka gerçekleşmesi lazım. Hangi işlem? Nefsin kalbine nurların dolması işlemi. İşte bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir. Dikkat edin, kalbinizde sadece iki türlü işlem gerçekleşebilir. Ya doğuştan olduğu gibi bütün ömrünüz boyunca nefsinizin kalbi karanlıklarla tamamen kaplanmış olarak kalır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Tamamen afetlerden oluşmuştur. Afetlerle doludur. Ve sizi sadece şerre davet eder. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey bütün insanlar için şunu ifade ediyor. İnsanoğlunun kalbi başlangıçta kapkaranlık. Sadece karanlıklarla temsil edilen afetler var. Başka hiçbir şey yok. Zaten başka bir şeyi oluşturmak da mümkün değil. Çünkü nefsin kalbinde karanlıkları kendisine çeken ama nurları iten bir olgu var. Küfür kelimesi. Kaldı ki zaten o görev yapmasa bile kişinin kalbine Allah'ın nurunun girmesi mümkün değil. İki sebepten değil. Bir, kalp mühürlü. İki, Allah-u Teala daha henüz kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Öyleyse ne demek istiyoruz? Görüyorsunuz ki adım adım konuya giriyoruz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insanın nefsinin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinin kalbi mühürlüdür. Ve o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılmamıştır. Öyleyse başlangıç noktasında nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğunu görüyoruz. Öyleyse bu kapkaranlık nefs kalbi bütün insanlar için bir değişiklik göstermez. Bütün insanlarda 19 tane afet mevcuttur. Bu afetlerin toplamı eğer Allah Teala bir ortalama rakam üzerinden hareket etmişse, mesela her afete onar puan vermişse, eğer ortalama 10 rakamıysa, bütün afetler onar puandan dağıtım olsaydı 190 puan edecek diye Allah Teala bütün insanları bu yüksek 190 puan üzerinden yaratır. Ama ne yazık ki
afetler arasında bir eşitlik katiyen söz konusu değildir. Herkesin karakterinin başkalarından farklı olmasının arkasında da bu afetlerin hasbelkader dağılımı yatar. Bütün insanların nefsin afetleri arasında başkalarına benzemeyen bir değişik olay vardır. Biz tabi 10 rakamıyla ifade ettik. 19 tane afet, 190 faneler dedik. Bu 10 rakamını mesela 10 milyon olarak kabul edin ve nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 bin puan olsun. Böyle bir durumda herkesin ayrı bir yerde, ayrı bir özelliği vardır. Herkeste 19 afetin dağılımı mutlaka birbirinden farklıdır. İşte bu farklılık, farklı kalp karakterlerin oluşmasına sebebiyet verir. Öyleyse nefsimizin kalbinin başlangıçtan mürşidimize ulaştığımız noktaya kadar neleri ihtiva etmesi lazım geldiğini bir göz atalım. Başlangıçta nefsimizin kalbinde afetler var. Baştan aşağı afetler. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Afetlerin temsil edildiği karanlıkların kalbimize çekilip kalbimize yerleşebilmesi için. Başlangıçta kalbimiz mühürlü. Allah'ın nurlarının biz istemedikçe kalbimize girmesi mümkün olmadığı için. Dikkat edin sevgili izleyiciler. Dikkat edin ki bir insanın kalbi başlangıçta kapkaranlıktır ve rahmet kapısı, Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği nur kapısı mühürlüdür. Peki şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine gireceği kapı açıktır. Onun için Allah Teala bütün insanları başlangıçta şeytanın kulu kabul ediyor. Çünkü şeytanın kapısı daima açıktır. Oradan dilediği kadar karanlığı kalbimize sokar. Hiçbir engel yok. Onun için bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Şeytanın kontrolü altında bir kapı söz konusu. Allah'ın kapısı mı? Orada durun. O kapı sizin talebiniz üzerine açılır. Talebiniz yoksa kapıyı Allah Teala asla açmayacaktır. Öyleyse kim cennete gidecekse kendi iradesiyle Allah yolunda yaptığı gayretlerin sebebiyle o hedefe ulaşmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu gayretlerin arkasından bir hedefe varmaktır. İşte bunun öncüsü kişinin irade yapısıdır. Bir insan kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu hiçbir zaman kendisine ulaştırmaz. Hiçbir zaman o kişinin kalbindeki mührü açmaz. Mührün içine de imanı hiçbir zaman yazması söz konusu değildir. O kişi ebediyen kafir olarak kalır. Öyleyse gene şimdi sizinle nefsimizin başlangıçtaki durumuna bakalım. Ne var nefsimizin kalbinde? Bir defa saydığımız 19 tane afet var. Başka ne var? Nefsimizin kalbinde mühür var. Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesine mani oluyor. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. Hiçbir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Demek ki insanların kalbinde bir mühür var. Kimlerin kalbinde mühür var? Kafirlerin. Bütün insanlar mı? Evet, istisna olmaksızın bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle duvarlar. İşte burada film kopuyor. Çünkü insanlara zaman içerisinde emaniye bilgiler ulaştıranlar demişler ki bütün insanlar İslam olarak duvarlar. Sonra anne baba onları kafir yapar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bütün insanların kalplerinde küfür yazdığını, onların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kalbimizde başka ne var diye düşünüyorsanız, o zaman İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerine bakmamız lazım geliyor beraberce. Diyor ki Allah Teala, Habibim,
sen onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde bulundururuz. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler, sana karşı muhabbet beslemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları duyar. Ama onlar senin söylediklerinin özellikle irşada müteallik olan kesimini işitmezler. Yani onların manasına varamazlar kulaklarındaki vakra sebebiyle. Ve onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Habibim, sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Öyleyse Allah Teala nefretten bahsediyor. Nefreti oluşturan şey nedir? Bütün insanların irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestura adlı gizli perde. Hicab perde demek, mestura da örtülü demek, gizli demek. Bunun bir başka adı gulf olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, senin de bizim aramızda bir engel olmak üzere kalbimizde gulf vardır. Bir örtü vardır, bir perde vardır. Demek ki insanların nefslerinin kalbi bir takım özellikler taşıyor. Bu özelliklerin, karanlıkların, perdelerin kalkabilmesi ancak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Konumuza gelene kadar olan safhayı kısaca hemen açıklayalım. Bir insanla Allah arasındaki ilişkilerde tam 28 basamak söz konusudur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Mukayese ederler. Bir karara varmak üzere bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Herkes tutar. Önemli olan ikinci basamaktan öteye geçebilmektir. Kimler geçebilir? Bu değerlendirmeden sonra Allah'a ulaşmayı bileyenler. İşte insanların kurtuluşa başladığı nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler birinci ve ikinci basamağı işgal edenlerdir. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazlar. Hiçbir zaman da cennete gitmeleri mümkün değildir. İnsan suresinin Behir suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insanları hidayete erdirmeye hazırız. Ama dileyen şükredenlerden olur. Dileyen şükredenlerden olur. İşte böyle bir dizaynda bir insanın dilemesi asıl. Ya dilemediği için küfürde kalır, yani küfrü dilemiş olur. Ya da dilediği için küfürden imana ulaşır. Öyleyse kalbin yapısında sadece iki kelime barınabilir. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi olur. İki, mürşidine ulaştığı gün kalbin mührü açılır. Ve kalbin içindeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Kalbin içine iman kelimesi yazılır. İşte böyle bir olay söz konusu, kalbin içine imanın yazılması. Şimdi neleri gördük? Kalbin içinde küfür kelimesi var. Bir, kalbin içinde bir sistem var, bir kompütür sistemi. İdrake mani oluyor. Adı ekinnet. Sonra kalp mühürlü. Sonra bu kalbin içinde irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestüre veya gulf var. Perde var. Örtü var. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kalpteki sistemlere bir defa daha göz atıyor. Diyor ki Habibim, o neslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları
onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Nefsini kendileri ilah edinenler kimler? Mürşitlerine ulaşmayanlar. Şimdi onların kalplerinden bahsediyor Allah Teala. Onların kalpleri vardır. Ama o kalp mühürlüdür, diyor Allah Teala. Onların kalplerinde sem'i isimli işitme hastası vardır. Ama o da mühürlüdür. Onların kalplerinde basar isimli görme hastası vardır. Ama üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, örtülüdür. Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların mecinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Kalplerinde fuar tasası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Yani Allah Teala ekinetten bahsediyor. Ekinetin ona örtü olduğunu. Sonra ne diyor? Onların kalplerinde görme hastası vardır ama göremezler. Onların kalplerinde kulaklar vardır ama işitemezler. Yani Allah Teala demek istiyor ki onlar o cehenneme gidecek olanlar var ya, cehennemi kendileri için yaratmış insanlar, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler diyor Allah Teala. Öyleyse kalbin başlangıç yapısında muhteva böyle. Sadece karanlıktan oluşan bir kalp var. Her türlü negatif faktör onun iç dünyasında yer almış. İşte zikir odur ki bu nefsimizin kalbinde bir tesir sahası vücuda getiren ve bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen şu nefsimizdeki afetleri Allah-u Teala elimine etmek için, devre dışı bırakmak için bir formüle sahip. Bu formül uygulama alanına girdiği zaman adı zikir oluyor. Zikir nedir? Zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek. Kalbimizin vaziyetini gördük. Kalbimizdeki başlangıç kademesine itibaren neler olduğuna baktığımız zaman kalbimizin, demek ki nefsimizin kalbinde bir ekinnet var. İdraki önleyen bir müessese. Sonra kalbimizde göz var ama görmüyor, kör. Kalbimizde kulak var ama işitmiyor, sağır. Kalbimizde küfür kelimesi var. Kalbimizde baştan aşağı karanlıklar var. Kalbimizde idraki önleyen ekinnet var. Kalbimizde mühür var. Allah'ın nurlarının içeri girmesine müsaade etmiyor. İşte herkes kulvara eşit şartlarda çıkar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkesin kalbi %100 karanlıklarla kaplıdır. Herkes kulaklarında vakayla devreye girer. Her şey ondan sonra değişecektir. İşte kalbin bu yapısından neticesine ulaştığımız zaman kalpte ne görüyoruz? Kalbin baştan aşağı nurlarla dolduğunu, %100 nurlarla dolduğunu görüyoruz. Rabbani kapının tamamen üzerini örten mührün oradan zulmani kapıya ulaşıp daimi olarak orada kaldığını görüyoruz. Kişi daimilikle ulaştığı zaman. Böyle olduğu için kalbin kararması mümkün değil. Kalp %100 aydınlanmış, nurlanmış durumda. İşte gecenin gündüze dönüşmesi bu standartta oluyor. Onun için Allah Teala biz geceyi gündüzden çıkarırız, gündüzden geceyi çıkarırız buyuruyor. Öyleyse gündüzden gecenin çıkması, gecenin de gündüzden çıkması birbirine benzer olayları ifade eder. Bütün insanlar hayata gecede başlarlar. Kalpleri kapkaranlıktır. Sonra yavaş yavaş şafak atar, yani zikir başlar. Kalp aydınlanmaya başlar. Bu aydınlığın dizaynı adım adım kişinin kalbini aydınlatır. Yarıya geçtiği zaman nefs tezkiyesine ulaşırsınız. Tamamına ulaştığınız zaman nefsiniz tasfiye olur. Birincisinde nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası,
Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Sadece geri kalan kesimden karanlıklardan ibaret olmuştur. Ama sonucuna ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Daimilikle ulaştığınız zaman. İşte gece gündüz olmuştur. Böyle bir gecenin gündüz olmasından evvel bir tehlike her zaman vardır. Fısk tehlikesi. Böyle bir tehlikeye düştüğünüz zaman Allah-u Teala'nın neden Allah'ın gündüzden geceyi çıkardık dediğini de idrak edersiniz. Çünkü o zaman Allah-u Teala kişinin kalbindeki iman kelimesini tamamen çekip alıyor ve küfür kelimesini tekrar o kalbe koyuyor. Mühürünü açtığı kalbi tekrar mühürlüyor. Netice kalpteki bütün nurların orada kalması mümkün değildir. Çünkü artık iman kelimesi yoktur ki kalpleri muhtevasında toparlayabilsin. Sadece küfür kelimesi vardır. O da iman kelimesinin muhtevasında olan bütün aydınlıkları, Allah'ın nurlarını kapı dışarı eder ve şeytanın karanlıklarını etrafında toplamaya başlar. Öyleyse gündüzden Allah-u Teala geceyi çıkarıyor, geceden gündüzü çıkarıyor. Söylediğim gibi herkes hayatına gece başlar. Bu konuda bizi hedefe götüren şey Allah'ın zikrini yapmaktır. Zikir bir farzdır. Üç farz zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Ara sıra zikirden, çok zikirden ve daimi zikirden. Üçü de farzdır. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakalım. Allah-u Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Bununla kalmıyor Allah-u Teala. Bize 8'de bunu söyleyen Allah-u Teala bununla kalmıyor. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîra. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Öyle bir zikir Allah'a zikret ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikret diyor Allah-u Teala. Bu da son değil. Nisa 103'te Allah-u Teala konuyu tamamlıyor. Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yaparken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir, çok zikir ve daimi zikir hepsi üzerimize Allah-u Teala doğrultusundan farz kılınmış. Ha bizim sevgili din adamlarımız mı? Onlara göre farz değil. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikrin farz olduğunu göremezsiniz. Yok, böyle bir şey yok. 14 asırda devreden tamamen çıkmış. Sevgili izleyiciler düşünebiliyor musunuz? 14 asır evvel ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, her iki tarafta bulunanlar da yani ensar, Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, her iki grup da daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Allah-u Teala onların hepsinin sabikun olduğunu söylüyor. Sabikun'un yani hayırda yapılan müsabakalarda birinci, ikinci ve üçüncü gelenlerin muhtevaları salah makamının sahibi olmak birinci grup, ihlas makamının sahibi olmak ikinci grup ve üçüncü grupta ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Hepsi müştereken aynı standartta daimi zikir açısından. Hepsi daimi zikir denir. Öyleyse zikrin oluşturduğu bir dizaynı görüyoruz. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte kim Allah'ın ismini böyle Allah, Allah, Allah diye tekrar ederse o kişi zikir yapıyor. Ne olur? Kalpte
7 tane işlem tamamladıktan sonra ne olduğuna beraberce bakalım. Ne vardı kalbimizde? Ekinnet vardı. Birinci işlem. Allah Teala ekinneti alıyor kalbimizden ve yerine ihmat koyuyor. İşte Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Nefsimizin kalbinin içine ihmat koyuyor Allah Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime kalbimizdeki ekinneti alıyor. İdraki önleyen kompütür sistemini alıyor. İdraki sağlayan başka bir kompütür sistemi getiriyor. Şeytani bir kompütür sistemini alıyor. Rabbani bir kompütür sistemi koyuyor. Böylece nefsimizin kalbindeki birinci işlem ekinnetin alınması, ikinci işlem ihbatın konulması. Sonra Allah Teala sünnetullah ile kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin mührünü Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumda olan karanlıklar aşağıdan nefsimizin kalbine varlar. Nefsimizin nur kapısını, nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Yani bir silindir çektiğini düşünürseniz silindiri düzgün hale getiriyor. Nur kapısı artık Allah'a dönüktür. Neden? Çünkü Allah Teala nurlarını yukarıdan aşağı inzal ettiğini söylüyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Zümer 23'te Allah Teala'nın söylediği şey, Allah nurlarını kitaba ve kitabın içindeki sözlere benzer bir şekilde, nasıl kitapla içindeki sözler bir ikili oluşturuyorsa, birisi zarfsa kitap, öteki mazrufsa kitabın içindeki sözler, Allah da nurlarını ikişer ikişer gönderir. Birisi zarftır. Bu nurlardan, iki tane nurdan bir tanesi, yani Allah'ın rahmeti, kargo uçağıdır, zarftır. Onun muhtevasında getirdiği, yüklenerek getirdiği ise iki grup nurdur. Birisi fazladır, ikincisi de salavattır. Her ikisinde de rahmet zarftır. İçindeki o gelen fazla salavat, her ikisi de zarfın içindeki mazruftur. Ve Allah Teala diyor ki, Allah nurlarını ikişer ikişer indirir. O kişinin kalbine, o kişinin kalbinde huşu oluşur diyor Allah Teala. Ve o kişinin kalbi titrer diyor. Öyleyse Allah Teala'nın zikriyle kalplerin yumuşaması, kalplerin titremesi ve kişinin kalbinin hidayete ermesi. Kalbin nurlarla %50'den fazla aydınlanması. Bunlar hep zikrin oluşturabildiği özel meyveler sevgili izleyenler. Zikir olmazsa bunların hiçbirisi yok. İşte kişi mürşidine ulaşmadan evvel demek ki kalbinin kapısı Allah'a dönüyor. Üçüncü işlem yetmez. Allah Teala bunu Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kaderi Allah'a dönüktür. İşte böylece Allah Teala insanların kalplerini Allah'a döndürüyor. Böyle bir dizayn söz konusu. Kalplerin Allah'a dönmesi. Peki sonra kalpler Allah'a döndüğü zaman ne oluyor? Bundan sonra Allah Teala dördüncü işlemi gerçekleştiriyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayet erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini teslimi açar diyor Allah Teala. Böylece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı insanlar söz konusu. Yani göğüslerinden, kalplerinden nur yolu açtığı insanlar. Nereden biliyoruz böyle olduğunu?
Zümer 22'den biliyoruz diyor ki Allah Teala sadece Allah'ın göğüslerine teslim açtığı kişiler, İslam'a açtığı kişiler var ya, sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki nurlar eskiden bir zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmetiyle fazla göğsümüze geliyor ama göğsümüzden kalbimize yol yok. Yol olmadığı için oradaki o yolu araştıran nurlar orada yolu bulamayınca Allah'ın katına tekrar geri dönüyorlardı. Ama ne zaman nur yolu açılırsa kalbe kadar gelen bu nurlar kalpten içeriye gireceklerdir. Ve nefsimizin kalbini Allah'ın nurları aydınlatmaya başlayacaktır. Şimdi Allah-u Teala'nın nurlarının bu dördüncü işlemden sonra, göğsümüzden kalbimize yol açıldıktan sonra ne olduğuna bakalım. Zikir yapıyoruz. Allah'tan rahmetle fazl geliyor. Bu gelen iki nur göğsümüze giriyor. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Sürpriz. Kalbimiz mühürlü. Allah-u Teala'nın yol açması hedefe ulaştıramadı kişiyi. Kalbine ulaşan nurlar kalbin içine giremiyor. Ne rahmet ne fazl. Ama rahmetin sızabildiğini görüyoruz. İşte bu sızıntı %1 derken %2'ye ulaşıyor nefsimizin kalbinde. Sonra ne oluyor? O zaman huşu sahibi oluyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. Gösteriyor ve ona ulaşıyoruz. Ne olur? Mürşidimize ulaştığımız zaman ne olur? Nefsimizin kalbinin kapısını Allah Teala açar, yani mühürünü. Hani şu mühür sebebiyle rahmetle faz kalbimize giremiyor diye kalbimiz mühürlü diye açıyor Allah Teala o mühürü. Rahmetin de fazlın da salavatın da nefsimizin kalbine girmesini temin etmek üzere ve kalbimizin içinde yazan küfür kelimesini Allah Teala çekip alıyor dışarıya ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. İşte iman kelimesi mümin kelimesini doğurur. Küfür kelimesi kafir kelimesini doğurur. Kafir kelimesi küfür kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi de iman kelimesinden. Öyleyse bütün insanların kalplerinde mürşitlerine ulaştıkları güne kadar küfür kelimesi mutlak olarak yazar. Hiçbir istisnası olmamıştır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala bir hedefe yöneltiyor hepimize. Allah'ın yoluna yöneltiyor. Zikre yöneltiyor. Kainattaki en büyük ibadete. Bu sebeple zikri farz koymuş ve bütün sahabe daim zikrin sahibi olmuşlar. Hatta daha öteye geçmişler. Hepsi daim zikrin ötesinde zikir konusunda tesbihe ulaşmışlar. Öyleyse sahabeye saygıyla bakın. Onlar devrinin nurlarıdır. Zikir yaptığımız zaman ne olur? Mürşidimize ulaştık. 7 tane kalp şartı tamamlandı. Bu 7 kalp şartını sadece sayıyorum. Bir, kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah Teala. 2, yerine ihbat koyuyor. 3, kalbimizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma getiriliyor. 4. göğsümüzden kalbimizi Allah Teala bir nur yolu açıyor. 5. kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala mürşidimize ulaştığımız zaman. 6. kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor. 7. kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle yaptığı zaman nefsimizin kalbindeki konum tamamen değişmiştir. Kalbimizdeki küfür kelimesi artık yoktur ki karanlıklar gelsin de kalbimizde kalabilsin. Karanlıkların artık kalbimizde tamamını işgal etmesi söz konusu değil. Yerleşen nurlar yerleştikleri kesimi ellerinden bırakmıyorlar. Öyleyse sıfır nurla başlayan, hayata başlayan bir insan nefs tezkiyesine başladığı zaman, yani nefsinin kalbinde bu 7 tane işlem tamam olduğu zaman o kişi mürşidine mutlak olarak ulaşmıştır. Başının üzerine mürşidin ruhu gelmiştir.
o kişinin kalbine iman mutlaka yazılmıştır. İşte böyle bir noktada kişinin yaptığı zikir bakalım nerelere götürüyor insanı. Allah'tan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin kalbine ulaşır. Ama bundan evvel sadece bir grup nur geliyordu. Rahmetle farz. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah'a sarılmayı, kim ruhunu Allah'laştırmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisini ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Rahmetinin ve fazlının diyor içine koyar. Yani onların zikir yaptıkları zaman Allah'tan kalplerine gelen, göğüslerine gelen rahmetle faz isimli iki tane nur vardır. O nurlar da içeri giremedikleri için onları kuşatır. Onun için Allah Teala rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Yani onların kalplerine nur girer demiyor. Rahmetinin fazlının içine koyar. Ne zaman nur girecek? Ne zaman göğsünden kalbine kişinin nur yolu açılırsa o zaman da ikisi birden kalbe giremeyecek. Hatta ikisi de giremeyecek. Ama sadece rahmet kalbe sızacak. Kişi mürşidine ulaştı. Nefsinin kalbinde iki nur var. Onu bir kenara bırakalım. %2 nur. Kişi huşu sahibi oldu. Şimdi ne olacak? Bu kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da gelecek. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka her halükarda Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 157 Allah Teala buyuruyor. İşte diyor onlar hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka döneceğinden emin olanlar hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Ve Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerinedir diyor. Yani Allah rahmetini ve fazlını herkese gönderiyor. Kalbinin mühürü açık olsun, kapalı olsun. Herkes rahmeti ve salavatı alıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kalbinin içine rahmet sızamıyor da, giremiyor da. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların göğsünü teslim açıyor Allah Teala. Rahmetle faz kalplerine ulaşıyor. Gene kalbin içine giremiyorlar ama rahmet sızıyor. Ama kim mürşidine ulaşmışsa kalbindeki 7 tane şart tamam olmuştur. O kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Nasıl başlamıştır? Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin gene göğsüne Allah'ın rahmeti ve salavatı geliyor. Kalbe ulaşıyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat. Kalbin mührü Allah-u Teala tarafından açılmış. Mühür hareketlerle gelmiş. Ve gelen bu nurlar mührü kalbin alt boyutuna doğru. Yukarıda nur kapısı. Oradan bastırıyor aşağı doğru. Zaten yukarıdan aşağı iniyor nurlar. Ve bastıran bu nurlar mührü kalbin ta zülmani kapısına kadar itiyorlar. Zülmani kapıya ulaşan bu Allah-u Teala'nın nurları mührün üzerine baskıya devam ediyorlar zikir boyunca. Devam edenlerse ne olur? Rahmet, fazla selavat adlı 3 tane grubun, 3 enerji grubunun baskısı var. Aşağıdan saldıransa bir negatif enerji grubu, yani karanlıklar, afetler. Üçe karşı bir karanlıklar malum. Ve katiyen içeri katiyen giremiyorlar. Üç grup enerjinin bastırdığı mühür zikir boyunca orada kalıyor. Kalırsa ne olur? Kalpteki önemli özellik neydi? Allah-u Teala'nın kalbi imanı yazmış olması. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim alanıdır. Neyi çekiyor?
rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nurdan yalnız bir tanesini, fazılları yani ruhun faziletlerini temsil eden, hasletlerini temsil eden faziletler nefsimizin kalbine giriyor, iman kelimesinin etrafında kümelenmeye, toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücü sadece fazla tesir eder. Salavatın görevi ise nefsimizin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü negatif etkilemesine mani olmak. Ve zikir başlıyor. Nefsimizin kalbine inen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine giriyor. Küfür kelimesi mevcut olmadığı için karanlıkları çekemiyor. Ve karanlıklar Allah'ın katından gelen rahmet partikülleriyle Rabbani kapıdan dışarı atlıyor. Ve kalbin içi %100 nurlarla doluyor. Zikir boyunca olay böyle. Ve iman kelimesinin etrafında yavaş yavaş %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Diyelim ki %100'ün nur birikimi tamamlandı. Kişi zikrini tamamladı. 2 saat zikretti o gün. Zikri bıraktı. Bıraktığı zaman ne olur? Rabbani, Zurmani kapıya kadar inen mühür orada niçin duruyordu? Zikir sebebiyle Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o mühürün üzerine kadar inip mühürü orada tutacak olan baskıyı yapmaları söz konusuydu. Zikir bitti. Allah'tan rahmet gelmiyor, faz gelmiyor, salavat gelmiyor. Öyleyse o kişinin kalbindeki mühür artık yukarıdan aşağı bir baskıyla korunmuyor. Bu sebeple aşağıdan gelen karanlıklar kalbi yeniden işgal ederler. İman kelimesinin çekim gücü sadece kendisini yapıştırabildiği, etrafında toparlayabildiği %'ye tesir eder. %1, %2, %3, %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Nefsin kalbindeki karanlıklar %7 azalmıştır. Allah'ın nurları nefsin kalbinde %7 nispetinde bir yer işgal etmektedir artık. Bu neyi oluşturur? Bu nefsin kalbinde %7 nur birikmesi haline Allah-u Teala nefsi emmare diyor. Eskiden bu kişinin nefsinin kalbi %100 şerri emrediyordu. Şeytan nefsin kalbindeki afetlere tesir etmek imkanının sahibi. Ve vücudun kumandanı olan akla nefsimizin kalbindeki afetler şer taleplerle ulaşıyor. Bunun farkına varan ruh derhal bir hayır talebiyle ulaşıyor. Ama karar aklın. Bu akıl belli bir standart içinde hayat tecrübesinin sahibi olur. Hangi kültüre göre eğitilmişse o kültürün adamıdır. İşte sokaklarından çamur akan bir dünyada zilvani kültürü yetişen bir insan düşünün. Ve herkes bu kültürün içerisinde. Herkes çamurdan nasibini alıyor. Ve tabii bu açıdan akıl nefsin taleplerine evet diyor, yeşil ışık yakıyor. Ruhun Allah'ın emirlerini yerine getirme talebine hayır diyor. Allah'ın yasaklarını işlemekten ruhun men etmesine de akıl gene hayır diyor. Yeşil ışık nefse yanıyor ve devamlı günah işleyen bir insan oluyoruz. İşte %100 böyle olan bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %7 azaldığı zaman %7 taleplerde de azalma söz konusu. Ve nefsin kalbinde %7 nurlanma olmuş. Ruh mu? Vücudumuzdan mürşidimize ulaştığımız gün ayrılan ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanını sağlıyor. Ve yükseliyor. Yeniden bir %7 nur birikiminin %1, %2 derken yeni bir %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emare nereden geliyor? Allah-u Teala diyor ki Hazreti Yusuf Yüce Rabbimize diyor ki Allah-u Teala'ya ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisuin. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. İşte şerremede emreden bu nefs kademesi %100 şerremede bu nefs kademesi
%7 afetlerde azalma olduğu zaman %93 şerre düşüyor. Ve bir daha %7 nur birikimi sağlanıyor. Nefsi levvame. Kişinin nefsini levmettiği kademe. Bu kademeye Allah Teala ikinci nefs kademesi adını veriyor. Nefsi levvame. Nefsini kınayan bir insan. İşte Allah Teala diyor ki o levvame nefse kasem ederim, yemin ederim. Ya Allah Teala'nın burada söylediği şey kişinin yaptıklarından büyük nedamet duyması, pişmanlık duyması, devamlı Allah Teala'dan af talebinde bulunması ve nefsini kınaması. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Fela uksimu bin nefsi levameti buyuruyor Allah Teala. O nefse levame nefse kasam ederim. Ruhumuz ikinci kata ulaşıyor. Bir daha 107 nur birikimi nefsin birikimi. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamâ fücurâ ve takvâ. Allah Teala Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve ilham ediliyor kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları, Allah'ın ilhamı. Üçüncü kademedeki şeyin nefsin kalbinde %21 nur birikimi var. Huşudaki %2'yi bunun henüz dışında tutuyoruz. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ruhu üçüncü kate kadar ulaşmış. Ve nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle kişi nefsi mutmainneye ulaşıyor. Ya eyyetüen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah sana. Ey mutmain olan nefs. Acaba nedir mutmainne? Kişinin doyuma ulaşması. Nefsin hırsına artık esir olmaması, nefsin kişiyi etkisi altına hırs afetinin alamaması. İşte burada nefsi mutmainne kademesindeki kişi. Allah Teala buyuruyor ki Rad 28'de Ela li zikrullahi tatme'innil kulubi. Dikkat edin ki kalpler ancak sadece Allah'ı zikretmekle mutmainne olur. Mutmainne kademesine erer. Onun için Allah Teala ey mutmain olan nefs diye bir kademeden bahsediyor. Ondan sonra diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın da rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemini yerine getir diyor. Tezkiye olma yeminini yerine getir diyor. Nefsimiz Allah Teala'ya tezkiye olacağı dair yemin vermiş ezelde. Yeminlerini yerine getirenlerimize gideceği yer cennet. İşte Müzemmil Suresinin 38-39-40. Ayetleri Külcü nefsim bir maketemet ve hiyretin illa ashabel cemin ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak ama yemin sahibi olan nefsler onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte burası nefsin dördüncü kademesi. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğundan artık emin oluyor. Fecr Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiyeten diyor Allah Teala Fecr 28 ve Mardiye sen Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Bunlar iki kademe daha. %7'lik iki kademe daha. Nefsimizin kalbi nurlarla alt kere %42 doluyor. Ve nihayet ondan sonraki kademede nefs tezkiye oluyor. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin o
o kişi bunu kendi nefsi için yapmış olur. Yani nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Radiyede 5. kata çıkan, mardiyede 6. kata çıkan insan ruhu tezkiyede 7. gökyüzüne çıkıyor. 7 tane alemi dolaşıyor. Ve 7 tane alemin ötesinde 7. gökyüzünün 7 tane alemini geçtikten sonra Sitret-i Münta'ya ulaşıyor. Rabbini görüyor ve Rabbine ulaşıyor. Rabbinin zatında ikna oluyor, yok oluyor. İşte burası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesidir. Nedir ruhumuzun Allah'a verdiği misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ ف۪يهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırma noktasındayız. Ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Nefs mi? 7 kademede %7 nur biriktirerek %49'a ulaşıyor. İki de huşudaki nurla beraber nefsin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. %51'e ulaşıyor. Şeytan insanlara olan hakimiyetini kaybediyor. %100 nefsin kalbindeki afetler tamamen afetten oluştuğu için nefsin kalbi. Nefsin bütününe tesir edebilen şeytan, şimdi nefsin yarısına bile tesir edemiyor. Yarısından daha azına tesir edebiliyor. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarında. Kalpte iman kelimesi var. Karanlıklarda artık nefsin kalbinin zikir yapması bile kişi %51'ine dil uzatamıyor, el uzatamıyor, onları oradan atamıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolu. Burası sevgili izleyenler yolun yarısı. Nefs tasfiyesinin yarı yolundayız. Nefsimiz tezkiye olmuş. Ruhumuz Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuş. İslam olmanın birinci şartını tamamlamışız. Birinci safhasını tamamlamışız. Daha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Daha nefsimizin Allah'a teslimi var. İkisi de zikrimizin arttırılmasıyla tavaf edecek. Öyleyse burası velayete ulaştığımız yer. Kişi ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında kayboluyor. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap oluyor. Ve kişinin böylece Allah ile olan hedefinin yarısı tamamlanmış oluyor. Burası kişiye sadece cennet saadetini sağlar. Nefs konusundaki söyleyeceklerimizin yarısı inşallah burada tamamlanıyor nefsimizin. Zikirle alakalı olan işlemleri. Öyleyse gelecek kasetimizde ikinci kesimini de tamamlamak üzere. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığını

pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım. Hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, İnsanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor, sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden, nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz, Allah'ı

unutmuşlar, hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. Bir tek gayesi var, tek bir şey istiyor hepinizden, sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme, bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah-u Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler. Fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinnetin var olduğunu görüyoruz. Ekinnet için Allah-u Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmil ahire
inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır, diyor Allah-u Teala. Ekinnet, insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi, bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak, manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim Esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır.
Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak. Aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki gışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah-u Teala, kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan ihbat o kişiye gelip, o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır.
İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikameti kişileri insanlar Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah Teala hırsızların, katillerin, insanları kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinliği alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez. O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar, başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat konularak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına
baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir? Kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefse emanede %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamede bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhun üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, madiye ve teskiye kademelerinde 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasletleri değildir. Ruhun hasletleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idrake sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikimi, fazilet birikimini sağladığınız zaman 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir. Kendinize
yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili
işlemek istemeyen bir hüviyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz, 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 1/4'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak, %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman, teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki, şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz. İşte burada onu yendiniz.
pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvesini vermiştir ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik katlar kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu, aklınıza ne geliyorsa hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir.
O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idraki ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi, Allah'ın üst seviyede bir velisi, irşada, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi olursunuz. Her şeyin
en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme selam. Yakin abdü ve yakin esnaisine sıra'dan sakin sultan. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevindiği içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, bir vaktinin değerli mensupları. Televizyonun radyolarımızın, farkımızın, dergimizin değerli mensupları. Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele gönül gününe yaşıyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu o bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah-u Teala'nın dinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, söz konusu olur. Bu menhus varlık, bütün insanları mutsuz etmek için, sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olmanızdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek,

ve insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Onun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya cinden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış. A'yı B'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. D'yi E'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu öyle ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabii diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı bilecekler diyor. Son derece basit sevgili cenab-ı dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda hangi standartların sahibi olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisine bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı biliyorsa
Allah mutlaka bu dileği

o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah'ın ondaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulun bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyle diyor Allah Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki vakı alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an irşat makamı ile arasındaki hicab-ı mesire alınır. Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir dizaynda hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz
zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bir rakam 6 sıfıra ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasını kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmeniz ise sadece ben cennete ulaşmayı biliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim arkadaşım böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. Yaşayanların hepsi, kapım diyor, hepinize açık. Sadece cennetine girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafiso sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle gerçekten bunu istediğiniz bir vakaysa Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar, böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. İstiyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. Tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

0: dikkat eden bugün din alimleri arenasında bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki bakın bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından ey insanlar bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, hoşumuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor. 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle, ihtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ مَثْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ve Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahibi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır. Oysa ki onlar ruhlarını Allah'a ulaştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de ahsen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayetini elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşad makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini velayette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İnan Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Buyur. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslim açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse, öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hidâ hidallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hidâ hidallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yerinde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَدَّقَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler. Naksetmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Ve gene Rad Suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayet ki onlar Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahitlerini yerine getirmezler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesmederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَبْدُ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُ دَلَلًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakine ruhlarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yüzlecekti. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde bir de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbinizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِرَ اللّٰهِ لَيَعْفُ Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayete ereceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu, sevgili izleyenler, üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amir olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi, kalbine iman yazıldığı, mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım es-salamu aleyküm. Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahu ve iyyake nestaîn ihtina sıratel müstakîm sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınız da negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ihtiyaz edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç bu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına onu sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartta da çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesir altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah-u Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah-u Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şey.

Bunun sahipleri, nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri, nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazlalar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz.

0: oriente ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kodar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: El-Fatiha me az salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız, birlikteyiz, beraberiz. Niçin? Allah'ın bir zikir sohbetini paylaşmak için. Konumuz şeytanın tuzakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan bize tesir edebilir mi? Çok kolay tesir edebilir. Çünkü bütün insanların nefslerinde başlangıçta afetler, bütün nefsi %100 işgal etmiş durumda. Nefsin muhtevasına baktığımız zaman, başlangıç muhtevasına, nefs sadece afetlerden oluşmuştur. Afetler, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yerine getiren bir özellik taşırlar. Öyleyse afetler nefsimizin afetleri. Ve şeytan aynı paraleldirler. Şeytan bizlerin Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmasını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini ister. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerden oluştuğu için şeytanın bir dediğini iki ettirmez. Zaten nefsin afetleri de aynı şeyi istiyor. Yani Allah-u Teala neyi emretmişse yapmamak, yasak ettiği fiilleri ise yapmak. Allah-u Teala hepimizi kulvara bir eşitlikle çıkarıyor. Gece ile gündüz birbirine eşit. Sanki 12 saat gece, 12 saat gündüzmüş gibi ortalık. Nefsimizin afetleri 12 saatlik geceyi, ruhumuzun hasretleri 12 saatlik gündüzü ifade ediyor. Gündüzle gecenin dengede olduğu, o gün 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. İşte hayata bütün insanlar böyle bir standarta başlar. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır nefsimizin afetleri. Ruhumuzun hasletleri ise Allah ne emrettiyse mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse onu da asla işlemek istemez. Ne oldu? Nefsimiz ve ruhumuz 100 üzerinden 100 ile birbirine zıt iki tane hüviyet taşır. İki ayrı hüviyet taşır. Ruhumuzun hasletleri Allah'ın bekçisidirler. Nefsimizin afetleri şeytanın bekçisidirler. Ve aklımız Allah'ın bütün emirlerinin devamlı çiğnendiği, yasak ettiği her fiil ise rahat bir şekilde işlendiği bir ortamda hayat bulduğu için, öyle bir ortamda şuur kazandığı için, akıl her ortamda ayrı bir şuur kazanır. Kazandığı şuur, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği, hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasak kılındığı bir ortamda yaşıyor.
akıl bu sebeple o ortamın standartlarının uygulayıcısı olmuştur yıllardan beri. Ve bu alışkanlık içerisinde nefsin bütün taleplerini akıl yerine getirmek üzere nefse izin verir. Her olayda nefs ve ruh kavga halindedirler. Başlangıçta diyalektik bir kavga hayatınızın her saniyesini kaplar. Allah emirler vermiştir. Namazlar kılınacaktır, oruçlar tutulacaktır, zekatlar verilecektir, zikir yapılacaktır, kelime-i şehadet getirilecektir, hacca gidilecektir. Allah'ın emirleri yerine getirilecektir. Başkalarına yardımda bulunulacaktır. İnfak edilecektir insanlar. Adalet yerine getirilecektir. Allah neyi emretmişse şeytan onları mutlaka yasaklar. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onları mutlaka emreder. İşte şeytanı oradan tanırsınız. Aslında şeytanı tanımanız çok kolay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın emirlerini ve nehilerini artık çok iyi biliyorsunuz. Neyi emretmiş, neyi yasaklamış. Allah'ın emirlerini içinizdeki bir ses yapmamanız istikametinde size tesir etmeye çalışıyorsa bilin ki o şeytanın sesidir. Doğuşunuzdan beri size musallattır. Ölünceye kadar da hep sizinle beraber olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, size hep yanlışlıklar yapmaya çalışacaktır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nebilere bile şeytanın bir şeyler ilka etmeye her zaman çalıştığını söylüyor. Allah-u Teala da devamlı olarak o tesir etmeye çalıştığı unsuru Allah'ın sildiğini söylüyor. Öyleyse hiç vazgeçmez. Ama siz daimi zikre ulaştıktan sonra vazgeçmeyen bu mahluk artık sizin elinizde bir oyuncak olur. Hiçbir dediğini size yaptıramaz. Tam aksini işleyerek onu devamlı huzursuz edersiniz. Eğer kozlar onun elinde olsaydı huzursuz olacak olan siz olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada ne görüyoruz? Bir tarafta Allah'ın emirleri ve yasaklarına riayet. Emirleri ve yasakları tam olarak yerine getirmek. Öbür taraftan da Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkmak. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen, nefsiniz ise Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen, emirlerini işlemeyen bir hüviyettedir. Yapıları yüz üzerinden yüzle hem negatif cephede hem pozitif cephede birbirine zıt düşer. Öyleyse kavga kaçınılmazdır. Bu yüzden bütün insanların iç dünyasında bir diyalektik kavga hep var olacaktır. Ne zamana kadar var olacaktır? Ta ki nefsinizdeki bütün afetler daimi zikir neticesinde yok olsun. Hepsinin yerini ruhunuzun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler alsın. Aldı. Ne olur? Ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Nefsinizdeki hasletler de Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eder. Ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Aynı noktada ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün yasaklarına da riayet ederler. İkisi birden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. İkisi birden Allah'ın yasak ettiği bir fiili asla işlemezler.
Şeytan artık size tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi değildir. Şeytanı iyi tanıyın. Şeytan şu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulun ve bana kul olun. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki başlangıçta sizi bir eşitlik çerçevesinde yarattım. Nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasretler eşit seviyededir. Kulvara bu şartla çıkarsınız. Hayatınızın bundan sonraki kesiminde yapacağınızı siz kendiniz tayin edin. Yalnız ben nefsinize emir verdim diyor Allah Teala. Diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safinle reddettik. Nefsi bir takvim sürecinde ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala. Güzellerin en güzeline dönüşebilecek şekilde. Nedir güzellerin en güzeli? Nefsinizin kalbinin %100 afetlerden temizlenmiş olması ve 12 defa 12 mertebe müzeyyen olması hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala size söylemiş oluyor ki bu nefsinizdeki afetlerle yaratıldınız ama ahsene ulaşmakla vazifelisiniz. Bu benim emrimdir diyor Allah Teala. Yapmadınız, ahsene olmuyorsunuz. Benim emrettiğim istikamette çalışmıyorsunuz diyor. O zaman diyor gideceğiniz yer esmeli safilindir. Cehennemin altlarından, alt kat cehennemlerden bir tanesi. Esfeli safiliyim. Öyleyse şeytan ne ister? Hepinizin ama hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Peki şeytan cehennemde mi olacaktır? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala? Şeytan cehennemdeki insanlara der ki Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım. Ben şeytanım. Ben mi sizi mecbur ettim? Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim, siz de davetime icabet ettiniz diyor İblis. Bana kızmayın, beni muahize etmeyin. Kendi nefsinize kızın. Nefsinizi muahize edin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah söz vermiştir. Sözünü mutlak olarak tutar. Hangi şartların içinde olursa olsun. Şeytan da hep söz verir, hiçbirini tutmaz. Şeytanın umurunda da değildir sözünü tutmak. Neden? Neden bu kadar fütursuz? Neden bu kadar rahatlıkla dilediğini yapıyor? Çünkü kurtuluşu yok. Her halükarda mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gideceği de
O söylediğim ayet-i kerimeyle kesinleşmiş durumda. Ama insanlardan çoğunu, ne yazık ki %90'dan fazlası, kendisine kul edeceğiyle kesin. Nasıl kul edecek? Yani insanların davranışlarının %50'den fazlası hep onun istediği biçimde olacak. Hangi insanların? İnsanların %90'dan fazlasının. Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklar. Yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işleyecekler. Ve bunlar şeytanın güdümünde olacaklar. Öyleyse şeytana dikkatle bakın. En büyük düşmanınız, onu tanıyın. Her an size bir kuvvet Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde tesir etmeye çalışır. İşte o şeytandır. Her an size bir kuvvet Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için telkinde bulunur. İşte o şeytandır. Doğuşunuzdan itibaren şeytan size ilham vermektedir. İçinizde devamlı onun sesini duyarsınız. Aslında kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Sizin düşüncenizin sesi sessiz sestir. Yani şu anda gelin birkaç defa içimizdeki sesle, sessiz sesimizle, dilimizle kımıldatmadan Allah diyelim içimizden. Dediniz mi? Eğer Allah dediyseniz içinizden sesinizi tanıdınız. Dilinizi kımıldatmadınız, ses de çıkartmadınız. Ama Allah dediğinizi hissettiniz. İşte o içinizdeki sestir. İçinizdeki ses. O sizin sesiniz. Eğer Allah Allah diyorsa o sizin sesiniz. Ve kendi iradenizle söylediğiniz için sizin sesiniz olduğu kesin. Ama iradenizin bir mahsulü olmaksızın içinizdeki bir sesin size Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmamasını telkin ettiğini görürsünüz, duyarsınız, hissedersiniz. İçinizdeki ses, demin duyduğunuz kendi içinizdeki sizin sesinizin çok benzeri, aynı değil. Ama bu sinsi mahluk çok iyi bir taklitçi. Sureti haktan görünerek sizi mahvetmek için, Allah'ın karşısında mahcup etmek için elinden gelen hiçbir gayreti esirgemez. Acaba arkasında ne var? Arkasında Adem Aleyhisselam'a karşı olan hışmı, Adem Aleyhisselam'a karşı olan intikam hisleri var. Biliyorsunuz Allah Teala bir halife yaratacağını söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağını söylüyor. İnsanı yaratacağını söylüyor ve sağ salimden organik hüviyete dönüşebilecek olan bir toprak çeşidinden Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Şekillendiriyor. Ondan sonra da diyor ki bütün cinlere ve meleklere bir defa şeytan cin tayfesinden yani bir cin. Meleklerle beraber onun da bulunduğu kesin. O mevcutsa meleklerin arasında başka cinler de var olmalı. Ama Allah Teala orada indi ilahide kendisiyle beraber başka cinlerin olduğundan bahsetmiyor hiç Kur'an-ı Kerim'de. Bir açıdan böyle olduğu kanısına ulaşıyoruz. Taha 123'te Allah Teala diyor ki: "Hadi hepiniz birden aşağı inin birbirinize düşman olarak." Aşağı inen bizim bildiğimiz sadece Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız. Cennetten kovulan onlar. Ama hepiniz birden aşağı inin diyor Allah Teala. O zaman anlıyoruz ki bu ikisiyle beraber başkaları da aşağı gönderilmiş.
İşte bu dizaynda cinlerin de Allah-u Teala'nın huzurundan cennetten dünyaya indirildiğini anlıyoruz. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım. Ona şekil verdim. Şimdi ona ruhumdan üfürdüm. Ona semi verdim, işitme hassası. Ona fuat verdim, idrak etme hassası. Ona basar verdim, görme hassası. Şimdi onun önünde ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra söylüyor bunu. Onun önünde secde edin. Yani Allah'tan bize verilen bir emanet var. Ruhumuz bizim şeklimizi alıyor bize üfürüldüğü için. Bizim şeklimizde bir ruh. Ve Allah'a geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi reddediyor. Çamurdan yarattığın bu mahluka mı diyor? Secde edeceğim. Ben ona secde etmem. Beni ateşten yarattın. Yani enerjiden yarattın, dumansız ateşten. Onuysa çamurdan, salsalinden yarattın, tıyından yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Neden şeytan değil de insan üstündür? Çünkü insanda Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık var. Ruh. İşte o ruh sebebiyle biz insanlar cinlerden de şeytanlardan da Allah'ın indinde üstünüz. İnsandan başka kainat üzerinde hiçbir varlık ruh taşımıyor vücudunda. Sadece insan. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne kuşlar, canlı olarak düşündüğünüz ne varsa hiçbirisi Allah'a tekrar geri dönecek olan bir ruh taşımıyorlar. Şimdi iblisin düşmanlığının ortaya çıkışına beraberce bakalım. Ne diyor Allah'a iblis? Onu çamurdan, tayından yarattın, salsalinden yarattın, beni ise ateşten, dumansız ateşten yarattın. Ve Allah Teala şeytan cinlerden de diyor Kur'an-ı Kerim'de. Cin olduğu kesin. İblis, iblisin cin tayfasından olduğu kesin. Ama ona Allah Teala ilmi ledunundan vermiş. İblis zulmani bir fizik ötesi ilmin sahibi. Kim büyü öğrenirse, kim hüddam öğrenirse, işte bunlar manyetizma, hipnotizma, bunların hepsi şeytanın öğretileri. Büyü bir takım dualarla negatif dalga boyları yaymak suretiyle fevkler yaparak insanları negatif dalga boylarıyla huzursuz etmek ilmi. Hüddem ise cinleri insanların üzerine saldırtarak insanları gene huzursuz etme ilmi. Sıkıntıya sokma ilmi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın
söylediği söze dikkatle bakalım. Allah Teala diyor ki ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. İblis secde etmiyor. Allah Teala da seni ona secde etmekten men eden nedir? Bu yüzden seni huzurumdan kovuyorum. Bu yüzden seni sonsuza kadar cehennemde bırakacağım. Sen kâfirlerden oldun diyor Allah Teala. İblis de kovulmaya falan razı. Cehenneme gitmeye de razı. Ama Adem Aleyhisselam'dan mutlaka intikamını almak istiyor. Secde etmemiş, Allah'ın emrine rağmen secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah emrediyor şeytana ve bütün meleklere. Bütün melekler derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Melekler için itaatsizlik imkansızdır. Ona göre programlanmışlardır. Ama şeytan nefsi olan bir varlık. Cezasına da, mükafatına da muhatap olacağını bile bile Allah'ın emrine, Allah'ın huzurunda, Allah'ı görerek, Allah'ın sözlerini duyarak Allah'ın emrine isyan ediyor, itaat etmiyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah Teala'nın huzurumdan kovuldun, seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım demesi üzerine İblis diyor ki, Ya Rabbi beni o dediğin kıyamet gününe kadar yaşat. Bana o güne kadar mühlet ver. Eğer bana o güne kadar mühlet verirsen, bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini pek azı hariç olmak üzere kendime tabi kılacağım. Nasıl yapacağım diyor. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara sokulacağım. Ve pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım. Kılmış mı? Bize göre, bizim ifademize göre kılacak mı diye sormamız lazım. Ama kıldığı kesin. İnsanların pek çoğunu, %90'dan fazlasını. Diyor ki Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde, ey diyor şeytan diyor kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse olaya dikkatle bakın. Müminleri oluşturan bir fırka. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka. İsmi Fırka-i Naciye. Peki bunların hususiyetleri ne, özellikleri ne ey Allah'ın Resulü? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar. Özellikleri bu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve arıyoruz Kur'an-ı Kerim'i, hadis, sahih hadis mi diye tam olarak sahih olduğu kesinleşiyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Fettebiûhu. Ona sırat-ı müstakîme tabi olun. Ondan sonra diyor ki sakın sırat-ı müstakîmin dışındaki diğer fırkaların yani geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki onların hepsi sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden fırkalara ayırırlar. Düşürürler sırat-ı müstakimden. Sırat-ı müstakimin dışındaki
başka fırkalarda olursunuz diyor. Allah'ın yegane yolu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ancak sırat-ı müstakime tabi olanların Allah'ın ahdini gerçekleştirebildiğini ayet-i kerime ifade ediyor. Ve bir ve bi ahdullahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhumuzun teslimini, fizik vücudumuzun teslimini, nefsimizin teslimini ve irademizin teslimini muhtevasını alır. Bu dört teslimin ard arda bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dört teslim ayrı ayrı bir bütünü oluşturuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirleri belli. Peki şeytan ne demişti? Onların sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakim, evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız yol. Onun üzerine oturacak. Ve onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim diyor. Tesir etmeye çalışacağım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat müsaadesi verirsen sana diyor garanti ederim ki onların pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım diyor İblis. Peki yapmayı başarıyor mu? Evet, başarıyor. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinden insanların ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. 73 fırkanın 72'si sırat-ı müstakimin dışında sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler kurtulacaklar. Öyleyse 73 tane fırkadan bir tanesi sırat-ı müstakim, 4 sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, fizik bedeninizin sırat-ı müstakimi, nefsinizin sırat-ı müstakimi, İradenizin sırat-ı müstakimi. Dört sırat-ı müstakim içinde aynı şey söz konusudur. Dördü de sırat-ı müstakimdir. Geri kalan 72 fırkanın bunlar dışında olanlardır. Kim sırat-ı müstakimdeyse. Sırat-ı müstakim başlangıçta kuvve sırat-ı müstakimidir. Yani fiili olarak kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmamıştır ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse artık o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu başlangıç sırat-ı müstakimi bir işaret taşıyor. Bu başlangıç sırat-ı müstakiminde kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. O kişi artık sırat-ı müstakimin üzerinde sayılıyor Allah-u Teala tarafından. İyi ama ruhu vücudundan ayrılmamış, nefs tezkiyesine başlamamış. Tamam, hepsi doğru. Başlamamış. Ama Allah-u Teala o kişinin nasıl o andaki durumu sadece düşünce ise, düşünce platformunda, kuvve platformunda o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa sadece bir dilekten ibaretse dileği, bu dileğin tabii neticesi olarak da onun sırat-ı müstakimi de real bir sırat-ı müstakim değil, Allah'a ulaştıran özelliği yok. Daha o noktaya gelmemiş kişi ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin sırat-ı müstakimde olduğu kesin. Neden kesin? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracak sözü var. Var mı? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allahü yeştebi ileyhi men yunib.
men yeşâ'ı. Allahu yeşlevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a insanların ulaşacağı bir ortam. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların 73 fırkasından 72'sinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Bir tek fırka kurtulacak sadece. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyen kişi dört sırat-ı müstakimin birden üzerindedir. Ruhu Allah'a ulaşmak üzere 12. 14. basamakta vücudu terk edecektir. O zaman gerçek bir sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır. Fizik vücut kemal derecelerinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Fizik hidayet başladığı zaman şeytanın tesiri de giderek azalacaktır. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'ın yolunda olanlardır. En çok kızdığı kişi ise her devirde huzur namazının imamıdır. Bütün insanların kurtuluşuna sebebiyet verdiği için şeytanın elinden avlarını, kurbanlarını kurtardığı için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın koyduğu ölçülere şimdi bakalım. Ne diyor Allah Teala? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gireceğiniz yer cehennem. Şimdi şeytanın tuzaklarından önemli birisindeyiz. Allah Teala açık bir şekilde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı onları mutmain kılar. Doyuma ulaştırır. Dünyada kazandıkları para, servet, sahip oldukları şeyler onlardan tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala bu kadar açık ve net olarak bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tuzağının ne kadar geçerli olduğunu size anlatmak için misal vermek istiyorum. Bugün dünya üzerinde İslam dinini öğreten yüzlerce üniversite var. Bu üniversitelerin hiçbirinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsedilmez. Bir tanesi hariç bizim Allah'ın Üniversitesi. Öyleyse şeytan tuzağını kurmuş mu? Mükemmel bir şekilde. İyi ama bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet. Nasıl olur da bu kadar yüzlerce üniversitenin öğretim üyeleri hepsi bundan habersiz? Çok basit. Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiyorlar.
şeytan asırlardan beri insanlara diyor ki sakın Kur'an-ı Kerim'e bakmayın. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Madde bir. Madde iki, çarpılırsınız. Kur'an-ı Kerim'de bakıp da onu yorumlamaya falan kalkmayın sakın. Kalktığınız takdirde çarpılırsınız. Siz kim? Kur'an-ı Kerim kim diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, zaten Kur'an-ı Kerim Arap lisanıyla yazılmış. Arap harfleriyle, Arapça. Arap olmayan bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim anlaşılması güç bir kitaptır. Peki Araplar için kolay mıdır? Hayır, değildir. Onlar da sadece lafzı öğrenirler. Lafzı öğrendikleri için de hiçbir zaman bütün hakkında bir bilginin sahibi olamazlar. Peki İblis ne yapmış? İblis insanlara Kur'an'daki ayetleri değiştirmeyi Allah Teala ona yasak ettiği için diyor ki bu Kur'an'ın sahibi biziz ve onu biz koruyacağız diyor. Biz. Yani şeytana o Kur'an-ı Kerim'i hatalatmayı, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'in yazılarını, satırlarını, kelimelerini veya harflerini değiştirmesine müsaade etmiyorum diyor Allah Teala. Şeytan da bunu çok iyi biliyor. Öyleyse bu korkunç derecede akıllı olan mahluk ne yapıyor? Bütün o üniversitelerdeki öğretim heyetlerinin Kur'an-ı Kerim'deki bu hakikati bilmemesini temin ediyor. Ömrümü ta Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı devirden kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten cehennem hayatında gene sonsuza kadar yaşayacak. Yani hep yaşayacak. Ama kıyamet kapana kadar geçen devrede hep Allah'ın söylediklerini unutturacak formüller oluşturmuş. Ne yapmış? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacaklarını, anlamalarının güç olduğunu söylemiş hep insanlara. Peki Araplar? Arapların dili Arapça. Okuma yazması olan, Arapça bilen bir Arap Kur'an'ı anlayabilir mi? Ne yazık ki anlayamaz sevgili kardeşlerim. Lafzını mana olarak anlayacaktır. Ama lafzın ötesindeki ruhu hiçbir zaman anlamayacaktır. Nitekim bugün 23 Kur'an-ı Kerim tefsiri satılıyor. Türkiye'de meali, affedersiniz, satılıyor. Ve 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hiçbiri lafzın ötesine geçemiyor. Kur'an-ı Kerim her şeyi ihtiva eder. Ama ruhuna Allah Teala sizi sokarsa, ruhuna girebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim 7 tane safhadan oluşur. Amin olmakla anlatıyor Allah Teala 7 safhayı. 7 tane amin olmak var. 7 tane hidayet var. 7 tane felah var. 7 tane rıza var. Ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığınız zaman bu yedili sistemlerin 7 ayrı boyutta tahakkuk ettiğini görürsünüz.
Yedi tane takva var Kur'an-ı Kerim'de. Yedi tane kulluk var.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aynı kelimeyi kullanıyor Allah Teala. Aminu kelimesini kullanıyor. Ama ayetin muhtevasından Aminuların farklı dizaynlarından Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının nerelerinde olduğunu çıkartıyorsunuz. Bunu çıkartabilmeniz için size bunu Allah'ın öğretmesi lazım. Şimdi Arapça dilini öğrenen din öğreticileri diyorlar ki biz Arapçayı biliriz, Kur'an'ı da biliriz. Bilebildikleri sadece lafzı. Yani 28 basamaklık bir skala üzerinde birinci takva Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Üçüncü basamak. İkinci takva ruhu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktadadır. 14. basamak. Üçüncü takva ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktadadır. 21. basamak. Dördüncü takva fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 25. basamak. Beşinci takva nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 27. basamak. Altıncı takva irşada ulaştığınız noktadadır. 28. basamağın dördüncü kademesi. Yedinci takva iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 28. basamağın beşinci kademesi. Ama hepsi takva olarak geçiyor. Ve alın bakalım şimdi Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini. Bakın takva geçen bütün ayetleri tek tek tek gidin. Hepsi Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye bütün takvaları lügatta öyle yazdığı için hep 7 kademede insanların cehennemden kurtulduğu noktada başlayan en alt kademe takvadan ruhun ve çin nefsin ve iradenin de teslimlerini içeren takvaya kadar olan kesimlerde hiçbir ayrımdan haberleri yok. Kur'an'da 7 tane aminu olma işlevi olduğundan, onun da takvalarla aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Felahın da aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Teslimin de aynı safhalarda oluştuğundan haberleri yok. Rızanın her seferinde o basamaklardan bir evvelki basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Öyleyse Araplar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Arapça biliyorlardı. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler bütün sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş Allah'ın öğretisidir. Şeytan ne yapar? İnsanları İşte böyle kandırır. Takva kelimesini Allah'tan korkmak parantezine aldırır. 7 kademe takvanın hepsinde Allah'tan korkmak kelimesiyle devreye girildiği için insanlar bunun 28 basamaklık bir merdivenin çok değişik basamaklarından bir tanesi olduğunu hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Sevgili kardeşlerim, zor değil. Alın, inceleyin. Göreceksiniz ki hiçbirinde bir ayrım yok. Allah Teala 7 tane cennetten bahseder. 7 kademenin her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. 7 kurtuluş, 7 felahın her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. Peki şeytan ne yapıyor? Yaptığı şey son derece basit.
insanların kurtuluşuna mani olmayacak mı? Hedefi bu değil mi? Tamam. Öyleyse kurtuluşa müteallik olan bütün faktörleri devreden çıkarması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez, değiştirmesi mümkün değil. Ama elinde geniş zaman var. Binlerce yıldan beri, on binlerce yıldan beri iblis insanların düşüncelerini kitaplara aktarmalarını sağlamış. Ve Allah'ın yazdırdığı kutsal kitaplardan tamamen dışarıda bir ilim oluşmuş zaman içerisinde. Ruhuna giremedikleri için, yedi tane safhadan haberleri olmadığı için, insanlar hep lügat manasıyla hareket etmişler kavramların ve ilişkisini hiçbir zaman kuramamışlar. Onun için bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz Kur'an ayetlerine ait olan açıklamalar gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'de yedi tane safha var. Yedi ayrı cennet, yedi ayrı safha, dört tane teslim. Öyleyse hepsi farz mı? Evet, hepsi.

yani Allah'a ulaşmayı dilediği Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde kesinleştirilmiş. Vellezîne eştenebut tâgûte en yâbiduhâ ve enâbu ilallâhi diyor. Enâbu ilallâhi. Allah'a inabe oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler diyor. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjde ediyor. Kulluğa ulaşmışlar. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşte iblis 14 asır sonra bu 7 tane safayı da 4 tane teslimi de ortadan kaldırmayı başarmış. İşte böyle bir olayla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyor. Değiştiremezse ne yapması lazım? Kur'an-ı Kerim'e insanların müracaatını önlemesi lazım. E diyor ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlamazsınız. Sakın anlamaya çalışmayın. Yoksa çarpılırsınız. Allah sizi çarpar. Allah Teala Kur'an okuyor diye, öğrenmeye çalışıyor diye kimseyi çarpmaz. Allah insanı sebepsiz yere, haksız yere cezalandırmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. İblis torbalar dikmeyi ilham etmiş insanlara. Kur'anlar için torbalar dikilmiş. Duvara da birer çivi çakmışlar. Kur'an'ın içinde, torbanın içindeki Kur'an'ı asmışlar oraya. Birisi öldüğü zaman onu çıkarıp Yasin okumak üzere. Kur'an hükmü bu kadar olan bir kitap olmuş. Oysa ki Kur'an hayatınızın her saniyesinde sizin ne yapmanız lazım geldiğini size emreden bir özellik taşır. İblis bunu başarmış. Bütün insanları kurtuluşa götürecek olan farz hükümleri insanlara unutturmayı başarmış. Kavramların manasını yok etmiş. Lügat manasından hareket ettirerek derinliğini 7 tane kademi anlamalarını hep engellemeye çalışmış ve bunu başarmış. Hiçbir peygambere bunu yapamamış. Hiçbir peygamber olmayan Resul'e onları da yapamamış. Sahabeye de yapamamış. Ama şu anda da dünyadaki insanların %90'ını Allah'ın yoluna ulaşmaktan men edebilmeyi başarmış durumda. Bütün İslam üniversitelerinde bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmez. Çünkü bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü iblis onlara Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesini men etmiş. Onların dinlerini kitaplardan öğrenmelerini sağlamış. Ona mecbur etmiş. Onunla hudutlu kılmış. Ve onunla yaptıklarıyla iftihar etmelerini, yaptıklarıyla ferahlanmalarını gerçekleştirmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan şu dünyadaki en büyük düşmanınızdır. Kainattaki en büyük düşmanınızdır. Pek çok gezegende insan türü yaşıyor. Dinlerden de hepsinin haberi var. Allah'tan da haberi var. Onların da aralarında Allah'ın Resulleri yaşıyor. Ama şeytan o toplumlarda da
insanları genel

tuzağına düşürmeyi başarmış. Öyleyse şeytanın tuzakları bu saydığımız 7 tane hedefi insanlara unutturarak onların bu hedeflerden birincisine dahi ulaşmamasını temin etmeye çalışarak geçiyor. Ömrü böyle geçiyor. Ve başarılı. Ne yazık ki insanların %90'dan fazlasını kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeyi başaracak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların sayısı da her devirde toplam yaşayan insanların, dünya üzerinde yaşayan insanların %10'undan daima az olmuştur. Ve şeytanın yüzünden. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan bir numaralı düşmanınızdır. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için her şeyi yapar. Allah Teala'nın hepinizi şeytanın şerrinden korumasını ve Allah'ın emrettiği 7 safayı da yaşamanızı hem cennetlerin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Gâlin azâbü aleyhim ve lezzâlin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah yolunda bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bu mutluluğu Allah-u Teala bize nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah-u Teala bizlere sesleniyor. Her şeyi ondan öğreniyoruz. Ve öğrendiklerimiz bize dünyayı günler içinde oluşturuyor. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaya hepiniz namzetsiniz. Çünkü Allah-u Teala hepinizi mutluluk içinde yaşamanız için vücuda getirdi, oluşturdu, yarattı. Ve siz Allah'ın yolunu seçtiniz. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzellikler sizin için. Her şey sizler için dizayn edilmiş. Bütün gönlümüzce o güzellikleri bütün boyutlarıyla yaşamanızı Allah-u Teala'dan niyaz ediyoruz. Mutluluklar sizin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu yol mutluluk yoludur. Bu yol erenlerin yoludur. Öyleyse hepinizin erenlerden olması için dualarımıza, sözlerimize başlarız. İstanbul'dan Tarık Sakmaz kardeşimiz der ki, çok güzel şeyler söylemiş kardeşimiz. Diyor ki, size soru sormak ve cevap almak, Allah'ın gerçeklerine muhatap olmak ve Allah'ın bizim için razı olduğu ilmi sizin vasıtanızla öğrenerek insanlara bu ilmi ulaştırmak istikametinde bir çabanın sahibi olmak bizleri öylesine mutlu ediyor ki içimiz içimize sığmıyor. Bizim de içimiz içimize sığmıyor Tarık, siz böyle şeyleri söylediğiniz zaman. Bunlar hep Allah'ın o muhteşem güzelliklerinin birer parçası. İçinizi huşuyla dolduran, o güzellikleri yaşatan gene o. Bu yaptığınız şeyden zevk alıyorsanız Allah'ın istediği hüviyettesiniz. Öyleyse gelecek çok daha güzel şeylere açıktır. Ufkunuzda Allah'ın bütün güzellikleri mevcut. Öyleyse en güzeline ulaştırmasını dileriz. Şimdi kardeşimizin birinci suali, Allah sizden razı olsun dedikten sonra buna başlıyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesini açıklar mısınız diyor. Şimdi beraber bakalım A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde ne var? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبُونَ الرَّسُولَ اَنَّبِيَّ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي يَجُودُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْج۪يلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Şimdi parça parça konuya girelim. Ellezine yettebi'uner resulen nebiyyel ümmiyellezi, onlar ümmi nebi resule tabi olurlar diyor Allah-u Teala. Şimdi o ümmi nebi resul ki diyor Allah-u Teala, yecidunehu, onu bulursunuz mektuben, yazılmış şekilde, inde hüm, onların intlerinde, yanlarında bulunan, fi tevrati, Tevrat'ın içinde, yani Musevilerden bahsediyor Allah Teala, Musevi toplumundan, vel İncil'i ve İncil'in içinde bulursunuz diyor Allah Teala. Onlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in geleceğini hem Tevrat'ta hem İncil'de Allah Teala yazdıracakla onun içindedir diyor. Onun içinde bulmuşlardır. Ye'muruhum bil marufi, onlara irfanla emreder. Ve yenhahüm anil münkeri, ve onları münkerden nehyeder. Yenha, nehyetmek, aynı kökten geliyor iki kelimede. Ve yuhillu anil münkeri ve yuhullu lehumit tayyibati, ve onlara helal kılar tayyip olan, temiz olan şeyleri. Ve yuharrimu aleyhimül habais, ve onlara, onların üzerine haramı, habaisi, kötü olan, çirkin olan, pis olan şeyleri, habis olan şeyleri onlara haram eder, haram kılar, haram olduğunu söyler.

Edaye anhüm israhüm. Onların sırtlarındaki ağır yükü indirir. Vel aglaletleti kânet aleyhim. Bağlandıkları zincirleri koparır. Fellezine aminu bihi. Öyleyse onlar ki ona iman ederler ve azzer ruhu ve hürmet ederler. Ve nasarühü ona yardım edenler. Ve tebe'u ve tabi olanlar ünnûrellezî ünzile me'ahü. Ona indirilen nura, onunla gönderilen, onunla ona indirilen, onunla beraber bulunan nura uyarlar, tabi olurlar. Ülâike hümül muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Şimdi kardeşimiz soruyor. İnşallah bizlere Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini açıklar mısınız diyor. Aslında söylediklerimizden zaten konu açıklanıyor. Yani şimdi bir defa Allah Teala tabi olanlardan bahsediyor. Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar. Bütün sahabe o Ümmi Nebi Resul'e, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberlerin arasında sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şartların üçünü birden taşıyor. Hem Ümmi, hem Nebi, hem Resul.

Kitabın bir kısmı Hristiyanlara, bir kısmı Musevilere, bir kısmı da diğerlerine. Onlara kitap verildiği için onu diyor, hem Tevrat'ta hem İncil'de yazılı bulmuşlardır. Yani hem Tevrat hem İncil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir nebi olarak, son nebi olarak geleceğini müjdeliyor. O onlara, Hristiyanlara, Yahudilere, puta tapanlara, bütün sahabe netice itibariyle çevredeki insanların oluşuyordu. Onlardan İslam'a dönüş söz konusuydu. O onlara diyor, irfan ile, yani aynen yakin ve hakkı yakin ile emreder. Allah'ın yasak ettiklerinden men eder. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Haram ettikleri, kendilerine haram ettikleri temiz şeyleri onlara helal kılar. Pis şeyleri de haram kılar. Sırtlarındaki ağır yükü indirir. Bağlandıkları zincirleri koparır. Burada iki tane kavram geçiyor. Sırtlarındaki ağır yükü indirir. Bağlandıkları zincirleri koparır. Ona inanan, hürmet eden, yardım edenler, onunla gönderilen nura uyanlar, onlar felaha erenlerdir diyor. Şimdi Allah-u Teala'nın burada ifade ettiği şeyi kardeşimiz sual olarak soruyor. Açıklar mısınız dedikten sonra açıklama bu standartlarda çok açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerinin o günlerde yaptıkları şeylerin neler olduğunu söylüyor. Şimdi ona uyanlar bu standartların içine giriyorlar. Hepsinin felaha erdiğini söylüyor Allah-u Teala. Sırtlarındaki ağır yük ve bağlandıkları zincir kavramları ne manaya gelmektedir? Yüce Rabbimiz ayetin başında ümmiyle ve Resul'e tabi olmaktan bahsettiğine göre bu iki kavramı 14 basamakla 14. basamakla ilişkilendirebilir miyiz? Oradan başlayalım. Tabi olmaktan bahsettiğine göre Allah Teala 14. basamakla tabi ilişkilendirebiliriz. 14. basamak tabi olma basamağı. Bütün sahabe Tevrat'ı incelemişlerse, Zebur'u incelemişlerse, İncil'i incelemişlerse görmüşlerdir ki Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini zaten açık bir şekilde söylüyor. Ve onun irşadıyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah Teala'nın kendilerine verdiği 10 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyorlar ve ona tabi oluyorlar. Sırtlarındaki ağır yük. Bağlandıkları zincir. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelin beraberce muhtevaya bir göz atalım. Allah Teala bizden mürşidimize ulaştıktan sonra ne yapmamızı istiyor? Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmemizi. Neyi sağlar? Ruhumuzun Allah'a kavuşmasını, teslim olmasını sağlar. Nefsimizin afetlerinin yarısının yok olmasını sağlar.
Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ne olur? Nefsimizin afetlerinin %90'dan fazlası yok olur. Daha sonra ise nefsimizin Allah'a tesliminde nefsimizin afetlerinin %100'ü yok olur. %100'ü yok olur. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin de Allah'a teslimi söz konusudur. Öyleyse şimdi Allah-u Teala'nın bir emanet vermesinden bahsettiği ayete gelelim. Ne diyor? Biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik de onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve inkar eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda cahil ve nankör olan insandan bahsettiğine göre Allah-u Teala nefsiyle beraber olan bir insanın cahillik ve nankörlük nefsimizin iki tane afeti. Öyleyse fizik vücut ve nefs beraber. Bu ikiliye Allah-u Teala bir üçüncüyü emanet ediyor ruhumuz. Acaba insanların sırtlarındaki bu yük nasıl bir yük? İşte sırtlarındaki yani iç dünyalarındaki yük bu sonradan verilen emanet. Sırtlarındaki yükü indirir diyor Allah-u Teala. Yani emaneti Allah'a doğru yola çıkarır diyor. Allah'a doğru yola çıkarır. Sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldukları an ruhları, vücutlarını terk ediyor. Ve sırtlarındaki yük böylece yok oluyor. Onu Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaştırsınlar diye vermiş. Böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerinde bütün insanların sırtlarında bir yük var. Bu yükü onun gerçek sahibine, Allah'a ulaştırması gerekir insanoğlunun. Bu yük bir zincirle bize bağlı. Bu zincirin her bir halkası 19 tane halkadan oluşur. 19 tane afeti simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zincirin yarısı ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla yok olur. Geri kalan ikinci yarısı adım adım yok olarak nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada tamamlanır. Öyleyse sırtımızdaki yükün, o ağır yükün sona ermesi, yok olması, sahibi olan Allah'a doğru yola çıkarılması, yolu sırat-ı müstakim olan ruhumuzun artık ağırlığının, yük ağırlığının sırat-ı müstakime transfer edilmesi söz konusu. Artık yük biz insanlarda değil,
Ruhumuz birden ayrılıp da ayrıldığı anda sıfatımız takvime ulaşmıştır. İlk sebille birlikte artık onu taşıyacak olan biz değiliz. Onu taşıyacak olan sırat-ı müstakim, Allah'a kadar. Allah'a ulaşınca Allah. Bize göre yük. Nedir yük? Bir insanın taşıdığı ama mutlaka sırtından indirmesi lazım gelen bir şey. Bir ağırlık. Kendisinin dışında ama onunla beraber bulunan başka bir varlık. İşte Allah-u Teala'nın bize üflediği ruh bizim için bir emanet, aynı zamanda bir ağır yük. Bu yükün yük olmaktan çıktığı yer Allah'ın zatıdır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve bu yük bize nefs adı verilen bir unsurla çok sağlam bağlarla bağlanmış. Bir zincirle bağlanmış. O zincirin halkaları aynı standartlarda kaldıkları sürece, erimedikleri sürece zincir adım adım yok olmadıkça biz o ağır yükten kurtulamayız. Nefsimizin her afeti 19 tane halkadan oluşan bu zincirin bir bağlantısıdır. O zincirler ruhumuzu fizik vücudumuza bağlar. Bu zincirleri ergitmedikçe, onları adım adım yok etmedikçe ki zincirin halkaları eriyebilir. Nefs tezkiyesi yaptıkça her seferinde %7 halkalar özelliklerini kaybedeceklerdir. Ve mürşidimize ulaştığımız an, tabi olduğumuz an zincir onu vücudumuzda tutmak yetkisini kaybeder. Ama zincir onun birinci kata çıkmasına mutlaka mani olur. Zemin katta kalmasını temin eder. Ne zaman ki %7 nur birikimini sağlarız, bu zincirlerin %7'si azalır. Bunun manası bu zincirin bize müsaade ettiği birinci gök katına kadar ruhumuzun tırmanması söz konusudur. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz, birinci gök katının kapısının açacak olan uzaktan kumanda sistemini, remote kontrol aletini ruhumuz %7 nur birikimini gerçekleştirdiği zaman elde eder. Böylece zincirlerde erime başlamıştır. Erime yok. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış. Zikir yapamıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Mutlaka zikir yapıyoruz. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, eğer ruhumuz Allah'a ulaşmak konusunda bizi terk etmişse, ki böyle bir olay sadece 10 tane insan almamız halinde mümkündür, o zaman zikir yapmamamız, görevlerimizi yapmamamız mümkün değil. Zincirin halkaları adım adım eriyecektir. Eridikçe o ağır yük giderek Allah'a yaklaşacaktır. Ve zincirin halkalarının yarısında ruh 7 tane gök katını aşmış olacaktır. Geri kalan halkalar fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ve nefsin Allah'a teslimine ait olan sırat-ı müstakimlerde geçerlidir. Yoksa zincir aynı şekilde zincirdir ve ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan zincir nasıl ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edebiliyorsa ondaki afetler aksini istediği için fizik vücudumuzun Allah'a teslimini de men etmek istikametli bir gayretin sahibidir zincir. Nefsimizin Allah'a teslim olmasını da
önlemeye çalışan bir gayretin sahibidir. Ama zikir ve sonunda daimi zikir zincirin bütün halkalarını eritecektir, yok edecektir. Öyleyse zincir sadece üzerimizdeki, sırtımızdaki asıl yükü teşkil eden, bize ait olmayan, Allah'a ait olan bir yükü bizim taşımamızsa, bu daha zincirin halkalarının yarısının ergimesi halinde, erimesi, yok olması halinde ruhumuzun Allah'a ulaşması için yeterli zemin oluşturur. Ama fizik vücudumuzun Allah'a teslim olabilmesi için zincirin %91'inin yok olması, erimesi lazım. Nefsimizin Allah'a teslimi için de %100'ünün erimesi lazım. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin afetleri bizim ruhumuzu fizik vücudumuza bağlayan nefsimizi, ruhumuzu ve fizik vücudumuzu şeytana bağlayan bir özel zincir. Şeytanla ilişkimiz zincirin bağları eridikçe yok oluyor. Aynı olayda, aynı oranda, aynı oranda da fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse görüyorsunuz ki zincirin halkaları ruhumuz içinde, fizik vücudumuz içinde, nefsimiz içinde 19 tane engel teşkil ediyor. Hepsi aynı oranda erir, adım adım yok olur. Ve o zaman bu sırtımızdaki ağır yük, bu zincirin yarısının yok olması noktasında Allah'a ulaşmıştır. Mürşidimize ulaştığımız an yükten kurtulmuşuzdur. Allah'a ulaştığı anda zincirin halkalarının yarısı yok olmuştur. %90'ı fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde yoktur. Daha ötesi, daha fazlası nefsimizin Allah'a teslim olduğu yerde zincirimizi tamamen terk ettiği noktada mümkündür. Allah razı olsun. İkinci sualı kardeşimizin Bakara suresinin 224. ayetini açıklar mısınız diyor. İnşallah. Vela tecelullâhe urdaten li eymanikum.

Allah'ı engel kılmayın diyor. Li eymanikum, yeminleriniz sebebiyle.

ebrar olmaktan ve takva sahibi olmaktan ve insanlar arasında ıslah olmaktan

Sizi men edecek olan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı kendinize siper etmeyin diyor Allah-u Teala. Allah-u Semî'ün Alîm. Allah işitir ve bilir diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah-u Teala Ebrar olmaktan bahsediyor. Kimdir Ebrar? Cennete gireceklerin hepsi Ebrar'dır. Takva sahibi olmak. Kimdir takva sahibi? Cennete gireceklerin hepsi takva sahibidir. İnsanların arasını ıslah etmek. Kim ıslah eder? İrşad makamına ulaşanlar. Ama ondan evvelki bütün kademelerde bu konuda çalışırlar. Mutlaka kısmen bu konuyu başarırlar. Şimdi kardeşimiz soruyor. Ayetteki yeminler sebebiyle Allah'ı engel kılmak.

Burada insanların yeminleri birinci açıdan meseleye baktığımız zaman yemin, misak ve ahd olarak karşımıza çıkıyor. Yemin, misak ve ahd. Ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Eğer Allah Teala bu yeminlerimizden bahsetmiş olsaydı, o zaman bunların pozitif neticeleri olması gerekirdi. Yani yeminlerimiz, misaklarımız, ahitlerimiz bunları yapmaktan bizi men etmek şöyle dursun, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçirirdi. Öyleyse Allah Teala burada bir takım insanların bana şöyle şöyle davranmazsanız yemin ederim ki ben sizi Allah yolunda teçhiz olmanız için size yardımcı olmam. Sizi bu istikamete yaratmak için bir gayretin sahibi olmam. Bir insanın böyle bir yemini söylediğini düşünün. Bunun arkasına saklanarak yeminin ben yemin ettim sizlere bir faydam olmaz yeminim sebebiyle. Yoksa ben aslında size yardım etmeyi isterim ama bir defa yemin etmiş bulundum. Allah Teala'nın açıklaması bir açıdan çok az bir gruba hitap eden böyle bir açıklamayı da oluşturabilir.

Hani insanlar bir hedefe ulaşmak için kendilerini güçlü kılmak istikametinde yemin ederler. Başkalarının da duyabileceği standartlarda ve eğer şöyle şöyle şöyle yapmazsanız yemin ederim ki size yardım etmem. Böyle bir dizaynda bir insanın bu yeminine dayalı olarak başka insanlara yardım etmekten vazgeçmesi hali bu ayette Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Burada geçen yemininiz bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd değil. Allah'ın bizden istediği yeminimizin, misakimizin, ahdimizin yerine getirilmesi değil. Bizim kendi kendimize koyduğumuz davranış sebebimizi başkalarına meşru göstermek için koyduğumuz bir handikap, bir baraj. Kendimize de hatamızı, suçumuzu hafiflettirecek olan, hafif göstermeye çalışan aslında kendi kendimizi aldatmamız. Allah-u Teala diyor ki sakın böyle bu tarzdaki yeminleriniz sebebiyle bu yemini kendinize siper ederek insanların ebrar olması için, insanların takva sahibi olması için ve insanların arasını ıslah etmek için sizi gayretten, onları bu hedeflere yönelten gayretten men etmesin diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Üçüncü sualine diyor ki kardeşimiz Allah-u Teala amel-i takvanın sahibi olanlar için Hakka suresinin 48. ayet-i kerimesinde ve innehu le tezkiretun lil muttakine. Çünkü o Kur'an Allah'tan sakınan takva sahipleri için bir öğüttür. Bu kardeşimiz diyor ki amel-i takvanın sahipleri için Allah Teala bunu söylüyor. Müddessir suresinin 54, 55, 56. ayetlerinde kella innehu tezkire. O evet o Kur'an şüphesiz bir öğüttür. Femen şa zekere. Kim dilerse öğüt alır. Femen şa'e öyleyse o takdirde o kişi ki dilerse zekere öğüt alır. Ve ma yeskürûne illa en yeşâallah. Sadece Allah'ın dilediği kişi öğüt alır. Kimse öğüt almaz. Sadece Allah'ın dilediği kişi öğüt alır. Hüve ehlut takva, o takva sahibidir ve ehlul mağfiret ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevrilmiştir. Burada da ifadeden anlıyoruz ki günahları sevaba çevirmiş, mağfiret ehli olmuş kişi ve takva sahibi. Öyleyse bu. Mümin takva. Müminler takvası. Ve Saat Suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hâzâ zikrün ve inne limuttakîne lehusne meâbin. Bu bir zikirdir. Şüphesiz muttakiler için elbette varılacak güzel bir yer vardır. Yani bir meab, bir hüsnül meab söz konusudur. Takva sahibi olanlar o meaba, Allah'ın zatına ulaşmış olanlar ve evap takvası oluyor. Bu öğüt olma kavramı diyor şimdi kardeşimiz soruyor. Üç takvada aynı yapıyı mı ihtiva etmektedir? Elbette aynı yapıyı ihtiva etmiyor.
her takva kademesinin öğüt alma standardı birbirinden farklıdır. Şimdi burada çok önemli bir faktör var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ve burada bu önemli faktör Müddessir suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Ve ma yezkürûne ibret almazlar.

Tezekkür kelimesi, buradaki yeskürune kelimesi, zekere tezkire kelimesi, hepsi aslında zikir kelimesinden geliyor. Zikir hatırlamak, öğüt almak, öğüt vermek istikametinde de kullanılıyor. Burada Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakın. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar kulvarda. Yarış için kulvara girmişler. Allah-u Teala bunların arasından seçiyor. Allah seçiyor. Birçok açılardan insanları devamlı kontrol altında bulunduruyor Allah-u Teala. Devamlı bütün insanların yaptığı her şeyden haberdar. Ve öğüt alabilecek olan kişiyi seçiyor Allah-u Teala. Enam 87 ve 88'de diyor ki onların anne babalarından, evlatlarından, kardeşlerinden, eşlerinden seçeriz diyor. Biz seçeriz ve sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Seçeriz diyor Allah-u Teala. Ve bir başka dizayn Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İnsanlardan Allah-u Teala'nın dilediğini seçmesi ve yönelenleri Allah'a doğru yola çıkanları kendisine ulaştırması söz konusu. Şura suresinin 13. ayet-i bir defa seçim Allah'ın dilediği kişiyi seçmesi yoluyla oluyor. Böyle bir seçimde Allah-u Teala'nın işareti Allah kendisinde hayır gördüğüne işittirir diyor. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa,
mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı. Şimdi kardeşimiz soruyor, bu öğüt alma kavramı 3 takvada da aynı yapıyı ihtiva eder mi? Hayır, etmez. İkinci suali zaten cevabımız. Kur'an'ın öğüt olması takva kademelerine göre gelişen bir kavram mıdır? Evet. Takva kademelerinin de ötesinde, zaten takva kademelerine göre mutlaka öyle de, Allah-u Teala'nın bize, sizlere bütün bunları öğretme istikametinde, evvela bize öğretmesinden sonra geçen bunca yıl var. Öğretimin başladığı yıl, bizim tarafımızdan başladığı yıl, buna vazifeli olduğumuz yıl 1976. 86, 96, 2001. Demek ki 25 yıldır bu görevle görevliyiz. Sizlere bunları anlatmakla. Ama eğer bizi o günlerden bu tarafa takip etmişseniz, Allah-u Teala'nın sizlerin gelişme ortalamasına göre bizi devamlı yeni kavramlarla teçhiz ettiğini ve sizlere layık olduğunuz her noktada daha üst kademede bir öğretiyle bizi devreye soktuğunu gördünüz. Evvela sadece ruhumuzun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğundan başlattı Allah-u Teala. Sonra hidayetin fizik vücudumuzun
Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi oluşu devreye geldi. Ve sizin anlama kapasiteniz, öğüt alma yeteneğiniz yükseldikçe Allah'ın da size bizim vasıtamızla öğrettikleri yükseldi. Ama hangi seviyede bir öğretim yaparsak yapalım, şimdiye kadar şunu gördünüz ki her şey çok daha üst standartlarda, şimdiye kadar size verdiklerimizin daha ötesi de Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Öyleyse aldığınız öğüt gelişme sürecinizle paralel. Başlangıçta kişinin aldığı öğüt onu 10 tane ihsana hazırlıyor. Kişi amen oluyor. 10 ihsan boyunca Allah-u Teala'nın ona verdiği öğütler onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide olan, ulaşan kişiye Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de verdiği öğütler o kişiyi ruhunu Allah'a teslime ulaştırıyor. O ulaşma sürecinde Allah-u Teala'nın verdiği emirler, bundan sonra verdiği emirler, yaptığı öğreti o kişinin fizik vücuduna Allah'a teslim etmesini sağlıyor. Daha sonra nefsini, daha sonra iradesini Allah'a teslim etmek üzere kişinin ufku devamlı büyüyor, açılıyor ve aldığı ibretler, aldığı öğütler giderek daha üst seviye oluyor. Allah razı olsun. Kardeşimizin 4. suali, Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 119. ayet-i kerimesinde, ey müminler, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarına ısırırlar. De ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir.

Resulullah diyor ki onlara de ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir. Herkesin ne düşündüğünü Allah Teala aynı bilir. Şimdi kardeşimizin suali şu. Siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz buyuruyor Allah Teala diyor. Ve buradaki duruma baktığımızda bu kişilerin Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri seviyesinde olduğunu, Hazreti Adem'in sahibi olduklarını görüyoruz diyor. Orada bakalım. Ve la tesevil hasenetü ve le seyyâ. Hiç hasenatla seyyiat bir olur mu diyor. Eşit olur mu diyor Allah Teala. İtfa billeti hiye hasenu. Siz kötülüğü yani bu seyyiati ahsen ile kötülüğe iyilikle hasenatla mukabele ederek söndürün diyor. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetin. Ve böylece aranızdaki adavet, davranış, düşmanlık muhakkak ki keennehü veliyün hamim bir dostluğa dönüşür, yakın bir dost olmuştur diyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Ve ma yulakkaha illellezine sabiru. Bu hasrete, kötülüğü iyilikle önleme hasretine sadece sabır sahipleri ulaşır. Ve ma yulakkaha illa zuhazzin alim. Ve en büyük hazza sahip olanlar ulaştırılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki standartlara baktığımız zaman kardeşimizin aklına bir sual geliyor. Diyor ki, Hazil Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz diyor. Bu standartlarda olanların Hazil Azim'in sahibi olduklarını görüyoruz. Fakat Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinin sonundaki öfkenizden ölün, şüphesiz Allah sinelerde olduğunu bilir şeklinde bitiyor diyor kardeşimiz. Öfkenizden ölün ifadesinden bir beddua muhtevası çıkıyor diyor. Oysa Hazreti Azim sahibi bir kişinin davranışlarıyla yani ayetin başındaki ifadeyle sonundaki ifade arasında bir çelişki var gibi görünüyor. Şimdi dikkat etmeniz lazım gelen şey, bu emrin sahabeye değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmesi.

kul de ki mutu ölün bi gayzüküm. Sizin gayzınız sebebiyle ölmeniz, öfkeniz sebebiyle ölün. Bu söz sahabeye söylenmiş değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylenmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki ömrü boyunca hiç kimseye beddua etmemiştir. Kendisine en büyük kötülüğü yapanlara, üzerine hatta insan pisliği atanlara, onu taşlayanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemiyor. Allah-u Teala dönüp dua ediyor, Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun hiç kimseye beddua etmemiştir. Öyleyse Allah-u Teala böyle bir emir veriyorsa ve

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kime, hangisine öfkenizden ölün demişse o kişi bir şey söylemeden o kişi bu ayet nüzul ettiğinde kalbinden geçenlerin Allah-u Teala tarafından bilindiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylendiğini ve o kanalla kendisine iletildiğini, yani bir fizik ötesi olayla karşı karşıya olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şüphelenenlerin, onun risaletini inkar etmeye yeltenenlerin, kendilerinin kalplerinden geçen şeyleri, öfkelerinden parmak uçlarını ısırdıklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildiğinin kesin ispatı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara bunu söylemesi bir beddua hüviyetini taşımıyor. Sadece onlara bildiriyor. Onların kalbinden geçenleri Allah'ın bildiğini ve kendisine söylediğini ve bu sebeple onları tanıdığını, bildiğini ve onlara bunun için ihtar ettiğini ortaya koyuyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile. Madde bir, söz sahabeye söylenmemiştir. Öfkenizden ölün de sözü sahabeye söylenmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylenmiştir. Ve söylenmesinin arkasında çok geniş ve güzel bir mana yatmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi kişiliğin olmadığını zannedenlere bu bir ihtardır. Kesin bir işarettir. Sadece öfkelenenler için söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onların yüzlerine karşı bunu söylüyor. Bu onun onların öfkelendiğini bilmesinin kesin işaretidir. Nereden bilecek? Allah'ın söylemesiyle. Allah razı olsun. İstanbul'dan Coşkun Kaya kardeşimiz der ki, İnsanda aklın hiçbir aleme ait olmadığını, nefsin negatif ve ruhunsa pozitif bir kombinasyondan oluştuğunu sizden öğrendik diyor kardeşimiz. Ve suallerini sıralamış. Bir, insanda iradeyi nereye oturtabiliriz? Aslında sual biraz karmaşık geldi bana. Nereye oturtabiliriz demekle kardeşimiz bakalım. Ne demek istiyor? Açıklamalarına birer birer getirmeye çalışalım. Diyor ki Allah-u Teala iradenin kutsal olduğunu söylüyor. İnsanda iradenin Allah indindeki kutsallığını nereden kazandığını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, irade ruhunuzun emrinde bir fonksiyondur. Fonksiyonel bir hüviyeti vardır. Dikkat edin, nefsinizin emrindeki iradeye tekabül eden sistemin adına inat denir. İrade sizi güzele yöneltecek olan temeli oluşturur. Negatif iradenin adı inattır. Öyleyse irade nedir? Eskilerin nefslerindeki afetleri temizlemek konusunda zikrin ötesinde iki savaş aleti vardı ellerinde. Birincisi mücahede,

0: Nedir mücahede? Nefsinizin Allah'ın emirlerinden olup da yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak. Bunu ancak iradeniz vasıtasıyla yaptırabilirsiniz. Bir de riyazet. Nedir riyazet? Allah'ın yasak ettiği bir şeyi nefsimizin istemesi halinde bunu ona vermemek, gene irademizi kullanmak. Öyleyse bu istikamette bir olguyla karşı karşıyayız. Nefsimizin afetler sebebiyle istekleri Allah'ın emirleri ve nehirleri cephesinden şöyle. Allah neyi emretmişse nefsiniz onu yapmak istemez. O zaman bunu ona zorla yaptıracaksınız. Zorla yaptırmak için kullandığınız kuvvetin adına irade diyoruz. Nefsinizin de buna karşılık elinde bir afet var, inat. O da inatla onu yapmamaya çalışacaktır. İşte iradenizin inada hakim olan noktasında siz galipsiniz. Allah'ın yardımı her zaman sizinle beraber olacağı için her zaman galip gelen siz olursunuz. Eğer Allah'a layık veçile tesir ediyorsanız, kalpten diliyorsanız ve o hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunuzu Allah açık bir şekilde görüyorsa. Yani şunu söylüyorum, kendinizi aldatmayın. Hem bir şeyi yapmak istemezsiniz, hem de ben onu çok istiyorum ama Allah bana vermiyor dersiniz. Bu bizi değil, kendinizi aldatmanızdır. Eğer siz istiyorsanız da Allah vermiyorsa, onu elde etmek konusunda yeterli bazın, altyapının sahibi değilsiniz demektir bunun manası. Vakti geldiğinde Allah Teala size istediğinizi mutlaka verecektir. Siz o seviyeye ulaştığınız zaman. Öyleyse şimdi olaylara baktığımız zaman kardeşimiz diyor ki iradeyi nereye oturtabiliriz? Ve ilk sualini soruyor. İnsanda iradenin Allah indeki kutsallığının nereden kazandığını açıklar mısınız diyor. Buradan kazanıyor. Ne zaman siz iradenizi kullanarak nefsinize Allah'ın emrettiği bir şeyi o yapmak istemediği halde, inatla yapmak istemediği halde siz ona cebir kullanarak zorla, mücahedeyle zorla yaptırıyorsanız, bunu başarmışsanız o zaman Allah yolunda Allah'ın bir emrini yerine getirtmiş oluyorsunuz nefsinize. Allah yolunda bir güzelliği yaşatmış oluyorsunuz ruhunuza ve fizik vücudunuza. Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz için yaptığınız şey kutsaldır. Allah'ın emri gerçekleşiyor, derecat kazanıyorsunuz, Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Öyleyse ister mücahedeyle, yani nefsinizin yapmak istemediği Allah-u Teala'nın emrini ona zorla yaptırarak, ister riyazetle Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesine zor kullanarak mani olmak suretiyle, her ikisinde de Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz, pozitif bir işlemi yürürlüğe koyuyorsunuz. Öyleyse burada Allah Teala'nın bu istikametteki dizaynının sahibisiniz. Ve madem ki Allah yolunda size derecat kazandıran, hayır kazandıran bir işlevi tahakkuk ettiriyor iradeniz, öyleyse bu irade kendi düşeni yapıyor. Şimdi ikinci sualı kardeşimizin, İradenin nefsi ve ruhla alakası var mıdır? İradenin ruhla alakası vardır. Nefse alakası yoktur. Negatif iradenin adı inattır. Şeytanın istikametinde kişi dayatır, diretir, Allah'ın emirlerini yerine asla getirmez. Yasak ettiği fiilleri de devamlı işler. Bunu ona yaptıran şey inadıdır. İradesi mani olmaya çalışır ama yeterli güce sahip olmadığı için, kişinin genel eğilimi onda hayır olmayan bir hüviyette olduğu için Allah'tan yeterli yardımı alamaz ve devamlı yanlışlıkları işlemeye devam eder. Öyleyse iradenin nefsle ilişkisi var mı? Nefsin afetleri duruma hakim oldukları sürece yok. Ne zaman ki nefsinizde de faziletler birikmeye başlar, o faziletlerin bulundukları alanlarda irade nefsinize de tesir etmeye başlar. Sadece pozitif anlamda. İlişki bu istikamette pozitif anlamda. Üçüncüsü, kardeşimizin sorduğu sualin, irademizi nasıl güçlendirebiliyoruz? Hem riyazetle hem de mücahedeyle. İnsanlar arasında bazı kişilerin iradesinin kuvvetli, bazı kişilerin iradesinin zayıf olduğu söyleniyor. Doğrudur. İradenin kuvvetlendirilmesi riyazet ve mücadeleyle mümkündür. İradenin insanlara göre farklılığı var mıdır? Elbette vardır. İrade de faktörlerden bir tanesidir. Bu faktörü güçlendirmek elinizde, nefsinizin afetleriyle hem mücadele hem de riyazet yapmakla iradenizi güçlendirebilirsiniz. Dördüncü sual kardeşimizin, Allah-u Teala irademizin zayıf olduğunu ayetinde söylüyor. İrademizin başlangıçta nefsimize ayak uydurduğunu ve yenildiğini, bazı zamanda ruha ayak uydurduğunu görüyoruz. Bunlar nasıl bir sistem içerisinde cereyan ediyor, diyor kardeşimiz. Nefsimize ayak uydurmuyor. Nefsimize sadece yeniliyor. İrademizin zayıflığı, nefsimizin inadının irademize galip gelmesini sağlar. Ve bu ayak uydurmak değildir, yenilmektir. Hiçbir zaman irade nefsin talepleri doğrultusunda, nefsin afetlerinin talepleri doğrultusunda ona ayak uydurmaz. Her zaman karşıdır. Tıpkı nefsin inadı da her halükarda ruhumuzun hasletlerinin taleplerine karşı olduğu gibi. Yenilir ama talebinden vazgeçmez. Ne irade ne de inat. Ama inat adım adım yok oldukça yerini irade alacaktır. Kapladığı yeri irade alacaktır. Ve inadın zayıflamasıyla iradenin güçlenmesi aslında aynı olaydır. Nefsinizin inat afetinin zayıflaması, ruhunuzun irade muhtevasının genişlemesini ve hedefe yürümesini sağlar. Beşinci sual kardeşimizin, bütün insanların nefslerinin farklı olduğunu, insanların etrafında olayların cereyan ettiğini sizden öğrendik. Acaba Allah-u Teala insanların nefslerindeki afetlerin farklılığına göre mi olayları cereyan ettiriyor? İmtihanlar bu dizayna göre mi geliyor? Evet. Allah-u Teala herkese farklı imtihanlar yaşatır. Herkes neye layıksa onun imtihanını alır. Yani Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın ruhun Allah'a ulaşmasına dair olan bütün ayetlerini inkar eden bir insana onun ayetlerin manasını öğrenip ondan ders almasını sağlayacak olan yardımını ulaştırmıyor, onları seçmiyor. Ve bu sebeple onlar Kur'an-ı Kerim'den öğüt alamazlar. Hisse kapamazlar. Hisse kapanlar, öğüt alanlar sadece Allah'ın ayetlerini yalanlayan insanların dışındakilerdir. Allah razı olsun. İzmit'ten Gazi Hikmet Bey kardeşimiz der ki, insanlar Allah ile kul arasına kimse giremez diyerek cemaatleşmeyi ve tevhidi engellemeye çalışıyorlar. Allah-u Teala yeryüzünde verdiği nimetlerin içerisinde zamanın imamı için benim en büyük nimetim diyor. Ama ümmet olarak yeryüzündeki bu nimetten faydalanmamızı diğer insanlar engelliyorlar. Bu konuda açıklamalarınız diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir muhtevayla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz ki nebilerin bulunduğu devrede nebiler devrin imamlarıdır. Bulunmadığı devrede bütün ülkelerde nebilerin bulunduğu devrede de bulunmadığı devrede de bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri mutlaka yaşar. Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller. Nebiler yoksa bu Veli Resullerden birisi gene nasıl nebilerin bulunduğu devrede nebi huzur namazının imamıysa bu imamlardan, bu Resullerden, bütün kavimlerdeki Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlarına tayin edilir. Bu o görevi üstlenen kişidir. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir nimet olarak vasıflandırılır. Çünkü bütün insanların, tabi olan herkesin başının üzerine Allah-u Teala'nın çok sayıda vücuda getirdiği onun ruhu ulaştırılır. Arş-ı tutan meleklerle beraberdir. Bütün tövbe merasimlerinde bir ruh, onun bir ruhu mutlaka bulunur. Aynı anda 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa, o 1 milyon yerin her birinde devrin imamının ruhu mutlaka hazır bulunur. Eğer o kişi ihsanla mürşidine ulaşmışsa, yoksa ihsanla mürşidine ulaşmamışsa, o olay anında belli olur. O kişinin vasfı ve bütün şahitler orasını terk eder ve bir mürşidinden de yapılan bu tövbe hiçbir zaman tövbe hüviyeti taşımaz. Şimdi öyleyse bu nimet niçin nimet? Tabi olanın başının üzerine bir koruyucu olarak geldiği için. Nasıl bir koruyucu? Hem o kişiyi hüddandan korur, yani cinlerin o insana saldırmasından korur, başının üzerinde cinlerin o vücuda girmesini %100 engelleyen bir muhafızdır. İkincisi, büyüden de korur. Büyünün vücuda getirdiği negatif dalga boylarının oraya ulaştığı zaman geriye dönüp büyüyü yapana zarar vermesi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple devrin imamının ruhu bütün toplumlar için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Onları şeytanın büyüsünden ve hüddamından, bütün zulmani ilimlerin bütün faktörlerinden koruduğu için. Başının üzerinde mürşidin ruhu bulunan bir kişi hipnotize edilemez. İpnoz olayı onun için geçersizdir. Zülmani ilimlerin hiçbirisi ona tesir icra edemez. Korumasız insanlarıdır iblisin saldırısı ve Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir bu açıdan devrin imamı. Kimin başının üzerindeyse ki kişi ihsanla tabi olduğu an mutlaka onun ruhlarından bir tanesi, bir ruh o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhlarından biri. Ve o kişi Allah'ın yolunda kaldığı sürece onunla beraberdir. Kişi yoldan çıkarsa, fıska düşerse ruh derhal onu terk eder. Yerine kendi ruhu derhal kişinin vücuduna iade edilir. Kalbindeki iman kelimesi alınır. Küfür kelimesi yazılır. Eskisi gibi kalbine küfür kelimesi konar. Konur ve kalp tekrar mühürlenir. Öyleyse nimetin varlığı ve yokluğunu dizayn eden bir faktör bu. bundan faydalanmamızı diyor. Başımızın önünde bu ruhun bulunmasını engelleyen insanlar. Aslında kardeşimizin ifadesiyle tevhidi engelliyorlar mı? Evet. Tevhid teklik demektir. Nerede teklik demektir? Eğer dinde teklik olursa o tevhiddir. 14 asır evvel olmuş. Bütün sahabe sizlere bugün neyi öğretiyorsak hepsini yaşamışlar. Gördünüz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Ve bugün onların yaşadıkları İslam yaşanmıyor dünya üzerinde. Büyük kütlelerce hiçbir yerde yaşanmıyor. Ama bu bütün dinlerde insanların arasında küçük gruplar asırlar boyunca binlerce seneden beri gelen bir tabi olma, nesillerin nesillere tabi olmasıyla oluşan bir tabiyet içerisinde bugünlere ulaşmışlar. Ve bugün yaşayan, o günlerden ele alanların devamı olan insanlar bizlerin yaşadığı hayatın aynını hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar mutlaka yaşıyorlar. Ve bir başka ifadeyle hangi dinin içinde görünürlerse görünsünler aslında sadece İslam'ı yaşıyorlar. Allah razı olsun. Böylece bu grup suallerimiz de burada inşallah sona eriyor. Ve tabiatıyla daha konumuzun devamı var. Berhan kardeşimiz inşallah yeni suallerini ulaştıracak. Onlara da cevap vermeyi Allah-u Teala inşallah nasip kılar diye düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın bir büyük ihsanı diye düşünüyorum. Suallerin bitmesi, bir kısmının bitmesi hiç önemli değil. Biz bizeyiz, beraberiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşıyoruz. Yüz yüze, kalp kalbe, gönül gönüle. Bu güzelliği yaşamanın o huzurunu o insanlar hiçbir zaman hem anlayamazlar hem de düşünce platformlarındaki ufuklar buna müsait değildir. Allah razı olsun. Evet Berhan.
1: Dinletinize inşallah müdürüm efendimiz. İnşallah müsaadenizle İstanbul'dan Leman Hanım'ın suallerde demek istiyormuşum.
0: İnşallah Allah razı olsun.
1: Evuzu birer yüreğe şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyorlar ki müdürüm efendimiz ümmetle ellerinize referim. Ali İmran suresi 164. ayet-i kerimede geçen ayetlerin tilaveti ve kitabın öğretilmesi arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun demişler. İstanbul'da bir müdürümüzü sualinde şöyle diyorlar. Muhterem Efendimiz, hürmetle ellerinize öperim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sual. Efendimiz, bizi itaate götüren Resul'e olan sevgimiz midir? Yoksa Resul'e olan itaatimiz arttıkça mı sevgimiz artıyor? Sevgi mi itaati yoksa itaat mi sevgi arttırıyor? İkinci suali. Allah'a ve Resulüne olan sevginin ve itaatin önemi nedir? Allah razı olsun demişler. Bu grubumuzun son suali İstanbul'dan Ebru Özdemir'inden geliyor şöyle ki, Muhterem Efendimiz, hürmetle ellerinize öperim. Bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Açıklar mısınız demişler inşallah. Grubumuzun son sualinde dinleyelimiz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'dan Leman Hanım kardeşimiz der ki Ali İmran Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde andolsun ki müminlerin üzerine yani başlarının üzerine Resullerin ruhları bir nimet olmak üzere kendi zamanlarında kendi işlerinden bir Resul bahsederiz. Onların aralarında yani her kavmin içinde Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel, yani bu mürşid resullere tabi olmadan evvel, onlar açık bir dalalet içindeydiler. Şimdi burada Allah-u Teala hem devrin imamını vermiş aynı ayet-i kerimede, bu kavimlerden bir tanesindeki Resul mutlaka devrin imamı. Burada nimetin varoluşunu gene o kavimlerdeki Resullerden biri vasıtasıyla söylüyor. Başların üzerine, müminlerin başlarının üzerine nimet olması Resul'ün. Bu Resul devrin imamı. Peki diğerleri, bütün kavimlerdeki Resuller, onların 4 tane görevi var. Allah'ın ayetlerini okumak, anlatmak, 1. Nefs tezkiye etmek, 2. Kitap öğretmek, 3. Hikmet öğretmek, 4. Şimdi

0: kardeşlerimin, kardeşimizin söylediği şey, ayetlerin tilaveti ve kitabın öğretilmesi arasında fark var mıdır? Elbette vardır. Ayetlerin öğretilmesi sadece lafızdır. 14. basamaktan evvelki basamakları ifade ve ihata eder. İkinci basamaktan itibaren kişiler artık kitabın, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine birer birer gireceklerdir. Onlara Resuller açıklamalar yapacaklardır. Bu açıklamaların dizaynı içerisinde güzele doğru bir gidiş sergilenecektir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamaklarda ruh yoldadır. Nefs 7 kademede tezkiye olmaktadır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena makamının sahibidir. Ne oldu? Ayetlerin okunması, öğretilmesi 14. basamağa 3. basamaktan 14. basamağa kadar devam etti. 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefs tezkiyesi devam etti. Nefs tezkiyesi devam ederken o nefs tezkiyesiyle alakalı olan onun dışındaki ayetler de devamlı öğretilmeye devam etti. Ayetlerin okunması, anlatılması ve lafızlarının öğrenilmesi. Ama ne zaman ki kişi Allah'ın evliyası oldu, lafız bitti. 22. basamakta kitabın ruhunun öğretilmesi söz konusu. Fena makamı Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhunu ihata eder. Beka makamı ikinci ruhunu ihata eder. Züht makamı üçüncü ruhunu ihata eder. Muhsinler makamı dördüncü ruhunu ihata eder. Buraya kadar kişi ilmel yakin kademesinin devamındadır. Ruhun öğrenilmesi boyunca kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdedir. Ne zaman ki kişi daimi zikrin sahibi olur, köprüyü aşıp aynel yakin standartlarına girer, hikmet sahibi olur. Ama ruhun öğretilmeye başlandığı bu kademede, bu dört tane 22, 23, 24, 25. basamakta, dört basamakta kişi irfan sahibi olabilir. Kuvvetli bir ihtimalle irfan sahibi olduğu yer burasıdır. Kalp gözü açılır, kalp kulağı da açılır kişinin. Ama henüz hikmetin sahibi olmamıştır. Daimi zikre ulaşamamıştır. Hayrın sahibi olmamıştır. Tezekkür sahibi olmamıştır. Hüküm sahibi olmamıştır. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki bütün afetler yok olmamıştır. Onun için hikmet sahibi değildir. Ama kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa daimi zikre ulaşmamasına rağmen irfan ehli olmuştur. İrfan ehli olmak, hikmet sahibi olunmadıkça aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür. Kişinin kalp gözünün ve kulağının açılmaması hali, yani irfan sahibi olmaması hali kişiyi aynel yakin standartlarında bırakır. Köprünün oraya kadar olan kesimi ilmel yakine aittir. Kişi irfan sahibi olduktan sonra oradan aynel yakine kadar olan kesiminde bir ara, bir geçiş sahasındadır kişi. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Fena makamında yani kişinin ruhunun Allah'ın zatında yok olması noktasından itibaren bir makam yaşanır. Bu fena makamıdır. Fena fillah Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı. Sonra ikinci makam bekâ billah. Allah ile birlikte baki olmak. Allah'ın isareti tahtla gerçekleşir. Üçüncü makam, kişinin züht makamının sahibi olduğu makamdır. Kişi günün yarısından daha fazla zikretmektedir her gün. Sonra da fizik vücudunun Allah'a teslim olmaması ve bu fizik vücudunun Allah'a teslim olduğu noktada bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda görüyorsunuz ki kitabın öğretilmesi ayetlerin tilavetinden çok farklı bir olay. 14. basamağa kadar ayetlerin tilaveti söz konusu. 7 basamak boyunca da gene tilavet devam ediyor. Ancak 22. basamaktan sonra kitabın öğretilmesine geçiliyor. Yani kitabın ruhunun öğretilmesi. 4 basamak bu ruhun öğretilmesiyle geçiyor. Kişi hala ilmel yakinde. 5. ve 6. basamaklar kişiyi aynel yakine ulaştırıyor. Daimi zikrin içinde bulunduğu bu noktada kişi Kur'an-ı Kerim'in 5. ve 6. ruhlarına giriyor. Ve 28. basamağın 5. 4. mertebesine kadar kişi gene aynel yakinde. Ne zaman kişi Allah'a köle olursa, hakka tukati hisak takvanı sahip olursa, yani salah makamının 5. ve 6. mertebelerine ulaşırsa, 5. mertebesinden itibaren o kişi hikmetin anlatılmasına, hikmetin sahibi olmasına artık yukarıdan bakacaktır. Hikmetin sahibi olduğu nokta Kullelbab ve İhlas makamlarıdır. Burası hikmetin ötesidir. Öyleyse aynel yakin hikmeti devam ettirir. Nereye kadar? Kişi irşada ulaşana kadar. İrşada ulaştı mı Allah-u Teala onu mutlaka iradesini bağlama noktasına ulaştırır. Ve ulaştığından itibaren o kişi artık hakkül yakindedir. Aynel yakini aşmıştır. Hikmeti de aşmıştır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir dinleyicimiz diyor ki, bizi itaate götüren Resul'e olan sevgimiz mi? Sevgimiz midir? Yoksa Resul'e olan itaatimiz arttıkça mı sevgimiz artıyor? Sevgi mi itaati, yoksa itaat mi sevgiyi artırıyor? İtaat sevgiyi arttırır. Allah-u Teala Resul'e itaattan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Resul'e olan itaatın muhtevasına dikkatle bakın. İtaat kişiyi 3. basamaktan alır. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah-u Teala tarafından bu sabit olduğu 3. basamaktan alır kişiyi ta sona kadar götürür. Bir hakkın takvanın sahibi olan kişi de bu sınırların içindedir. Resulü olan itaati en üst seviyeye gelmiştir. Salah makamının 5. mertebesinde, 6. mertebesindekiler zaten Resullerdir. Hepsi de devrin imamı olan tasarruftaki Resulü en çok bu noktada severler. Ama o noktaya gelinceye kadar hepsi itaatin bütün boyutlarını yaşamışlardır. İşte o noktada olan insanlara Allah Teala diyor ki o insanların hepsi sıddıklardır, şehitlerdir, Allah'ın has kullarıdır ve Allah onların hepsini peygamberleriyle beraber haşreder buyuruyor Allah Teala. Öyleyse itaat yükseldikçe sevgi artar. İnsanlar vardır, itaat etmezler. Onları nefsleri ve şeytan devamlı itaatsizliğe sevk eder. Eğer başkalarının, etrafındaki insanların ısrarıyla itaat etmiş görünüyorlarsa da aslında itaat etmezler. İç dünyaları onları itaata sevk etmez, yaklaştırmaz ve onlar Resulü sevemezler. Resulü sadece itaat edenler sever. Öyleyse kimin sevgisi vardır, kimin yoktur sualinin cevabı itaat kelimesine bağlıdır. İtaat sevginin doğrucusudur. İtaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemiyorlar. Çünkü sevmeleri Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değil. İtaat sevginin jeneratörüdür. Doğurucusu, vücuda getiricisidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece itaat edenler severler. Neden? Allah'ı en çok seven devrin imamıdır. Bütün bir kainatta Allah'ı en çok seven devrin imamıdır. Çünkü o tasarruf altındadır. Yani itaatın en üst boyutunu o yaşamaktadır. Devrin imamı kainatın varisidir. Öyleyse niçin Allah Teala buna layık görüyor? O vasıfları kişi kendinden irade etmiyor. Vasıfları ona veren de Allah. Ama iç dünyasıyla Allah'ın verdiği vasıflar arasındaki kombinasyonu Allah Teala'nın yardımıyla Allah kurmuş oluyor. Ve o kişi Allah Teala'nın indinde hem kainatın varisidir, nebilerden sonra ise hem de nebilerin varisidir. Bu dünyanın da haydi haydi varisidir. Allah razı olsun. İkinci sualli kardeşimizin Allah'a ve Resulüne olan sevginin ve itaatin önemi nedir? Önemi mutluluktur. Allah'a hepinizden istediği şey mutlu olmanız. Neden mutlu değilsiniz? O noktaya baktığınız zaman çok net olarak görürsünüz ki itaatinizde noksanlık var. Yani nefsinizi Resul'den önde tutuyorsunuz. Böyle olduğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız. Hayır, başkasına değil, size yazık oluyor yaşayamayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizin itaatinizden biz bir şey kazanmayız. Ama siz çok şey kazanırsınız. Mutluluğun bütün boyutlarını bu itaatle yaşarsınız. Nefsinizin itaatsizlik afetini yok edebiliyor musunuz? İşte orada siz var olursunuz. İsyanın yok olduğu yerde itaat bütün boyutlarıyla vardır. Nasıl inadın yok olduğu yerde irade bütün boyutlarıyla hükümran olursa, isyanın bittiği yerde itaat hükümran olur. Allah razı olsun. İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah-u Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah-u Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun. İşte böylece bu sualler de tamamlanmış oluyor. Ama daha suallerimiz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, beraberiz. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Sualleriniz olmasa belki de hayatın pek tadı kalmazdı bizim için. Suallerinizden söylediklerimizi hangi ölçüde anladığınızı derhal anlıyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir şey. Çünkü konuya ne ölçüde girdiğinizi suallerimizden rahat rahat çıkarmak mümkün. Ve bu bize huzur veriyor, mutluluk veriyor. Allah'ın yolunda çok şeyler öğrenen kardeşlerimizin her an sayısının arttığını görmekten büyük huzur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet Berhan.
1: Deniz inşallah müsaadenizle Ankara'dan Serdar Bey'in sorunu arz etmek istiyorum.
0: İnşallah. Allah razı olsun.
1: Sevgili İbrahim ve Şeytan Recep, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, evlerinizden hürmet ederim. Ali İmran Suresi 139. ayet-i kerimede Allah Teala, ey müminler gevşemeyin, üzülmeyin derken burada ibadetlerimizi mi kast ediyor yoksa daha geniş anlamda yozlaşmayı mı söylüyor? Gevşemeyin derken bunu bir farz emir olarak mı görmeliyiz ve nasıl yerine oturtmalıyız? Gevşeyip gevşemediğimizi nasıl gözleriz ve anlarız? Bu konuda çok değerli açıklamalarınızı beklerim. Allah razı olsun diyorlar. Ankara'dan Aytaç Bey de sahnede şöyle demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz ellerinizden hürmet ederim. Birinci suali. Furkan suresi 70 ve Nisa suresi 64. ayetlerini açıklar mısınız? Buradaki tövbe bize cennet kapılarını mı açıyor yoksa kendi başımıza yaptığımız tövbeyle mi cennete girebilmemiz mümkün mü? İkinci suali. Secde suresi 24. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bu ayette var olan imamlara nasıl ulaşabilir, onları nereden bulabilirim diyorlar. Bir diğer sualimiz Denizli'den Doğan Çınar'dan geliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz hürmet ve hasret ellerinden ederim. Kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Ancak sormak hususunda tembellik ediyoruz. Nefsimizin bu yönünü nasıl yenebiliriz? Mürşidimizi arayıp sormamaktaki kayıplarımız nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun demişler. Almanya Frankfurt'tan Hüseyin Aytekin Bey ise sualinde şöyle diyorlar. Muhterem Efendimiz, bir cuma sohbetinde hoca şöyle bir açıklamada bulundu. Sunucunuzu huşuyla kılın. Rükû ve secdelerinizde noksan olmasın. Zira ahiret gününde önce namaz ibadeti sorulur, namazını noksan kılan kişilerin namazları kabul olmadığı gibi diğer ibadetleri de kabul olunmaz diye bir açıklamada bulundu. Efendimiz hocanın diğer ibadetleri de kabul olunmaz sözü kafama takıldı. Bu konuya o muhteşem sözleriniz ve nasihatlerinizle açıklık getirebilir misiniz? Allah razı olsun diyorlar. Yine programımızın son sahibi İstanbul'dan Işıl Demirer Hanım'dan geliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, ellerinizden hürmet ederim. Ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Allah razı olsun diyor inşallah dinleyenimiz. Kurumumuzun hatta programımızın son sahibi Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, size doyum olmuyor. Ayrıca vaktin nasıl geçtiğini de anlayamıyorum. Ne zaman gelmişiz, ne zaman başlamışız bu akşamki programımıza, nasıl bu kadar saat geçmiş, hiç anlamıyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala zaman mefhumunu bizden alıyor. Sizinle kalp kalbe, gönül gönüle, can cana olduğumuz zaman sizler bizim can dostlarımızsınız, gönül dostlarımızsınız. Hepimiz Allah'ın dostlarıyız. Ve mutluluğu gelecek günlerde, yıllarda bütün dünyaya öğretmek üzere hepiniz vazifelisiniz. Bu mukaddes vazifeyi en güzel standartlarda gerçekleştireceğinize ben bütün boyutlarda inanıyorum. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın söylediği bu. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Şimdi Ankara'dan Serdar Bey kardeşimiz bakalım ne demiş. Ali İmran Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا gevşemeyin ve mahzun olmayın. Ve entümül alevne, inküntüm mümin, eğer müminler iseniz, mutlaka siz üstünsünüz. Siz üstün geleceksiniz. Allah-u Teala, ey müminler, gevşemeyin, üzülmeyin derken, burada ibadetlerimizi mi kastediyor? Yoksa daha geniş anlamda yozlaşmayı mı söylüyor? Gevşemeyin derken bunu bir farz emir olarak mı görmeliyiz? Ve nasıl yerine oturtmalıyız? Gevşeyip gevşemediğimizi nasıl gözleriz ve anlarız? Sevgili kardeşlerim, gevşemeyin ve masum olmayın diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki, eğer müminlerseniz mutlaka siz galip geleceksiniz diyor. Üstün gelecek olan sizsiniz. Alemde kullanmış, üstünlüğü kullanmış Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi sahabenin hayatına bakalım. Abluka altına alındılar. Yiyecek maddelerinin onların yaşamakta oldukları kesime girmesine Mekke'dekiler, onlara düşman olanlar mani oluyorlardı. Maksatları onları aç bırakıp ya ölüme sürüklemek ya da ülkeyi terk etmelerini sağlamak. Ve Allah-u Teala da açlık içinde bulunan sahabeye gevşemeyin, üzülmeyin diyor. Mahzun olmayın diyor. Neden bizim karnımız aç diye onların mahzun olmamasını Allah-u Teala emrediyor. Sonra savaşa çıkıyor sahabe. Kendilerinden 5 kat fazla düşmana karşı yalın kılıç savaşa giriyorlar. Ve galip geliyorlar. Allah-u Teala ilk savaşta 5000 tane işaretli melekle yardım ettiğini söylüyor. Bugün yaşamakta olan insanlara bunlar inanılması güç masallar gibi gelir. Ama her söylenen şey 100 üzerinden 100 bir hakikati aksettirir Kur'an-ı Kerim'de. İnanmayan için sözümüz yok. Onlar zaten muhataplarımız değil. Ama inananlar desinler ki o 5000 tane melek 5 kat düşmana karşı savaşan sahabeyi üstün kılmıştır. Niçin? Onlar gevşemediler. Bu insanlar bizim 5 katımız, bizi mahvederler diye düşünmediler, korkmadılar. Hiç korku girmedi kalplerine. Allah-u Teala onlara söylüyor, gevşemeyin, üzülmeyin diye. Onlar da ne gevşediler ne de üzüldüler.

Daha ötesine de geçiyorlar şimdi. Peripla çekilen resimleri de kabul etmiyorlar. Perukla üniversite öğrencilerinin veya devlet kademelerinde görev alan memurların devlet dairesine girmesine mani olunuyor. Diyelim ki diplomasını alacak mezun olmak üzere resmi başörtülü diye dekan imza etmiyor diplomayı. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsinin adı zulümdür. Ve Allah Teala size diyor ki gevşemeyin, üzülmeyin. Aranızdaki birlik sakın bozulmasın. Sonunda galip gelecek olan sizsiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, gelecek günlerde ülkemiz kötü şartların içine girecek. O şartların daha da kötüleştiği zaman bize ihtiyacı olduğunu o gün anlayacak insanlar. O zaman zulüm sona erecek. Bir savaş, bir zorlama, hayır, olmayacak. Çözüm sadece bizde olduğu için biz davet edileceğiz. İnsanlar bunu gururlarına yedirebilseydi, biz bugün Türkiye'deki enflasyon canavarını yok etmiştik. Hala gurur var, kibir var. İnsanlar hala bu konuda ülkeye 185 milyar dolara mal olmasına rağmen bu enflasyonu halletmeleri mümkün olmayan bir yolla önleyebileceklerini, hayır, düşünmüyorlar, iddia etmiyorlar, ümit ediyorlar. Ve ümit giderek sönüyor. Bir gün bunun mümkün olmadığını görecekler. Davete ulaşacak olan başka şartlar, harp şartları mutlaka orada olmamızı gerektirecek. Sevgili kardeşlerim, onun için gevşemeyin, üzülmeyin. O günler geldiğinde ülkemizin bize ihtiyacı olacak. Biz davet edileceğiz. Ne yazık ki insanlara Allah'ın hakikatlerini söylemek normal standartlarda bir şey ifade etmiyor onlara. Diyoruz ki ülkemiz giderek fakirleşecek. Allah'ın isyan etmiş bir topluma olan cezaları artacak. Ve harp da söz konusu. Ülkemizin çok düşmanı var biliyorsunuz. Her taraftan saldırıya hazırlar. Türkiye'yi idare edenler vaziyetin vahametinin farkında değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize şunu öneriyorum. Gevşemeyin, üzülmeyin. Sonunda her şey mutlaka halledilecek. Allah razı olsun. Ankara'dan Aytaç Bey kardeşimiz der ki, Furkan suresi 70. ayet-i kerime. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan. Fe ulaike yubeddilullahi seyyiatihim hasenat. Ve kânallâhu gafuren rahîmâ. Allah Teala diyor ki Furkan 69'da evvela Allah Teala'nın söylediği şey cehenneme gidecek olan insanlar

O cehenneme gidecek olan insanların dizaynını vermiş. Onlar kötülükleri giderek artan, kazandıkları günahlar artan insanlar. Ve 70. ayet-i kerime geçiyor. Ama tabi olanlar, tövbe edenler, mürşidin de tövbe edip de mümin olanlar ve nefsi ıslah edici amellerle amel edenler, amil olanlar. Nefsi ıslah edici ameller. Amile, amelen salihan. Amelen salihan, salih ameller, nefsi ıslah eden ameller. Bu da kişinin mümin olduğunu ifade ediyor. Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde sadece bu amelü salihat yapanların mümin olduğunu Allah Teala söylüyor. Diğer taraftan gene hepimiz biliyoruz ki sadece tabi olanlar mümin olabilir. Onların kalbindeki küfür kelimesini alır Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazar sadece. Başka insanlar için mümkün değil. Onların kalpleri ölene kadar hep kalbindeki küfür kelimesinin sahibi kılar onları. Ve hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'deki kafir damgasından kurtulamazlar. Ve Allah Teala diyor ki böyle olan mürşide tabi olduğu için tabiyeti sebebiyle tövbe eden ve mümin olan ve nefsi ıslah edici amel yapan bu sebeple de mümin olan kişinin seyyiatleri salihata, hasenata çevrilir. Seyyiat ve hasenat, seyyiat kaybedilen dereceler, hasenat kazanılan dereceler, kaybettikleri derecelerin hepsi hasenata çevrilir. Ekenallahi gafuren rahim. Allah gafurdur ve rahimdir. Buradaki gafur kelimesi günahları sevaba çevirme müessesesinin varlığının ikinci bir işareti. Ama Allah Teala çok açık bir şekilde onların seyyiatini, günahlarını, negatif derecelerini salihata, affedersin hasenata, pozitif derecelere çeviririz diyor Allah Teala. Ve Nisa suresi 64. ayet-i kerime. Ve ma erselna min resulün illa yuta'a biiznillah. Biz resullerimizi başka bir sebeple değil, Allah'ın izniyle resullerimize itaat edilsin diye göndeririz. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Öyle ki onlar ne zaman ki nefslerine zulmederlerse, câike sana gelseler, festeğferullâhe, Allah'tan istiğfar dileseler, vestağfere lehüm resulü, onların resulü olarak sen de onlar için istiğfar dilesen, levecedullâhe tevâben rahîmen, Allah-u Teala'yı tevap olarak tövbeleri kabul eden ve rahim olarak görürdü. Rahmet gönderici olarak bulurdun diyor, bulurlardı diyor Allah-u Teala. Şimdi kardeşimiz soruyor, bu ayetleri açıklar mısınız? Buradaki tövbe bize cennet kapılarını mı açıyor? Yoksa kendi başımıza yaptığımız tövbeyle cennete girebilmemiz mümkün mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insanın cennete girebilmesi için Allah Teala kaidesini koymuş.
kişinin kazandığı derecat, kaybettiği derecattan fazla olacak. İşte Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah Teala. Ve diyor ki, kimin günahları hafif olursa, yani sevapları fazla olursa, onları cennetimize alırız, ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır, cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ölçü günahların sevaplardan fazla olması. Şimdi burada her iki ayette de günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Allah Teala'nın mağfiret eylemesi. Öyleyse bir insan düşünün ki günahlarının bir sürü günah işlemiş ama bir tanesinin affı için devamlı talepte bulunuyor Allah Teala. Diyelim ki bunu kabul etti. Diğer günahları ne olacak? Bütün günahları duruyor kişinin. Bir tanesine daha dua etti. Gene Allah Teala kabul etti. Ama benim bütün günahlarımı affet ya Rabbi diye müracaat ederse kişi, Allah Teala bunu kabul etmiyor. Ancak mümin olursan kabul ederim diyor bunu diyor. Hangi ayetle söylüyor? Bakara 186 ile söylüyor. Ucibu davetet dahi izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lallahum yashudun. Bize dua ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Duasını kabul ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler ve mümin olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde daha açık söylüyor. Mümin olmayanların, kafirlerin davetine icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın davetimize icabet ettiği yer mümin olduğumuz nokta. Mümin olduğumuz noktada mürşidimize tabi olduğumuz nokta, tabi olduğumuz zaman Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor, içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbimizin içine imanı yazıyor. Ve mümin oluyoruz. Her iki ayet-i kerime de aynı dizaynı gösteriyor. Tabi olduğu anda kişi mümin, kalbine iman yazıldığı için, nefes kesine başladığı için her iki açıdan da mümin. Onların günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Ne oluyor o zaman? Kur'an'daki şart oluşuyor. Kişinin günahları sıfırlanmış, sevapları, günahları da sevaba çevrildiği için, kazandığı sevaplar da var olduğu için sevapları günahlarından çok fazla, zaten günahları sıfır. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala açık bir şekilde bunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse buradaki tövbe bize cennet kapılarını açıyor mu diyor kardeşimiz. Evet, açıyor. Ama bu tövbe herhangi bir mürşidin önünde, herhangi bir kişinin yapacağı tövbe değil. Kişi önce Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala tarafından seçilmiş bir kişi olacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah ona 10 tane ihsan verecek. Mürşidine ulaşacak kişi, Allah o zaman 10. ihsanında mürşidini gösterecek. Ona ulaşacak. 7 şahidiniz önünde bu kişinin o tövbeye ihsanla geldiği tespit edilecek oradakiler tarafından. Yani başındaki, gözlerindeki hicab-ı mestire alınmış, kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ikindet alınmış, yerine ifat konulmuş, kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülmüş, göğsünden kalbine nur yolu açılmış, kişi huşu sahibi olmuş. Böylece Allah Teala'dan 10 tane ihsan alan birisi var. 10. ihsanda da Allah Teala mürşidini göstermiş o kişiye. O kişi mürşidine ulaştığı takdirde Allah onun kalbinin mührünü açıyor.
kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Kişi mümin oluyor. Ve Allah Teala mümin olduğu anda kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Bir kişi günahının affını dilerse, belki bir günahının, iki günahının, birçok günahının affını çeşitli vesilelerle Allah Teala kabul eder. Ama benim bütün günahlarımı affet, sevaba çevir diyorsa kişi, veya benim bütün günahlarımı affet diyorsa Allah Teala buna icabet etmeyiz diyor. Öyleyse bu tövbe kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Söylediğimiz şartlarla yapılan bir tövbe ise, eğer kişi mürşidin önünde tövbe etmeden benim günahlarımı affet diye Allah Teala'ya yalvarmışsa, Allah Teala'nın spesifik bir iki günahını affedebilir, affedecektir. Ama günahlarını sevaba çevirmesi diye bir olgu, bütün günahlarını affetmesi diye bir olgu hiçbir zaman kendi kendine oluşmaz. Yani kendi başımıza yaptığımız tövbe bizi hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Çünkü tövbe etmek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar tövbe ederse etsin, bir mürşidin önünde yapılan tövbe değilse, bu tövbe kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbe ise, hiçbir zaman o kişiyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İkinci sualli kardeşimizin Secde Suresi 24. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yukinun. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabırlarından dolayı, sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasletmeleri sebebiyle. Öyleyse hani hep insanlar Allah'la kul arasına kimse giremez, ha derler. Allah Teala da bu ayetleriyle diyor ki benimle, benim kullarımın arasında ben özellikle insanlar davet ederim, ikimizin arasına girsinler de o insanları bana ulaştırsınlar diye diyor. Sizde ne oluyor ki diyor Allah Teala, kendi kendinize hüküm çıkarıyorsunuz. Allah'la kulun arasına kimse giremez diye gösterin bakayım bana diyor, bu konuda bir ayet-i kerimen var mı? Allah Teala söylüyor. İnsanları hidayete erdirsinler diye, ruhlarını bana ulaştırarak hidayete erdirsinler diye ben imam tayin ederim diyor. Huzur namazının imamlarını tayin ederim diyor. Onlar hidayete erdirmeye vesile olanlar değil, onlar hidayete erdirenler. İfadede son derece açık olarak zaten öyle geliyor. Hidayete erdirsinler diye. Peki ne olmuş bu insanlar? Sabrın sahibi olmuş. Yani nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok etmişler. Ruhlarının bütün hasletlerini sabır hasletiyle beraber kendilerine mal etmişler. İlvel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi olmuşlar. Bir hakkın takvanın sahibi olarak irşat makamına ulaşmışlar. Sonra da Allah-u Teala onları huzur namazının imamlığına yükseltmiş. Her devrede sadece bir kişi huzur namazının imamlığını yapar. Allah razı olsun. Bu ayette var olan imamlara nasıl ulaşılabilir? Onları nereden bulabilirim diyor kardeşimiz. İşte buldunuz. Hay Allah razı olsun. Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Her hususu sormanız gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor. Ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır, her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah Teala neyi emretmişse onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız.
Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda, ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız, evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse Halep oradaysa aşım burada. Size Allah Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sözün içine Allah Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah Teala. Deneyin bakalım. Allah Teala her zaman bütün fizikidesi olayların yegane sahibidir. Biz mi? Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şeyin yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki bir defa daha söylüyorum. Gene söyleyeceğim inşallah.
Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun, sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nerede diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. Almanya Frankfurt'tan Hüseyin Aytekin kardeşimiz der ki, bir cuma sohbetinde hoca şöyle bir açıklamada bulundu. Namazınızı huşu ile kılın. Rükû ve secdelerinizde noksan olmasın. Zira ahiret gününde önce namaz ibadeti sorulur. Namazını noksan kılan kişilerin namazları kabul olmadığı gibi diğer ibadetleri de kabul olunmaz demiş. Diye bir açıklamada bulundu. Hocanın diğer ibadetleri de kabul olunmaz sözü kafama takıldı. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz diyor sevgili kardeşimiz. Tabii. İşte şimdi bu hoca kardeşimiz sana diyor ki o namazlarını rükularına da secdelerine de riayet ederek kıldığı için cennete gidecek. O gün öldüğü gün anlayacak ne kadar büyük bir hatanın içinde olduğunu. Sadece bir zan sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim diyor ki Yunus suresi 7 ve 8. ayetler اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte ondan sonra diyor ki Allah Teala ülaike mevahimin narı bima kânû yeksebûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir diyor. Kim bunlar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Şimdi bu hoca kardeşimize, bizim kardeşlerimizden biri gidip sorsa, Allah'a ulaşmayı diliyor musun bu kadar dikkatle namaz kılan sen, sevgili hocamız, gidip sorsa alacağı cevap, alay mı ediyorsun? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? Sen namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver, kelime-i şehadetini de getir. Hele biraz da paran varsa hacca da bir git bakalım hele. Bak cennete nasıl giriyorsun. İşte bunu söyleyecek kardeşimize. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden din öğreticilerinin haberi yok. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin ne yaparsa yapsın, ne kadar secdelerinde noksan bırakmasa, kurtuluşunun mümkün olmadığını ancak öldüğü zaman anlayacak bu kardeşimiz. Ama yazık olacak ona. Bizim söylediklerimizin doğru olduğuna ihtimal bile vermiyor bu zavallı kardeşlerimiz. Ama bir cami imamının bunları bilmesini beklemek de biraz yersiz olur. Ama hamdolsun ki Diyanet İşleri başkanlarımızın arasında bunları çok iyi anlayanlar mevcut olmuştu. Ama ömürleri çok kısa sürdü. O görevden derhal alındılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar
kurtuluşa ulaşanlardandır. Ne yazık ki şimdi din adamlarımız bir bu tarz açıklamalar dizisinin içinde ve birçokları samimiyetle böyle yaptıkları için, namazlarını çok dikkatle kıldıkları için, namaz borçları da kalmadığı için cennete gireceklerini zannediyorlar. Çok ciddi söylüyorum sevgili kardeşlerim. Şaka ediyorum zannetmeyin. Adamlar samimiyetle inanıyorlar böyle olduğu için cennete gireceklerine. Hiçbirisinin de aklına acaba Kur'an-ı Kerim de böyle mi yazıyor demek gelmiyor. Bunca yıldır sizlere öğretmeye çalıştığımız bunca güzellik onları hiç mi hiç alakadar etmiyor. Ve ne yazık ki kaybetmiş durumdalar. Onlara ulaşamıyoruz. Onlara güzellikleri söyleyemiyoruz. Ve bir takım insanlar bizi karalayarak kendileriyle beraber milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Büyük vebal alıyorlar. İnsanlara yazık oluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan Eşhud Emiral kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordum. Evvela şunu öğrenmelisin. Şu, Allah-u Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah-u Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağını zannediyor Işık kardeşimiz. Işık hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçoklarını anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaatı hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah-u Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah-u Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerimizi. Büyük problemlerimizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah-u Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız.
Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'yı nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun Işıl? Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için inşallah. Ve inşallah oruç tutmak senin için zor bir şey olmaktan çıkıyor. Hay Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son sualin de cevabı inşallah burada tamamlanıyor. Bir güzel günü daha geride bırakıyoruz. Bir güzel geceyi daha geride bırakıyoruz. Daha güzellerini yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak, zevkine doyulmaz bir beraberlik, bir güzellik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyorum. En güzele ulaşmanızı diliyorum. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar. Severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak.
Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 insan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat, partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı.
Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen
Bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed teyzeminden. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühüm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala ile birlikteyiz. Bir defa daha ondan bahsetmek üzere, onun Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek üzere bir aradayız. Dinden bahsetmek üzere bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde bugün çok sayıda dünya üzerinde tatbik edilmekte olduğunu, yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Semavi kitapları var olan Musevilerin, Hristiyanların ve İslam dininin müntesiplerinin dışında semavi kitabı var olmayan çok yıllar evvel, asırlar evvel belki var olup da kaybolmuş olan birçok dinin dünya üzerinde tatbikat olduğunu, tatbikat sahası bulduğunu görüyoruz. Öyleyse çok sayıda din bugün hala insanları gruplara ayıran, partilere ayıran ve şeytanın bu konudaki gayretlerinin başarıyla noktalandığını gösteren işaretler. Şeytan ne ister? Şeytan insanların ayrı ayrı kamplara ayrılmasını ister. Bundan muradı nedir? Bundan muradı her kamptaki grubun diğer bütün kendisinin dışındaki bütün gruplara düşman olmasını sağlamak ister. Ve insanlık tarihi boyunca İblis'in en çok üzerinde durduğu, işlediği ve başarı kazandığı konu düşmanlıktır. Biliyorsunuz ki nefsimizde kin adı verilen bir afet var. Kin, nefret, intikam, düşmanlık bunlar yan yana gelen nefsimizin afetleridir. Bütün bu afetler, bütün insanlarda mevcut. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanların nefsleri 19 tane afetle yaratılmıştır. İşte
İşte bunlardan bir kısmı kini, düşmanlığı, nefreti oluşturuyor. Ve insanlar nefslerini tezkiye etmedikçe, afetleri aşağı doğru indirmedikçe, onların yerine ruhun hasletlerini, faziletler adıyla nefslerinin kalplerine yerleştirmedikçe ve daha öteye geçip de daimi zikre ulaşıp nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmedikçe bir sulh ve sükun ortamının kurulabilmesi,

ki bu dinin Arapça adı İslam'dır. İnsanların nefslerindeki bütün afetlerin daimi zikirle yok olmasını emreder. Ve onların yerini hasletlerin, faziletlerin almasını emreder. Ve varılması istenen hedef, nefsin bütün afetlerinin yok olunması ve hasletlerin yerleşmesiyle kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi ve sulh ve sükûna ulaşmasıdır. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirmesi ve sulh ve sükûna ulaşmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerine karşı direnci, yasaklarına karşı direnci bitirmesi ve insanların emirler cephesinde de nehiler yani yasaklar cephesinde de tam bir sulh ve sükûna ulaşması ve bu sulh ve sükûnu kesintisiz yaşaması halidir. Nedir o? Bu hal mutluluk adını alıyor. Ve Allah Teala bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsanların mutluluğunu. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi olduğunu, bir, iki, bir mutluluk reçetesi olduğunu, mutluluğu nasıl elde edeceğinizi A'dan Z'ye Allah Teala'nın size öğrettiğini ve üç, bir mutluluk garantisi olduğunu görürsünüz. Öyleyse niçin insanlar mutsuz, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Niçin insanlar huzursuz? Arkasında sadece insanın nefsinin afetlerini, nefsinin hevasını görüyoruz. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen afetlerle mücehhezdir. Aynı zamanda nefsimiz Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onları yapmak isteyen afetlerle donatılmıştır. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 bu afetlerle doludur. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve Allah'tan 10 tane ihsan alarak irşat makamına ulaşırsanız, tövbe edersiniz önünde. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani yaptığınız zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden fazıllar nefsinizin kalbindeki Allah'ın tabi olduğunu zannettiği iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar ve iman kelimesine sımsıkı yapışırlar. Hiçbir kuvvet onları oradan atamaz. Ve adım adım nefsinizin kalbi faziletlerle, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan güzelliklerle dolmaya başlar. İşte bu doluş her %7 birikimde tabi olduğunuz an sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhunuzu Allah'a doğru yaklaştırır. Her %7'nin nur birikiminde sırayla emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini nefsiniz aşar. Nefsinizin kalbi sıfır fazilet doluyken, yani nefsinizin kalbinde başlangıçta hiç fazilet yokken, sadece nefsinizin afetleri varken, o noktaya ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur biriktiğini görürsünüz. Yani bunun manası şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüş.

yarıdan aşağı düşmüştür. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. O afetlerin yok edilme metodu ise Allah'ın zikrini yapmaktır. Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberlere, bütün nebilere, bütün resullere Allah bunu öğretti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Nefsinizin kalbi afetlerle doluyken, nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerinin asla yapılmamasını ister. Ruhunuzun hasretleri ise, ruhunuzda %100 hasretlerle doludur, güzelliklerle doludur. Onlar da mutlaka %100 yerine getirmesini ister Allah'ın emirlerinin. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ruhunuzun kalbindeki hasretlerse asla işlememek ister. Öyleyse birbirine zıt iki tane kuvvet iç dünyanızda var. Devamlı kavga halindedirler. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Bu yüzden insanlar mutsuz. İç dünyalarında kavga var. Daimi bir kavga. Yetmez. Çoğu zaman Allah'ın emirlerinin dışındaki bir ortamda şuur kazanan aklınız çoğu zaman nefsinizin taleplerine evet der ve nefsinizin talebini yerine getirirsiniz. Ya Allah'ın bir emrini yapmazsınız ya da yasak ettiği bir fiili işlersiniz. O zaman huzursuzluğu yaşarsınız. İç dünyanızdaki nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde bu istikametteki davranışınız sizi yeniden huzursuzluğa iter. Çünkü arkadan Allah size bir manevi azap tattıracaktır. Ruhunuz da nefsinize bir manevi azap tattıracaktır. Her işlediğiniz günahın arkasında. Öyleyse insanın iç dünyasında mutsuz olmasının arkasında nefsinin afetleri var. Sadece onlar var. Yetmez. Onlara şeytanın devamlı tesir etmek imkanının var olduğunu unutmayın. Kim şeytanın tesirinden kurtulmak istiyorsa nefsindeki afetleri yok etmek mecburiyetindedir. Allah Teala bunun formülünü vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Neden? Başka insanlarla konuşmalarınızla, davranışlarınızla onlara hatlarını bildirmek istiyorsunuz. Üstün olmak istiyorsunuz. Sayılmak istiyorsunuz. Hürmet görmek istiyorsunuz. Başka insanlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmek istiyorsunuz. Onları kırıyorsunuz. Onlara ters davranışlarda bulunuyorsunuz. Onların huzursuz olmasına sebebiyet verdiğiniz gibi siz de huzursuz oluyorsunuz. Çünkü arkadan Allah Teala size mutlaka azap veriyor. Biliniz ki kimin kalbini kırdıysanız o sırada şeytanın emrindesiniz. Şeytan size yeni bir olayda bir defa daha galip geldi. Arkasından huzursuzluğu yaşayacaksınız. Arkasından o kişi sizden intikam alacak. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. Ve bunu hazmedemeyeceksiniz. Siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. İntikamınızı alamazsanız stres birikimi olacak. Gene huzursuz olacaksınız. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Bundan kurtulmanın yolu nefsinizin afetlerini sıfırlamak. Sıfırladığınız günden itibaren artık başkasına kötü davranışlarda bulunamazsınız. Ve hep başkalarını mutlu edecek olan davranışlarda bulunursunuz. O zaman her olayın arkasından huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Hiç kimse sizden intikam almaz. Hep mutlusunuz. Şuur altı birikiminizin oluşması mümkün değildir. Çünkü iç dünyanızda rezistans artık yok. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum içindedir. Sulh ve sükûne kavuştunuz. Ne siz kimseye zulmedersiniz, ne de başkaları sizden intikam alır, ne de iç dünyanızda intikam almak isteyip de intikamınızı alamamaktan doğan bir şuur altı birikimi oluşur. Hiçbiri söz konusu değildir.
Allah ile olan ilişkilerinizde de ne zaman nefsinizdeki afetleri temizlerseniz tam bir huzura kavuşacaksınız. Bütün emirleri yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceksiniz. Böylece şeytan hiçbir noktada size hakim olamayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedef budur. Nefslerindeki bütün afetleri yok etmek suretiyle insan adı verilen bu müstesna mahlukuna Allah hem iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halini yani mutluluğu hem de dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halini yani mutluluğu hem de Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde yasaklar cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun halini Allah Teala emrediyor. İslam'dan murat Allah'a ruhu teslim etmektir. Bunun yarısını elde edebilirsiniz. Bu kesintisiz halin yarısında kesinti olmaz. Yani günün öbür yarısında 24 saatin diyelim 12'sinde hep huzursuz olacağınız davranışlarda gene bulunursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %80'i aşar. Ama nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman %100 bunu başarmış olursunuz. Bu noktadan itibaren iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de %100 kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşarsınız. İşte Allah'ın bütün insanları mutluluk hedefi Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan, son nebi olan, son şeriat kitabını Allah'ın kendisine gönderdiği, indirdiği son nebiye kadar Allah'ın bütün insanlara verdiği emir sadece budur. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve onun sonunda iradenizi Allah'a teslim etmek. Böylece kesintisiz bir saadet halini yaşamak. Biliyorsunuz ki İslam kelimesi teslim olmak demek. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, fizik vücudunuzu yani ve nefsinizi ve neticede iradenizi teslim etmekten geçen bir mutluluk yolu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, desem ki size bunca din görüyorsunuz. Bu Musevilerin Hazreti Musa'nın dininden, Hazreti İsa'nın dininden, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dininden ötede Buda'nın dini, Konfüçyüs'ün dini ve onun dışında çok isimli birçok din, belki sayısı 50'yi 60'ı aşan dinler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir 50-60 tane belki 100'ü aşan din anlayışının insanları bu kadar farklı gruplara ayırması söz konusu olmuş. Şimdi ben desem ki size dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din Hazreti Adem'in dinidir. O din bugün bütün insanlığın dinidir. Öyleyse şimdi acaba Allah Teala bu konuda ne söylüyor? Ona bakmamız gerekmez mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Şu anda her dinin mensubu kendi dininin doğrusu olduğunu,
diğerlerinin yanlış yolda olduğunu düşünüyor. Bir adım daha ötede, her dinin içinde, hamdolsun ki sayıları çok olmayan bir grup insan, kendi dininin dışındaki bütün dinleri kendisine düşman sayıyor ve bu düşmanlığı körüklemekle meşgul. Her dinin içinde bu tarz insanlar ne yazık ki var. Bir kısmı bu düşünce platformundaki statüyü düşüncelerinin dışına aksiyona taşıyorlar ve terörist davranışlarda bulunuyorlar. Masum insanların kanlarını döküyorlar. Amerika'daki son olaylar bunun en belirgin nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah düşmanlığı emretmez. Allah dostluğu emreder ve düşmanlık nefsinizin afetlerindendir. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmenizi kesin bir şekilde emreden Allah-u Teala, sizin sülh ve sükun haline ulaşmanız için düşmanlık, kin, nefret afetlerinin hepsinden tamamen kurtulmanızı emreder. Şimdi eğer bütün dinlerin içinde bir takım insanlar başka dinler yanlıştır, sadece bizim dinimiz doğrudur, diğer dinlerde kim varsa biz onlara düşmanız, siz de onlara düşman olun tarzında bir açıklama yapıyorlarsa, herkesi, insanları başka dinlerin mensuplarına düşmanlığa taşımak istiyorlarsa, bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Allah dostluğu, sevgiyi emreder. Allah-u Teala'nın temel emri, bakınız nasıl, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık, sonra onu esveli safiline reddettik. Yani bir zaman devresi içinde nefsi öyle bir şekilde yarattık ki, eğer bir insan zikre başlarsa, gerekli şartların sahibi olup daimi zikre ulaşırsa, nefsindeki bütün afetleri yok eder ve ahsen olur. Böyle bir hüviyetle nefsi yarattık diyor. Ama insanların çoğu bunu yapmadığı için onları esveli safiline reddederiz. Cehennemin en dibine giderler diyor Allah-u Teala. Öyleyse eğer diyorsak ki sadece dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bir tek din olmuştur. Allah'ın tek bir dini var. O Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. İşte Kur'an-ı Kerim Rum suresinin 30, 31, 32. ayetleri. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne emir veriyor?

Bismillahirrahmanirrahim. Fe'ekim ve çeke liddini hanifa. Öyleyse veçini, zatını, fizik vücudunu hanif dini için ikame et. Hanif dinine yönelt. Hanif dininin gereklerini yerine getir. Fıtratallahilleti, bu Allah'ın fıtratıdır ki, yaratmasıdır ki, feterennâse aleyha, bütün insanları onun üzerine yaratmıştır. Yani hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hanif dininin esaslarını yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. La tebdile li halkullahi. Allah'ın yarattıklarında değişiklik olmaz. Allah'ın Adem Aleyhisselam'a emrettiği din hanif diniydi. İnsanın ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim etmesi. Hanif dini, tek Allah'a inanan ve Allah yolunda tek bir topluluğun oluşması gerektiğine inanan, birbirine zıt, birbirine ayrı iki tane topluluk yok. Allah'ın yolunda tek bir toplum oluşmasını emreden, tek bir Allah'a inanan ve Allah'a teslimi emreden kainatın tek dini. Öyleyse Allah-u Teala insanı yaratmış. Neye göre yaratmış sevgili kardeşlerim? Bütün insanları hanif dininin gereklerini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. Dini yaratan da Allah-u Teala, insanı yaratan da Allah-u Teala ve insanı hanif dininin özelliklerine göre yaratıyor. Allah'a inanmak birinci faktör. Tek Allah'a inanmak. Yani Allah olarak, el ilah olarak tek bir ilahı kabul etmek. İkincisi, Allah yolunda tek bir topluluk oluşturmak. Toplumlar arasındaki bütün kavgayı bitirmek, yok etmek. Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncüsü, Allah'a teslim olmak. Ruhu, beçi, nefsi ve sonunda iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve Allah-u Teala din yaratıyor. Tek bir din. Hazreti Adem'in dini, kıyamet günü yaşayacak olan son insanların da dini. Baştan sona kadar Allah-u Teala sadece bir tek din oluşturmuş. Hanif dini. Ve Allah'ın Arapça İslam adını verdiği o dinin peygamberine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emir, sen Hanif dininin müntesibisin. Hanif dininin gereğini yerine getir. Kendini o dine, babanız İbrahim'in dinine yönelt. Biz insanları hanif fıtratı üzerine yarattık. Dini de hanif dini olarak yarattık. Yani sizi suç ve sükûne ulaştıracak olan tek din olarak yarattık. Sen de o dini yaşayacaksın diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sözüme lütfen dikkat edin. Hem insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyorlar, hanif dinini yaşayabilecek olan bütün özelliklerle donatılıyorlar, hem de Allah'ın yarattığı din hanif dini. Öyleyse dini yaratan Allah hanif dinini yaratıyor, insanları yaratan Allah bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratıyor. Ve la tebdile li halkullah diyor. Allah'ın halk ettiklerinde, yarattıklarında tebdil, değişiklik göremezsin diyor. İlk insandan kıyamete kadar hep bu din baki kalacaktır diyor Allah Teala. İlk insandan kıyamete kadar da yaratacağım bütün insanları gene bu hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle
vücuda getireceğim diyor Allah Teala. Bitmedi sevgili kardeşlerim. Zalike dinil kayyumu. İşte kayyum olan din budur. Ezelden ebede sürecek olan, kaim olacak, hep var olmuş olan, hep var olmakta devam edecek olan tek din, yegane din budur diyor Allah Teala. Velakinne ekserennasi la yalemun. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Bugün de öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Hristiyanlar ayrı bir dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Museviler ayrı bir dinin mensubu olduğunu düşünüyorlar. Müslümanlar da, İslam da ayrı bir dinin mensubu olduğunu düşünüyor İslam dünyası da. Ayrıca dünya üzerinde bugün tatbik edilmekte olan ne kadar din varsa hepsinin müntesipleri de ayrı ayrı dinlerin mensupları olduğunu düşünüyorlar, zannediyorlar. Öyleyse sadece bir din, Hanif dini ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdiği, İslam adıyla indirdiği dinin peygamberine diyor ki senin sana İslam Arapça olarak İslam adıyla indirdiğimiz bu din Hanif dinidir. Babanız İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce.

Aslında ayetin muhtevası aklımızda. Ama kelime kelime vermek istiyorum konuyu. Biliyorsunuz ayette Allah Teala diyor ki Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat yaptık. Yani hepinizin şeriatı tek bir şeriattır diyor Allah Teala ve Hazreti İbrahim'le başlıyor. Şu babanız İbrahim dediği Hazreti İbrahim'e neden babanız diyor? Çünkü ona Hanif dinini Allah Teala öğrettiğini, yerlerin ve göklerin melekutunu göstererek Hanif dinini ona öğrettiğini söylüyor. Aslında Hazreti Adem'e de öğrettiği din o. Ama asırlar geçtikten sonra insanlar gene dinlerini kaybetmişler. Allah Teala Hazreti İbrahim'le yeni bir çığır açmış ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Şimdi ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesinde? Diyor ki şere aleyküm senin sizin için de şeriat yaptık. Yine dini dinden mavarsa vasiyet ettiğimiz bihi onunla Nuh'a vellezî evhayna ileyke ve sana vasiyet ettik. Sana vahyettik. Ve ma vessayna bihi İbrahim'e. Ve onu İbrahim'e vasiyet ettik. Ve Musa'ya vasiyet ettik. Ve İsa'ya vasiyet ettik. En ekumü dine ve dine kendini doğrult. Ve la teteferreku fihi. Dinde ayrılığa düşmeyin diyor. Fırkalara ayrılmayın diyor. Yani Allah Teala'nın verdiği emir son derece net. Dinde fırkalara ayrılmayın. Hazreti Musa'nın dini de aynı dindir. Hazreti İsa'nın dini de aynı dindir. Senin dinin de aynı dindir. Ve bu din Hazreti Musa ile başlamamıştır. Adem Aleyhisselam ile başlamıştır. Onun nesli Nuh'la beraber yaşayanlar hariç toptan yok olduğu için Hazreti Adem'den sonra yaşayan bütün kavimler birden Nuh tufanında bütün dünyayı sular kapladığı için hepsi yok oldular. Sadece Hazreti Nuh kaldığı için Nuh'a da Allah Teala aynı şeyi vasiyet etti. Gene Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediğimiz o dini. Ondan sonra Hazreti İbrahim'le din aynı esasları koruyarak geldi. Ondan sonra Hazreti Musa aynı dini yaşadı. O ve ona tabi olanlar. Ondan sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar aynı şeyi yaşadı. Sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar aynı şeyi yaşadı. Demin söylediğimiz Hanif dinine kendini doğrult. O din senin dinidir. Kıyamete kadar devam edecek olan din budur dediği, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratan Allah Teala dini de Hanif dini olarak yaratmış. Bütün insanların tam bir uyum içinde yaşayabilmesi için. Ve burada Allah Teala bütün dünyaya emrini veriyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. İslam diye ayrı bir din yoktur. Hristiyanlık diye ayrı bir din yoktur. Yahudilerin, Musevilerin ayrı bir dini yoktur. Bunun dışındaki hiçbir fırkanın ayrı bir dini yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O dinde Hanif dinidir diyor Allah Teala ve şunu ortaya koyuyor. Hazreti Musa'nın şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatıdır o şeriat. Hazreti İsa'nın şeriatı neyse Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in şeriatını yaşamıştır. Sana da aynı şeriatı verdik. Sen de Hazreti İbrahim'in şeriatını yaşayacaksın. Hepiniz Hanif dininin mensuplarısınız. Sakın ola ki fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Unutmayın, aynı emri bundan yüzlerce yıl evvel Allah Teala Hazreti Musa'ya vermiş. Hazreti Musa ve onun kavmi, Yahut kavmi
Hanif dinini yaşamış. 2000 yıl evvel Hazreti İsa'ya aynı emri vermiş Allah Teala. Hanif dinini yaşamışlar. Hepsi sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi ruhlarını da, veçlerini de, neslerini de Allah'a teslim ettiler. Ve Hanif dininin esaslarını yaşadılar. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Hazreti İbrahim'e emrettiğimiz, şeriat yaptığımız şeyi biz Hazreti Musa'ya da şeriat yaptık. O da Hazreti İbrahim'in yaşadığı Hanif dinini yaşadı. Hazreti İsa'ya da şeriat yaptık. O da Hazreti İbrahim'in yaşadığı Hanif dinini yaşadı. Sana da şeriat yaptık. Sen de aynı dini yaşıyorsun. O dine kendini ikame et diyor Allah Teala. Ve sakın diyor dinde fırkalara ayrılmayın. Yani hepiniz aynısınız diyor. Hepinizin dini bir tek dindir. Birleşin diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birleşmenin zamanı gelmiştir. O devrin içindeyiz. Ve Allah Teala dinde fırkalara ayrılmayın diye Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kesin emrini vermiştir. Fırka yok. Ne kadar din mensubu varsa hepsi bilsinler ki sadece bir tek din vardır. O din bizim zannettiğimiz dinler manzumesi değildir. Hiçbiri diğerinden farklılık taşımamaktadır. Ama üçünü de hüviyetlerinden sıyırın. İslam'ı da, Hristiyanlığı da, Judaizmi de, onları standartlarının, insanların zannettiği ölçülerin dışına çıkarın, asli yerine oturtun. Oturttuğunuz zaman göreceksiniz ki sadece bir tek din vardır. O din İslam adını verdiğiniz din ayrı bir din değildir. Hristiyanlık adını verdiğiniz din ayrı bir din değildir. Yahud kavminin dini adını verdiğiniz din, Judaizm ayrı bir din değildir. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. Allah Teala bunu söylüyor. Biz diyor bu Kur'an'ı Arapça indirdik. Arapça Kur'an-ı Kerim indiği için Allah Teala Hanif dininin karşılığı olan Arapça kelimeyi kullanıyor, İslam kelimesini kullanıyor. Yoksa aslında İslam yeni bir din değildir. Hristiyanlık da yeni bir din değildir. Hazreti Musa'nın yaşadığı devirde yaşadığı din de yeni bir din değildir. İkinci bir din hiç olmamıştır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir kesin. Sadece bizim dinimiz Hanif dinidir. Sen de kendini o dine doğrult. O din kaim olan dindir. Sadece o dini yaşayacaksın diyor Allah Teala. Senden evvel de diyor Hazreti Musa ve ona tabi olanlar bunu yaşadılar. Evvela Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar yaşadılar diyor. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi Hanif dinini yaşadılar ve Allah dinini hiçbir devirde değiştirmemiştir diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz. İnsanları hep Hanif
dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratıyor insanları Allah Teala. Bütün insanları hanif fıtratıyla yaratıyor ve o fıtratla yarattığı insanların yaşayabileceği tek bir din koymuş kainata. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmenizi istiyoruz ki artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Ve bu mutlaka gerçekleştirilecektir. İki tane, üç tane, dört tane, 20 tane din yoktur. Hiç olmamıştır. İnsanlar başlangıçta hangi peygambere tabi olmuşlarsa o peygamber devrinde mutlaka hanif dinini yaşadılar. Zaman içerisinde iblis insanları farklılıklara, dinde tefrikalara götürdü. Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan dinlerin hepsi birbirinin aynıydı o peygamberler zamanında. Ama şimdi birbirinden ayrılmaları filan bir tarafa, insanlar başka dinlerin mensuplarına düşman oluyorlar. Gözümüzün önünde onları katlediyorlar. Günahsız insanları, masum insanları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz bizi de o istikamette öldürmek üzere harekete geçenler olmuştu. İbdece örgütü. Konu gazetelere yansımıştı. Böyle bir dizaynda Allah'ın emrettiği fırkalara ayrılmayınız emri nerede? İnsanların ayrı ayrı dinlere ayrılması nerede? Hele ayrı dindeki insanların başka dindekileri kendisine düşman sayması yetmez. Onların canlarına kastetmesi, binlerce günahsız insanı nahak yere öldürmesi, katletmesi, terörizm. Terörizmi lanetliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah dostluğu emretmiş. Bu olay, şu Amerika'daki dünya ticaret merkezinin, finans merkezinin bombalanması, binlerce insanın nahak yere katledilmesi olayı, bütün insanlığa bir dini beraberlik için bir hareket noktası olmalıdır. Harekete geçmeleri için, dinlerin birleştirilmesi konusunda harekete geçmeleri için bir işaret olmalıdır, bir alarm olmalıdır. Eğer bizler, dinini yaşayanlar, hepimiz Hazreti İbrahim'in dinini yaşıyorsak, yaşamamız lazım gelen din oysa, biz ona göre Allah-u Teala tarafından fıtrat bulduysak, o tabiatla yaratıldıysak, o dini yaşamanın özellikleriyle donatılmışsak bütün insanlar, her peygamber devrinde aynı din yaşanmışsa, Hazreti İbrahim'in hanif dini yaşanmışsa, birden başka din hiç olmamışsa, o zaman şeytanın ne kadar büyük bir tuzağına düşmüş olduğumuzu hala fark etmeyecek miyiz? Ey bizi dinleyenler, bir düşünün bakalım. Kim istiyor düşmanlığımızı? İblis istiyor, şeytan istiyor. Kim istiyor dostluğumuzu? Allah istiyor. Ve Allah Teala açıkça bunu söylediğine göre, sizler birbirinizin farklı dinlerine, birbirinizden farklı dinlere sahip değilsiniz. Hepinizin dini aynı dindir, tek dindir. O din üzerinde birleşin. Fırkalara ayrılmayın diyorsa Allah Teala. O zaman aklımızı başımıza toplayıp şu düşmanlığı
artık bitirmemiz gerekmez mi? Hanif dininin mensupları olarak biz insanlar artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Her terör olayı, her cinayet yeni bir cinayeti teşvik eder. Çünkü insanlar intikam afetiyle malullerdir. Nefslerinde intikam afeti var, kin afeti var, nefret afeti var, düşmanlık afeti var. Kendilerine yapılan düşmanlığa aynı silahla mukabele edeceklerdir. Böyle bir olay karşı tarafın mukabelesini devamlı dünyaya taşıyacaktır. Bunun manası daha kim bilir kaç yıl şu dünya üzerinde kan dökülmesidir nahak yere. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyayı bu badireden kurtarmak üzere bütün din mensupları harekete geçmelidir. Hazreti İbrahim'in bütün peygamberler zamanında yaşanan dinini dünyanın sonunda bir defa daha hepimiz birden yaşamalıyız. Herkes başkalarından farklı bir dinin mensubu olduğunu zannediyor. Böyle bir şey yok. Sadece bir tek din var. O dinin esaslarını araştırdığımız zaman bütün kitaplarda aynı şeyi görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Ama insanların çoğu Allah'a nasıl teslim olacaklarını bilmiyorlar. İşte o ilmi Allah bize verdi. Allah'a nasıl teslim olacaksınız? Hazreti İbrahim'in Hanif dinini nasıl yaşayacaksınız? Gelecek günler o esasların bütün dünyaya tanıtılmasıyla geçecek. Sevgili kardeşlerim, artık bir birleşme noktasına dünya gelmiştir. Allah'a inananları birbirine düşürmek isteyen Allah'ın düşmanları göreceksiniz ki buna uzun süre muvaffak olamayacaklardır. Bir süre sonra kin ve intikam bitecektir. İnsanlık bir sulh ve sükun devresine girecektir. İşte o noktaya ulaşabilmek için bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. Hamdolsun ki bunun temel verileri hazırdır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala diyor ki bütün devirlerde, bütün kavimlerde bizim resullerimiz mutlaka vardır. Devamlı olarak bütün kavimlerde resul biat ederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. Ve birisi öldüğü zaman onun yerine mutlaka aynı anda yenisini tayin ederiz diyor Allah Teala. Hiçbir kavmi hiçbir zaman resulsüz bırakmayız. Eğer bıraksaydık o kavmi cezalandırmazdık diyor Allah Teala. Yeryüzünde şimdiye kadar hiçbir kavim olmamış cezaya müstahak olmayan. Kıyamet günü cehennemde toplanan insanlar hem bütün zaman parçalarını temsil edecekler hem de dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar o zamandaki o yaşadıkları yerdeki insanları temsil edecekler.
Hiçbir kavim bundan istisna edilmemiş. Şu anda o zaman bunu bir müjde olarak düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir müjde olarak düşünün ki şu anda bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte onlar yakın gelecekte adım adım toplanacaklardır. Onlar size hangi hakikatleri anlattıysak aynı şeyleri bilenlerdir. Allah'ın onlara öğrettiği insanlar, bize nasıl öğretmişse onlara da öğretiyor Allah-u Teala. Ve her kavimde bulunan bu insanlar gelecek günlerde bir araya geleceklerdir. Adım adım dünya sulhüne doğru bir girişi başlatan bir konuşmadır bu. Gelecek günlerde mutlaka bütün kavimlerdeki, bütün milletlerdeki resullerin birer birer ortaya çıktığını göreceksiniz. Ve bu kin, bu düşmanlık, bitirilecektir. Sevgili kardeşlerim, kinle, düşmanlıkla sadece şeytana hizmet edilir. Terörizm bir çıkış yolu değildir. Cehenneme giden bir girdaptır. Allah'ın emri düşmanlık değildir, dostluktur. Öyleyse hepimiz bir dostluğun temsilcileri olmalıyız. Ve unutmayın sevgili kardeşlerim, bunun için yaratıldık. Dost olmak için yaratıldık, düşman olmak için değil. İşte bir takım anlaşmazlıklardan, bir takım kan dökülmesi olaylarından sonra mutlaka insanlık bir dostluk çemberinin içinde el ele vereceklerdir. Kalp kalbe, gönül gönüle Allah'ın yolunda birleşeceklerdir. Hamdolsun ki bunun temel faktörleri insanlar olarak bugün bütün kavimlerin içinde mevcuttur. Ve yakın gelecekte birer birer her kavmin içindeki Resul ortaya çıkacaktır. Ve devrin imamıyla mutlaka bir beraberlik kuracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir deklarasyondur. Öyleyse şunu bilelim. Terör, kandan, düşmanlıktan, kinden başka bir şey getiremez. Allah'ın emri dostluktur. Allah'ın emri kan dökülmesine mani olmaktır. Ve bu sebeple göğsümüzü gere gere şunu söylüyoruz ki, sizin dininiz ayrı, onların dini ayrı, bizim dinimiz ayrı değildir. Hepimizin bir tek dini vardır. Hepimiz aynı dinin mensuplarıyız. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hangi dinden olursunuz olun, tabi olduğunuz peygamberin yaşadığı din sadece o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse sadece bir tek dinin müntesipleri olduğumuzu, peygamberimizin o dini yaşadığını, bizim de aynı dini yaşamamız gerektiğini bilmek, öğrenmek ve tatbik etmek mecburiyetindeyiz. İşte şu anda hangi dinden olursanız olun, aslında tek bir dinin müntesibi olduğunuzu, o dinden olduğunuzu, Hanif dinden olduğunuzu
yerlerine oturtursanız eğer, kendi kitabınızda da buna dair ayetleri mutlaka bulacaksınız. Ve neticede göreceksiniz ki bir tek dinden başka bir şey olmadığı gibi dostluktan başka bir şey yok. Allah-u Teala'nın temel emri fırkalara ayrılmayın, Hanif dinini yaşayın emridir. Öyleyse fırkalara, ayrı ayrı topluluklara, hele birbirine düşman olan topluluklara ayrılmayın. İnsanları Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıran dini yaşayın. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirin. Dış dünyanızda diğer insanlarla, diğer topluluklarla, diğer milletlerle aranızdaki kavgayı bitirin. Allah ile olan ilişkilerinizde, emirler cephesinde ve yasaklar cephesinde bunlara karşı gelen unsurları yok ederek kavgayı bitirin. Bir sulh ve sükun dizaynı içerisinde Allah'ın dostları olarak bir olun, beraber olun, birbirinize kucak açın, geleceği birlikte kucaklayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinize Allah'ın vasiyeti budur. Allah hepinizi hem bu dünyada Hanif fıtratının gereğini yaşayarak hem de ahirette Allah'ın cennetinde yaşayarak sizleri hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala'nın en çok sevdiği mahluk olarak insan olmanın huzurunu yaşamalıyız. Madem ki Allah Teala bizleri kainatta en çok sevdiği mahlukları olarak yarattı. Madem ki Allah Teala bizim mutlu olmamız için gereken her şeyi bize teslim etti. Ve madem ki biz mutlu değiliz, o zaman oturup bu konuyu düşünmemiz lazım. Neden mutlu değiliz? Allah'ın bize ulaştırmak istediği mutluluk hedefine nasıl ulaşabiliriz? Bu mutluluğun iki tane cephesi olduğunu biliyoruz. Birinci cephesinde ahiret saadeti var. Başlangıcı bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesine bağımlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. O kişi böyle bir dileğin sahibi ise mutlaka kurtulur. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Neden girer? Çünkü böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah'ın da kendisini ulaştırmayı dilediği bir insandır. Allah'ın size sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kendine ulaştırdıklarında, Allah-u Teala'ya ulaştırdıklarında Allah'ın cennetine gideceğini kesinleştirmiş Allah-u Teala. Öyleyse eğer bir insanın kendisine ulaşmadan evvel hayatını sona erdirirse o kişiyi de mutlaka Allah-u Teala cennetine kabul ediyor. İkinci faktöre baktığımız zaman bir insanın cennet mutluluğuna kavuşmasının ikinci adımına baktığımız zaman burada mürşide ulaşmayı görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki kim mürşidine ulaşamazsa o dalalettedir. Allah Teala buyuruyor ki dalalette olanlar cehenneme girer. Öyleyse mürşidine ulaşan kişinin mutlaka Allah Teala'nın cennetine gireceği kesin. Çünkü mürşidine ulaşan kişi hidayete adım atmıştır. Hidayete adım atmış olan kişi ise başkaları gibi cehenneme gitmesi mümkün olmayan kişidir. Mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Daha ondan 7 basamak aşağıda bile bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah mutlaka onu kendi zatına ulaştıracak. Elbette mürşidine ulaşan kişi mürşidine ulaştığı gün nefs tezkiyesine başlayacağı cihetle mümin olacak. Mürşidin ulaştığı gün kalbine iman yazıldığı cihetle mümin olacak. Allah-u Teala da bütün müminlerin cennetine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse dalayetten kurtulup hidayete adım atan kişi her şeyden evvel mümin olacağı cihetle mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine girecektir. Üçüncü basamağa bakıyoruz. Üçüncü etaba bakıyoruz. Burada Allah'a verilen yeminleri yerine getirmesini görüyoruz. Ne yapmış insanoğlu? Nefsini tezkiye etmiş. Ne yapmış? Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ne yapmış? Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmiş. Her üçü içinde Allah Teala ezelde birden yemin almış bizlerden. Ve bizlerden aldığı bu yemini gerçekleştirmiş. İnsanoğlu gerçekleştirince Allah'ın o sözüne ulaşmış. Ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde? Onlar ki diyor Allah ile olan ahdlerini pek az bir bedel karşılığı satarlar diyor. Onların diyor ahirette bir nasibi yok. Yani Allah'a verdiği yemini misaki vaati gerçekleştirmeyen bir insanın ahirette bir nasibi yok. Kesinleştiriyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime diyor ki kim Allah ile olan ahdini ve yeminini gerçekleştirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Allah takva sahiplerini sever diyor. Sonra da Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse merdivenin her 7 basamağında değişen standartlar bize hep aynı şeyi söylüyor. Hep bir insanın Allah'a ulaşmasını dilemesiyle başlayan

Fena ve radu bil hayatı dünya vatmeyenne biha ellezinehüm ayatına gafilun diyor. Onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı izlemezler. Dünya hayatından razıdırlar ve onunla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. 8. ayet-i kerimede, bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala net olarak onların gideceği yer ateştir diyor. Cehenneme gidecekler diyor. Öyleyse olayın Allah-u Teala açısından muhtevasına baktığımız zaman bunun son derece açık ve kesin bir hüviyet kazandığını görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Öyleyse üç etapta bir insanın kurtuluş hüviyetinin sergilendiğini görüyoruz. Ve bunları söylediğimiz zaman sözlerimizde yanlışlık arayanlar diyorlar ki siz tenakuza düşmüşsünüz. Söylediğiniz birbirini tutmuyor. Neden öyle diyoruz? Diyorlar ki siz diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulur. Ama ondan sonra diyorsunuz ki nefs tezkiyesine başlayan kişi kurtulur. Ondan sonra diyorsunuz ki Allah'a verdiği yeminleri yerine getiren kişi kurtulur. Eğer bunlardan bir tanesi doğruysa diğer ikisinin yanlış olması lazım. Bu bir tenakuz değil mi? Biz de onlara diyoruz ki bir insanın hayat standartlarının muhtevası içinde her şey gerçekleşir. Yani burada önemli olan Allah-u Teala'nın verdiği bir söz. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendine ulaştırdığı kişilerin durumuna bakıyoruz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onu cennetine alır diyor Allah-u Teala. Çünkü o kişi takva sahibi olur ruhunu Allah'a ulaştırdığı için. Öyleyse burada Allah-u Teala 3. basamağa ulaşmış olan bir kişiyi 21. basamağa çıkaracağının garantisini veriyor. 3. basamağa kim ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacağına göre kurtuluşun bulunduğu yer, ruhun Allah'a teslim yeri 21. basamak. Allah-u Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştıracağına dair garanti veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu garanti varsa 3. basamağa ulaşan kişi 3. basamakta kurtulur. 3. basamak otomatik olarak 7. basamağa dönüşür. Orada kurtulur. 14. basamakta kurtulur ve 21. basamakta kurtulur. Ama sağ kaldığı takdirde geçerli bunlar. Yani bir insanın hayatı devam ediyorsa, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişi mutlaka yaşarsa mürşidine ulaşır. Nefs tezkiyesine başlar. O noktada yeniden bir defa daha kurtuluşa ulaşır. Ondan sonra ruhunu nefs kademesinde, 7 nefs kademesinde nefsini tezkiye eder, ruhu da 7 tane gök katını açıp Allah'a ulaşır. Ve bu standartlarda o kişinin ulaştığı yer Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamasıdır. Evet. Allah'a verdiği yemini misak gibi artık gerçekleştiren kişi 21. basamakta asli kurtuluşa ulaşır. Şimdi o zaman bu standartların kişinin yaşamasıyla alakalı olduğunu görüyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, hemen arkasından rahmetli olmuşsa bu kişi kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilediği için kurtulur. Eğer bu insan mürşidine ulaşmışsa, rahmetli olmuşsa mümin olduğu için kurtulur. Eğer yeminlerini yerine getirdikten sonra ölmüşse zaten yeminini, misakini, ahdini yerine getirmiştir. Asıl evine ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuştur. Ondan sonra ölmüştür. Zaten ilk kurtuluşa mutlaka ulaşır. Ondan sonraki kesim gene kişinin sağ kalmasına bağlı.

Ama bu o noktada gerçekleşmeyen bir olay. Yani dünya saadeti bir kişi yeminli misakini ahdini yerine getirdi diye dünya saadetine ulaşamaz. Buradan itibaren konu değişiklik kazanıyor. Mutlaka yaşayıp gerçekleştirmek lazım bundan sonra kesinlikle. Yani o kişinin fena makamını aşmadıkça bekanın mutluluğuna ulaşması mümkün değil. Beka makamını aşmadıkça züht makamının mutluluğuna ulaşması mümkün değil. Züht makamını aşmadıkça ulu'l-elbab makamının yok, teslim makamının hüviyetine ulaşması mümkün değil. Onu aşmadıkça ulu'l-elbabın mutluluğuna ulaşması mümkün değil. Ulu'l-elbaba ulaştıktan sonra ulu'l-elbabın ihlasın ve selahın mutluluğunu yaşaması söz konusu. Sonuç basamakta durum değişmiyor. Aslında orada da değişiklik var. Neden var? Çünkü ulu'l-elbapta yalnız zemin kat gösterilir. İhlasta yedi kat gösterilir. Ama ötesi gösterilmez. Allah gösterilmez. Salatı da Allah'ın zatıyla gösterir. O zaman aynı statü devam ediyor demektir. Belki cephe küçülüyor. Daha küçük bir saha kişinin önünde var. Ama öyle de olsa değişiklik olduğu kesin. Yani hiçbir zaman bu yedi tane velayet makamının birbirine eşitliği söz konusu değil. Son üç makama Allah Teala bir isim koymuş. Hayırlarda yarışanların makamları. Ulu'l-elbab, İhlas ve Sırar. Kim bunlar? Sabikun. Ama Sabikun da kendi aralarında eşit değil. Yani Sabikun'un birinci bölümü Ulu'l-elbab. Allah Teala kalp gözlerini açıyor. Yalnız zemin katı gösteriyor. Onun ötesinde bir şey göremiyorlar. Sonra bir gün nefslerindeki bütün afetler yok oluyor. İhlas sahibi oluyorlar. Birinci katına itibaren başlıyor göstermeye Allah Teala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye kadar 7. katın bütün alemlerini gösterene kadar tövbe-i nasuha davet etmiyor. Tövbe-i nasuha davet ettiği zaman kişi zemin katı görmüştür. Göğün bütün katlarını görmüştür. Ve bütün gördüklerinden sonra 7. katın 7 tane alemini görmüştür. Sitesin müntehaya kadar her şeyi artık biliyor. Bir tek sır kalıyor. Allah'ın zatı. O zaman Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve kendi zatını gösteriyor. Öyleyse bir insanın aynı standardın sahibi gibi görünen o üç tane makamın bir tanesinde bulunması, yani Sabikun adı verilen üç makamın bir tanesinde bulunması ötekilerden farklı bir hüviyet gösteriyor. Başlangıçta o kişi sadece zemin katı görüyor, sonra yedi katı görüyor, ondan sonra Allah'ın zatını görüyor. Ama onların hepsinin adı ulu'l-elbab. Neydi? Ha tamam. Hepsinin adı ulu'l-elbab. Hepsinin adı sabikun. Üçüne birden verilen adı isim. Fakat değişiklik var. Yani Allah'ın onlara verdiği ihsanlar açısından değişikliklerin olduğu kesin. Şimdi böyle bir dizayn söz konusuysa adına velayet dediğimiz şey, evliyalık dediğimiz şey demek ki birbirinden farklı yedi tane basamaktan oluşuyor. Bu yedi basamağın bir insana sağladığı mutluluk da her birinde diğerinden farklı. Ve şimdi bakıyoruz bundan 14 asır evvel sahabinin durumuna. Hepsi salaha ulaşmışlar. Salaha ulaştıkları için Allah-u Teala azim kullanıyor. Fevzül azimin sahipleri, hazül azimin sahipleri ve Ecrül Azim'in sahipleri. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde bu insanların ulaştıkları yer, üç tane azim konusuna ulaştıkları yer, onların tövbe-i nasuha mutlaka ulaştıklarını ifade ediyor bize. Allah-u Teala bir insanı irşat kademesine kendisi tayin edecekse ulu'l-elbab makamında tayin ediyor. Pardon.
salah makamına tayin ediyor. Ve sahabenin hayatına baktığımız zaman Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şeyi görüyoruz. Diyor ki o sabıkunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ne görüyoruz? Böyle bir noktada bütün sahabenin ihlas makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü tabi olanlar var kendileri. Ve Allah-u Teala tabiyet meselesini kabul etmiş durumda. Tabiyeti, yani Allah-u Teala'nın kabul ettiği bir tabiyet meselesi var. Ve Kur'an'da açıkça yer almış. Öyleyse bütün sahabe, ister ensar olsun ister muhacirin, adına sahabe dediğimiz kişiler hep aynı güzelliğin sahibi olmuşlar. Şimdi ne görüyoruz burada? Bu muhteşem statünün içinde olan bütün sahabe Allah'ın kendilerine ihsan ettiği cennet saadetinin sahibi oldukları gibi dünya saadetinin de bütününe nail olmuşlar. Gerçekten Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, ki bunun arkasında işkence var, bunun arkasında öldürmek var, bütün bu kötülükleri size onlar yaptıkları halde diyor ki siz onlara gene de muhabbet duyarsınız diyor. Arkasından bunu gerçekleştiren sonucu veriyor Allah Teala. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Manası tabi olursunuz. Şimdi gerçekten sahabe ile zamanımız tatbikatını karşılaştırdığımız zaman çok kesin bir hüviyetle karşılaşıyoruz. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diledikleri kesin. Sahabe Allah'a verdikleri yeminlerin hepsini gerçekleştirmiş. Daha evvelden başlayalım. Yani kademe kademe gidelim. Sahabenin hepsi mürşitlerine ulaşmış. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmiş. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş. Sonra sahabenin hepsi ta salah makamına kadar ulaşmış. Öyleyse derece derece Allah'ın kurtuluş adına koyduğu bütün hükümlerin onlar tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Siz kitabın bütününe iman edersiniz, bütününe tabi olursunuz. İşte bu tabiyet meselesine dikkate aldığımız zaman neyi görüyoruz? Tabiyetin temelinde gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'ın en üst makamına layık olacak olan bütün özelliklerin sahibi olması. Bunun için yaptıkları şey ne? Kitabın bütününe tabi olmak. Zaman açısından kitabın bütününe tabiler. Mekan açısından kitabın bütününe tabiler. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası açısından Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabiler. Meseleye baktığımız zaman diyoruz ki bütün sahabe Allah-u Teala'nın indinde en üst makamın, salah makamının sahipleriydi ve yaptıkları şeyler bugüne ibret olacak olan bütün özelliklerin sahibi. Şimdi bakıyoruz onlar ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hemen bugüne bakıyoruz. Bugün din öğretiminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Öyleyse daha baştan herkes kaybetmiş partiyi. Daha baştan Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe hiçbir şekilde o insanların kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Bitti olay. Bugün artık din öğretenler insanlara Allah'a verilen yemin-i misak-ı ahdi bunları gerçekleştirdikleri takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gideceklerini asla söylemiyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Bir adım daha atalım. Bugün insanlar mürşitlerine ulaşmak diye bir şeyin farkında bile değiller. Ama bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmış. Sonradan sahabe arasına katılanlar
Hazreti Ebubekir'e tabi olmuşlar, Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Daha sonra gelenlere ne diyoruz? Daha sonra gelenlere verdiğimiz isim tabi'in, sahabeye tabi olanlar, sahabeden sonraki devri içeren bu. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Olay bütünleniyor. Ve sahabeye bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'e %100 uyum sağladığını görüyoruz. Ne emretmiş Allah-u Teala? A'yı emretmiş. A'yı gerçekleştirmişler. B emretmiş, B'yi gerçekleştirmişler. C emretmiş, C'yi gerçekleştirmişler. D emretmiş, B'yi de gerçekleştirmişler. Şimdi o dört tane faktörü sayıyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, gerçekleştirmişler. İki, mürşide ulaşmak, gerçekleştirmişler. Üç, Allah'a verilen yeminleri yerine getirmek, gerçekleştirmişler. Dört, dünya saadeti için gerekli olan üç emri yerine getirmek. İrşad emri, daimi zikir ve teslim. Onu da gerçekleştirmişler. Ve bu saydığımız dört faktörün hiçbirisi bugün tatbikat sahnesinde yok. İşte burada şeytanın korkunç bir tuzağını görüyoruz. Bütün insanlık bu korkunç tuzağa düşmüş vaziyette. Neden bütün insanlık diyorum, İslam alemi demiyorum? Çünkü ötekiler zaten çoktan bu tuzağa düşmüşler. Şeytan insanları cennet saatine ulaştıracak olan temel faktörleri Tevrat'tan, İncil'den ve Zebur'dan çıkarmış. Ama teslim faktörünü çıkaramamış. Çünkü incelediğimizde Tevrat'ta da Zebur'da da İncil'de de şeyi görüyoruz, teslim olmak standartlarını görüyoruz. Ama insanlar unutmuşlar. Teslim olmanın ne olduğunu da zaten onlar hiç bilmiyorlar. Yani koskoca bir Hristiyan alemi, Yahudi alemi gitmişler. Bu dünyada artık kurtulmaları mümkün olmayan bir standartın içinde öyle yaşıyorlar. Ot gibi. Ki aralarında kurtuluşa ulaşanlar var mı? Var. Kim onlar? Hristiyanlığın bugünkü tatbikatını yaşayanlar değil. Onlar Hazreti İsa zamanında tatbik edilen esasları yaşamakta olanlar. Şişerif de onlardan bir tanesi. O günleri yaşıyor. Yani o günden bu tarafa ne aktarmışsa onları yaşıyor. Sen Hristiyan mısın diyoruz. Onlar gibi değilim diyor. Yani yaptığı muhtevaya baktığımız zaman onun da bizim gibi eğilip kalktığını görüyoruz. Yani şeyin Livay'ın namaz kılma stiliyle Cefinki de herhalde birbirine çok benziyor. Biz Livay'ı seninle beraber gördük değil mi? Buzlu camın arkasından eğilip kalkıyordu böyle. Yani resmen bizim gibi secde ediyordu o da. Şimdi Cephe sorduğumuz zaman daha açıklık getirdi. Ayağa kalkmıyoruz dedi. Ayağa kalkmadan yapıyoruz secdeyi dedi. Yere kapanıp oturuyoruz, kapanıp oturuyoruz dedi. Allah Teala da diyor ki onların içinde de sizin gibi tek Allah'a inanan. Çünkü Cephe soruyorum şimdi diyorum ki ya bak siz diyorsunuz ki üç tane Allah var. Baba Allah, Oğul Allah, Ruhul Kudüs olmak üzere. Neydi? Holy Spirit. Olmak üzere üç Allah'a inanıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Holy Spirit gene sizin kitabınız yazıyor. Kitabın bir yerinde böyle yazıyor. Holy Spirit Hazreti İsa'dır diyor. O zaman üç Allah olmadı, iki Allah oldu. Bunu neyle izah edeceksiniz? İzah yok diyorlar. Peki nasıl olursa üç tane Allah var diyorsunuz. Bizim cep samimiyetle onu da söylüyor. Diyor. Onu da diyor izah edemem. İzah edebilecek bir durum yok diyor. Orada. Şimdi yani tek Allah ancak halif olan insanlar için geçerli ve olaya baktığımız zaman insanların neden Allah-u Teala'ya baba dediklerini anlamak da pek kolay bir şey değil. Ama onlar bilseler bizim tasavvuf büyüklerine baba diye hitap ettiğimizi, siz bunlara bile baba diyorsunuz diyecek. Yani Sefer Baba diyoruz mesela Cerrahi Tarikat'ın rahmetli olduğunda. Onların başında bulunan kişiye Sefer Baba diyoruz mesela.
Şimdi sorduğum zaman bunun cevabını veremiyorlar. Neden baba diyorsunuz diyorum Allah-u Teala'ya. Cevabı yok. Cevabını kimse veremiyor bana. Biz gerçekten Allah-u Teala'nın çok bahtlı kullarıyız ki İslam standartları içinde doğmuşuz. Ama bu fazla bir şey ifade etmiyor gördüğümüz kadarıyla. Çünkü eğer biz bugün Türkiye'deki ilahiyat fakültesinden mezun olan birisi olsaydık size bu güzelliklerin hiçbirisini vermemiz mümkün değildi. Onun için Allah-u Teala bizi yetiştirmiş, dayı beye göndermiş ya da dayı beyi bize göndermiş, Muhammed Raşid Hazretleri'ne göndermiş. Bunun arkasında hep bir eğitim var. Düzeni öğrenmek var. Ve bizi onların da verdiği cereyanla yetiştirmiş Allah-u Teala. Ve bu yetiştirmenin arkasından bizi vazifeli kılmış. Şimdi eğer öyle olmasaydı biz ne olacaktık? Öyle olmasaydı biz ilahiyat fakültesinden mezun bir tane zavallı olacaktık. Yani insanlara beş vakit namaz emreden, Allah'tan korkmayı emreden, sevgi diye bir şeyden haberi bile olmayan bir ukala bir öğretim üyesi olacaktık herhalde. Ama Allah-u Teala'nın standartları hiç onların söylediği gibi değil. Bütün güzellikler onun statüsü içinde gerçekleşiyor. Biz insanlardan her kim muhtevayı yerlerine oturtursa o kişi kurtuluşa ehil olur. Oturtamazsa hiçbir zaman öğrenemez, hiçbir zaman kurtulamaz. Şimdi asıl üzülmemiz lazım gelen noktaya geliyoruz. Bizim ülkemizde ve bütün dünyada din adamları, İslam alimleri ne yazık ki Allah'ın söylediklerinden artık haberdar değiller. Ve hep Allah'ın İslam dininin yaşantısı içinde değil, tam aksine insanların kendi kendilerine uydurdukları yeni bir dinin standartları içinde yaşıyorlar. İnsanların kendi kendilerine uydurdukları yeni bir din. İnsanların uydurusu. Dinin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de hiç benzer tarafı yok. Ne kalmış geriye? Şeytanın kurnazlığına bakın. Şeytan şöyle düşünüyor. Diyor ki, ibadet edin diyor. İnsanların ibadetine engel olmuyor. Neden? O ibadetlerin kendilerini kurtaracağını sansınlar diye. İbadetine engel olmuyor. Ama en önemli ibadeti devre dışı bırakmayı başarıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hiçbirisi yasak edilmemiş iblis tarafından, unutturulmamış. Yalnız kelime-i şehadetin asli unsuru unutturulmuş. Yani kelime-i şehadet deyince bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi kelime-i şehadet kabul ettirilmiş iblis tarafından. Halbuki konunun aslına girilebilseydi ve iblis insanlara bunun esasını unutturmasaydı insanlar şunu bileceklerdi. Hayret namazını kılıp mürşidine ulaşmadıkça o mürşidin önünde diz çöküp tövbe edip bu kelimeyi söylemedikçe bu kelime bir insanı cennete ulaştıramaz. Kelime-i şehadet yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek

0: La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek. Hiç kimseyi bu kelimeyi kendi kendine söyledikleri takdirde Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İşte şimdi buradan itibaren hadislerle Kur'an-ı Kerim arasında farklılıklar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü Buhari'de çok açık ve net bir hadis var. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse cennete girer. Halbuki bir insan bu kelimeyi 1000 defa kendi kendine söylese sadece derecat kazanır, sevap kazanır. Ama hiçbir zaman cennete giremez bunu söylüyor diye. Ama kişi 1 defa söylese bunu hayatında, ama hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, mürşidinin önünde tövbe etmişse, o tövbeden sonra, el öptükten sonra bunu söylemişse, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye, işte o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Öyleyse aslıların insanlar tarafından açıklamasının zaman içerisinde muhteva değiştirdiğini ve asıl hedefinden uzaklaştığını görüyoruz. Dinde böyle olmuş. Ve iblis inanılmaz derecede kurnazca bir taktik uygulamış. Yani öyle bir taktik uygulamış ki ibadetleri yapmasına mani olmuyor insanların. Hangi ibadetleri? Onları kurtuluşa ulaştırmayacak olan ibadetleri. Yapın diyor, namaz kılın diyor. Oruç tutun diyor, zekat verin, hacca gidin, çok iyi edersiniz diyor. Devam edin böyle yapmaya. Kendi kendinize diyor ara sıra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyin, cennete girersiniz. Böyle bir sıtı içinde bütün insanları aldatan iblis, onların kurtuluşunu bütün boyutlarıyla engellemiş. Hiç kimse için İslam standartlarında yaşadığınız zanneden hiç kimse için cennete gitmek ve dünya saadetine ulaşmak mümkün değil. Ne demek istiyoruz? Yani insanlar asırlar geçtikçe bir problem var mı? Tamam. İnsanlar asırlar geçtikçe bir hedefe ulaşmışlar. Bu ulaştıkları hedefe dikkatli baktığımız zaman şunu görüyoruz. Onun yaptığı çok ince hesapların mahsulü. Yani şunu demek istiyorum biz, insanlar ibadet yapsınlar. Bir, bu ibadetlerin kendilerini kurtaracağını zannetsinler. İki, ama hiçbirisi bu ibadetleri yapıyor diye kurtulamasın. Üç, aynen tatbik etmiş planını ve insanlar bugün ibadet ediyorlar. Yaptıkları ibadetlerde de kurtulması mümkün değil. Şimdi bugün radyo sohbetini yaparken sualler geliyor. Suallerden bir tanesi şöyle. İnsan mürşide ulaşmazsa, mürşide ulaşmayan bir insanın yaptığı ibadetler kabul olur mu? Yani şimdi belki sualin sorulmasında bir farklılık var. Yani kabul olur da insanları kurtuluşa ulaştırır mı anlamı taşıyor aslında sual. Ama sadece kabul edin olur mu diye sorduğunda gerekli cevabın şöyle verilmesi lazım. Elbette kabul olur. Kim namaz kılarsa, kim oruç tutarsa, kim zekat verirse, Allah'ın emrini kim yerine getirirse, her yerine getireceği emrin bir derecat karşılığı var. O derecat karşılığını mutlaka kazanır. Yani hayat filminde hem işlem görülür, hayat filmimizi seyrettiğimiz zaman hem namaz kıldığımızı göreceğiz orada, hayatımızın namaz kılma anlarında, hem de o namazlar karşısında ne kadar derecat kazandığımızı göreceğiz. Sadece tasavvufta olanlar değil, herkes görecek. Kim namaz kılmışsa o dereceyi mutlaka kazanmıştır. Ama eğer kişi bu namazı Allah için kılmamışsa, başkalarını kandırmak için kılmışsa, o kazandığı dereceden daha fazlasını kaybeder. İşte sahabe ve münafıklar beraber namaz kılıyorlardı. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam imam oluyordu. Sahabe arkasında saf halinde ama aralarında münafıklar da var. Onlar da saf halinde. Hepsi aynı işlemi yapıyor. Sahabe bundan derecat kazanıyor. Görüntü derecatı kazanıyor evvela. Sahabe bundan düşünce derecatı da kazanıyor. Birinci planda birinci hedef var. Görüntü derecatının kazanılması. Yani filme giren bütün görüntülerde Allah'ın ibadetine ait olan kesimden insanlar aynı dereceyi kazanırlar. İkinci kesim giriyor. Allah-u Teala diyor ki benim diyor meleklerim, kiramen katibim meleklerim, sizin düşüncelerinizi de diyor filme alırlar diyor. Sizin düşüncelerinizi de bilirler diyor. Derece Onlara da derece attı kenarlar. Şimdi ne oldu? Sahabe de bu düşüncelerinden dolayı da derece kazandı. Ama münafıklar düşüncelerinden dolayı derece kazanmadılar, kaybettiler. Öyle derece kaybettiler ki kaybettikleri derece sırf başkalarını kandırmaya yönelik olduğu için yaptıkları işler görüntü kazancından daha fazla. Her namazda onlar sadece bir şeyler kaybetmiş oldular. Öyleyse bir insan eğer Allah için namaz kılıyorsa mutlaka derece kazanır. İster mürşide ulaşsın, ister ulaşmasın. Ama mürşide ulaşmayan bir insanın yaptığı ibadetlerin ona kazandırdığı dereceler onu cennete götürür mü? Hayır, götüremez. İşte bu mümkün değil. Yani bir insan ne kadar çok namaz kılarsa kılsın, ne kadar çok oruç tutarsa tutsun, normal standartlarda o kişinin cennete ulaşması mümkün değil, mürşidine ulaşmadığı sürece. İşte burada o kardeşimizin asıl sormak istediği suale geliyoruz. Yani acaba mürşide ulaşmadan önce insanın yaptığı ameller amülüs salihat hükmünde midir? Böyle bir sual sorulsaydı bunun cevabı farklı olacaktı. Hükmünde değildir. Yani mürşidinize ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Başlayamazsınız, yaptığınız hiçbir ibadet amülü salat hüviyetine giremez. O zaman muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediklerine yerli yere oturtmamız lazım. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki amülü salihat yaparlar diyor. Yani ıslah edici ameller demek. Peki neyi ıslah edici ameller? Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse ruhun ıslahı diye bir şeyden bahsedemez. Hiçbir ayet bu istikamette yok. Çünkü zaten ruh tekamülün son safhasında yaratılmış. Programlandığı anda ahsak. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyetin içinde ruhumuz. Öyleyse bir insanın ruhundan bahsediyorsa ruhun ıslaha hiçbir zaman ihtiyacı yok. Ruh asla nefs hüviyetine dönmez. Kötüye dönmesi de söz konusu değil. Onu hiçbir şey ait olduğu standartlardan aşağı indiremez. Ona göre programlanmış. Ama nefsimiz ıslaha muhtaç. İşte tezkiyetin nefs denilen olay, nefsin tezkiyesi denilen olay bu hedefe yönelik. Yani nefsin tezkiyesi nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırmak için yolun yarısı eder. Ne zaman nefsimizin afetlerinin yarısından daha fazlası çıkar da nefsimizin kalbinden onların yerine yerden daha fazla Allah'ın nurlarını ikame ederiz. İşte o zaman bizim için söz konusu olan şey nefs tezkiyesinin tamamlanmasıdır. 7 kademede tamamlanmıştır. Her kademede de ruhumuz birer kat birer kat göklere doğru yükselmiştir. Ve bu göklere doğru yükselen statü içerisinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Nefsimiz tezkiye olduğu için, ruhumuz Allah'ın zatına ulaştığı için o ulaştığımız noktada bizler için söz konusu olan şey şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır. Öyleyse hem nefsimiz Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiştir bir, hem ruhumuz Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir iki, hem fizik vücudumuz Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmiştir üç. Bu üç tane faktör tamam olduğu cihetle biz nefs tezkiyesini gerçekleştirmişizdir. Allah'ın cennetine de kabul edilmişizdir, onu garanti etmişizdir. Ama neyle etmişizdir? Nefsimizi ıslah ederek etmişizdir. İşte mürşidimize ulaştıktan itibaren, ulaştığımız andan itibaren nefs tezkiyesi diye bir olay başlıyordu. Ondan evvel nefs tezkiyesi mevcut değil. Yani yaptığımız ameller, bize derecat kazandıran ameller tamam ama nefsimizi ıslah edici ameller değil ondan evvel. Bir nefsin ıslahı demek, o nefsin kalbindeki afetlerin azalması, hasletlerin çoğalması demek. zaman içerisinde hasletler çoğaldıkça o hedefe yönelmemiz söz konusu. Şimdi bir kardeşimiz bir sual soruyor. Diyor ki, başka insanlar tarafından kullanıldığınızı hissediyorsunuz. Ve sizi o insanlar her istikamette kendi hedeflerini bir vasıtası yapıyorlar. Bunları ne ölçüde rıza göstermek lazım? Ne yapmak lazım? Tabii kalın çizgilerle burada iki tane alternatif var. Bunları rıza göstermek veya rıza göstermemek. Şimdi meselenin biraz daha derinine girdiğimiz zaman daha bir açıklığa kavuştuğunu göreceğiz olayın. Biz iki ayrı harçayla oluşan bir verme dizaynının sahibiyiz. Parçalardan bir tanesi bize ait şeyler. Bizim kimliğimizin bir parçası. Başkalarının onları kullanmasına müsaade etmek veya etmemek. Burada faktörü hep Allah-u Teala'nın meşru zeminlerinde ilavesiyle yerlerine oturtuyoruz. Şimdi paramız var. Başka insanlar bu parayı kullanmak istiyorlar. Acaba bu parayı hangi ölçüde onlara vermemiz lazım? Ne kadarını verebiliriz? Ne yapmamız lazım? Bunun ölçüsü bizim iş dünyamızda. Bunu onları kullandırmak da söz konusu, kullandırmamak da söz konusu. O parayı helal standartlarda biz kazanmışız. Öyleyse bizim helal standartlarda kullandığımız o parayı harcamak etkisi de tamamen bize verilmiş. İşte bunun başka insanların kullanılmasının sınırları ne olabilir? Bizim kendimize ait olan şeyler var. İrademiz, çalışmamız, faaliyetimiz, insanlara yardımımız. Her açıdan biz çevremizde bir bütün halindeyiz. Çevremizde bir bütünleşmenin içerisindeyiz. Yani hiçbir insan, cemiyet halinde yaşayan insanların içinde hiçbir insan yalnız değildir. Herkes başkalarına muhtaçtır. Yani biz yaşamak için ayakkabıya, elbiseye, her şeye muhtacız. Bunların her birisinde başka insanlardan biri yapıyor. Öyleyse biz verdiğimiz hizmetin karşılığında aldığımız parayı ihtiyaçlarımızın tatmininde kullanıyoruz. Ama bu herkese muhtaç olduğumuzu çok açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü yaşamak için giyinmeye muhtacız. Yaşamak için yemek yemeye muhtacız. Her birisi başka bir el tarafından gerçekleştiriliyor. Öyleyse muhtaç olmak kesin. Tıpkı ekonomik açıdan muhtaç olmak gibi sosyal açıdan da insanlar birbirine muhtaç. İşleri yapıyoruz. Mesela bir dergi çıkartıyoruz. Derginin yalnız başımıza çıkartamıyoruz. Mesela ben TV okuyorum söylemek istediklerimi. Ondan sonra Seyhan kardeşimiz bunu dizayn ediyor. Yalnız yapmıyor. Etrafındaki birçok kişi bunun dizaynıyla meşgul. Ondan sonra yazıldıktan sonra tekrar bize dönüyor. Hataları tespit ediyoruz. Onları düzeltip tekrar taksitliyoruz. Ondan sonra bir defa daha yazılıyor. Yetmez. Gidiyor matbaaya. Matbaada filmi alınıyor. Baskısı yapılıyor. Kesimi yapılıyor. Dağıtıma geliyor. Yine dağıtımda bir takım kardeşlerimiz vazifeli. Baskıda bir takım kardeşlerimiz vazifeli. Öyleyse bir dergiyi çıkarmak ne kadar çok insanın emeğiyle gerçekleşiyor. Şimdi bu emeklerin dizaynı içerisinde bizim bir yerimiz var. Bu yerimizde etrafımızdaki bütün insanlarla ilişki içerisindeyiz. İşte bu ilişkilerde biz onlara ne verebiliyoruz? Kısaca Allah için ne yapabiliyoruz? Bu sualin cevabını vermek mecburiyetindeyiz. Eğer insanlar bizi istismar ediyorlarsa buna ne kadar tahammül etmeliyiz? Ne kadar da müsaade etmeliyiz? İşte bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Diyorlar ki insanlar var, bizden borç para istiyor. Tespit edilmiş bir durum. Ve biz ona o parayı veriyoruz. Bir süre sonra bu kişi borcunu ödemeden geliyor, bir defa daha istiyor. Gene veriyoruz. Borcunu ödemeden geliyor, bir defa daha istiyor. Gene veriyoruz. Buna ne kadar devam etmemiz lazım? İşte burada bir ölçü koymak o kişinin davranış biçimlerine bağımlı. Acaba bu kişi bunlara güvenip çalışmaktan tamamen elini eteğini çekip başkalarından aldığı bu ödemediği borçlarla yaşayan bir tüfeğli bir insan haline mi gelmiş? O zaman onu bari getirelim, biz olduğumuzu düşünmek mecburiyetindeyiz. Burada bir karşıt unsur doğuyor. Yani insanlara yapılan yardımın, onların ulaşmak istedikleri hedeflere ne ölçüde yardımı var veya engel olması var. Ya da şöyle söyleyelim, bizim yaptığımız yardımın Allah'ın onları ulaştırmak istediği hedeflere ulaşmakta ne ölçüde yardımı var veya ne ölçüde engeli var. İşte bir insan iki nevi statünün içine girebilir. Birincisi yozlaşma, ikincisi olgunlaşma. Dikkat edelim, bütün yardımlarımız insanları olgunlaştırma istikametinde olmalı. Eğer bir insan bizi istismar ediyorsa ya da biz istismar edildiğimiz kanaatindeysek o kişinin gelişmesine dikkatle bakacağız. Acaba bizi istismarı, bizden kullandığı şeyler onu olgunlaştırmaya mı götürüyor? O zaman ona müsaade etmek durumundayız. Ne kadar imkanımız varsa, Allah Teala bize ne kadar o imkandan bahsetmişse onları onun için kullanmak mecburiyetindeyiz. Ama ona, onun bizi istismarı o kişiyi yozlaşmaya mı götürüyor? Orada duracağız. Yozlaşma söz konusuysa Allah Teala bunu müdafaa etmiyor. Bunun gerçekleşmesini istemiyor da. Çünkü söz konusu olan insanları tereddiye yozlaşmaya götürmek değil tasavvufta. İslam'da insanların tekamülü asıl. O tekamüle medar olmak üzere bizdeki imkanları başkalarının kullanmasına göz yumabiliriz. Hatta bu bize bir rahatlık ve huzur da vermeli. Ama bunun üst boyutlara ulaştığı ve buna rağmen o insanın tekamül yerine tereddiye gittiğini görmek, bu noktada durup ondan bunun hesabını sormak imkanının sahibiyiz. Kimsenin kalbini kırmadan onların en güzel ulaşmasını sağlamak hepimizin üzerinde görev. Her yaptığımız, başkasına yaptığımız hizmetle onlara ne verebildiğimizi dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bizim onlara olan yardımlarımız onların kumar iptilasını mı arttırıyor? Onların lüzumsuz yerlere para sarf etmesi ne mi yol açılıyor? Açıyor. Onların daha her geçen gün biraz daha kötüye gitmesine mi yol açıyor? O zaman bizdeki imkanları tüketecek kadar bizi zorlamalarına müsaade etmemek mecburiyetindeyiz. Şimdi burada öteden beri söylediğimiz iki tane husus var. Birincisi, bize bir dilenci misali veriyorlar. Diyorlar ki dilenci geliyor bizden para istiyor ama biz biliyoruz ki o adam bizden aldığı parayla içki içecek. Bu bir yozlaşmanın işareti. Ama dilenciye verdiğiniz para ne ki? Böyle bir parayı ona verdiğiniz zaman siz sevap kazanırsınız. O onu kötüye kullandığı zaman o derecat kaybeder. Ama o derecat kaybediyor diye siz o derecat kaybetmezsiniz. Ama şimdi sizin imkanlarınızın, parasal imkanlarınızın veya zamanınızın veya iş yapma kapasitenizin başkaları tarafından kullanıldığını düşünüyor. Bu kullanma egzoz edecek hale gelirse, sizi tüketecek hale gelirse ve buna rağmen o insanlarda hiçbir tekamül görmüyorsanız buna devam etmek çok yanlış bir şey. Bu devam onları Allah'ın yolunda güzele ulaştıracak yerde tekamül ettirecek yerde yozlaşmaya götürüyorsa sizin yardımınızın hiçbir faydası yok. O zaman bu iki taraflı kötüye kullanma oluyor. Hem sizin size ait olan değerleriniz yok oluyor, sıfırlanıyor. Hem de onu kullanan kişi onları kullanarak güzele gideceğine daha da kötüye gidiyor. Buna hiçbir zaman müsaade etmeyeceksiniz. Burada negatif bir faktör var artık devrede. Öyleyse insanlara hizmet etmekle hepimiz vazifeliyiz. Onlara Allah'ın bize verdiği her şeyi ulaştırmakla vazifeliyiz. Ama Allah Teala her şey olduğu gibi buna da hudutlar koymuş. Nasıl bir insanın hürriyeti sonsuz bir hürriyetse ama bu sonsuz hürriyet başkalarına zarar verdiğimiz anda son buluyorsa, bunun ötesine Allah Teala müsaade vermiyorsa, işte bizzat olan güzellikleri başkası uğrunda kullanmamızın da bir hududu olmalı. O insan bizden aldıklarıyla, bizi tüketmesiyle eğer Allah yolunda bir tekamülün sahibi oluyorsa ona vermekte devam etmeliyiz o güzellikleri. Onun yaşaması bizim mutluluğumuzun bir parçası olur o zaman çünkü. Bütün insanlar aslında başkalarına verebildikleri mutlulukla mutlu olmayı bir gün öğrenecekler. Bütün mürşitler şunu yaşarlar ve görürler ki onlar başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorlarsa o mutlulukla huzurludurlar. Kendileri için bir şey yapmaları mümkün değildir. Kendilerine verebilecekleri bir şey yoktur artık. Başkalarına verebilecekleriyle mutlu olmayı Allah-u Teala onları öğretmiştir. Onun için yaşarlar. Ne yaşadıkları sürece başkalarına ne kadar mutluluk verebildiklerini gördüklerinde o mutluluk kadar mutlu olabildiklerini fark ederler. Ve de hayatlarını buna göre zannederler o noktadan itibaren. Hep başkaları için yaşamayı ısrarla getirdiler. Böyle bir dizaynda başkalarına verebildikleri mutlulukla ne demek istiyoruz? Yani onların ruhları istikametinde onları ne kazandırıyorsa o kadar kazançları. Ve bu insanın mutluluğunun en güzel standartlara ulaşmasıdır. Bir gün şu anda da aynı şeyleri yaşıyorsunuz ama bir gün daha büyük boyutlarda yaşayacaksınız. Bakacaksınız ki başka insanlar sizden ancak aldıklarıyla mutlu olabilirler. Eğer onlara o istedikleri Allah-u Teala'nın size sunduğu nimetleri, manevi nimetleri onlara ulaştıramazsanız onlara mutluluğu yaşayamazlar. Yaşayabilmeleri için Allah'ın size verdiklerinin onlara aktarılması lazım, uzatılması lazım. Onlara iletilmesi lazım, vardırılması lazım. İşte onlara o güzellikleri ulaştığında, Allah'ın bütün maddi ve manevi nimetleri sizin elinizde ulaştığında o insanlar mutlu olmanın standartlarına giriyorlar. Şimdi burada mutluluğu zevkle karıştırmamak lazım. Zevk gelip geçici bir hoşlanma halidir, o kadar. Ama mutluluk devamlı bir metredir. Ve mutluluk %100 ruhun hasletlerine dayalıdır. Zevk ise nefsin afetlerinde de kendini gösterir. Öyleyse insanların daha güzele ulaşabilmesi, kemal derecelerinde yücelmeleri, olgunluğa ulaşmaları, manevi alanda başarıya ulaşmaları, Allah'ın manevi güzelliklerini daha üst ölçüde her geçen gün biraz daha fazla yaşamaları, eğer bizim verdiklerimize bağımlıysa, bu verdiklerimiz onlarda bu sonucu ulaştırıyorsa, oluşturuyorsa, o zaman bize düşen şey onlara elimizden geldiğince hep daha çoğunu daha çoğunu vermek oluyor. Ölçüler, Allah-u Teala'nın ölçüleri bu standartlarda. Burada açıklanmayan bir konu var mı bunun için? Evet, tamam. Böyle bir üstünlüğü nefsin tahakkuk ettirebilmesi ancak ispatla olur. İspat edilmesi istenen bir şey varsa ortalıkta, yani başkası ondan onun ispatını istemiyor O kendisi başkalarına bir şeyler ifade etmek istiyor. Onun iç dünyasından gelen, başkalarına kendisini kabul ettirmek isteyen, daha açık konuşayım, üstünlüğünü onlar tarafından da kanıtlamak isteyen bir baskı ifadesi oluyor. Arkasında olan bir tek varlık var, nefs. Ona hizmet etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bu ona yardım hüviyeti de taşımaz. Ona yardım etmiş olmazsınız. Yani kalın çizgilerde kesin bir misal, bir bankayı soymak isteyen bir adama yardım ettiğiniz zaman bu aslında onun nefsine hizmetten başka bir şey değildir. Siz de kötü istikamette kullanmış olur. Ama birisi başkasına hizmet etmek istiyor, ona bir iyilik yapmak için gayret etmek istiyor ama gücü yetmiyor. Sizden de yardım istiyor, siz ona yardım ediyorsunuz. İkiniz de bir insana yardım etmenin, pozitif istikamete yardım etmenin huzurunu yaşıyorsunuz. İkincisi de birincisi arasında çok farklı bir mesafe var. Negatif istikamette yardım, pozitif istikamette yardım. Birisi negatif istikamette kullanılma, birisi pozitif istikamette kullanılma. Pozitif istikamette kullanılmaya hep açık olmalısınız. Elinizdeki imkanlar neye müsaade ediyorsa. Kaldı ki eğer Allah-u Teala'dan sorabiliyorsanız ne yapmanız lazım geldiğiniz zaten probleminiz yok. Her alanda ona müracaat edersiniz. İşte burada mesela teyit makamları için kardeşlerimiz arasında bir takım şeyler geçiyor. Tartışma demeyeyim de anlaşmazlık da değil. Ama ayrı ayrı fikirler geçiyor. Mesela birisi diyor ki ben falancayı teyit ettiririm. Onlara diyeceksiniz ki bir tane teyit makamı var. O eskiden sadece bizdik. Şimdi iki tane teyit makamı var. Bana ulaşamayanlar artık burada olduğuma göre ulaşmaları da gerekmiyor. Ama Cebar hocamıza ulaşacaklar. Teyit makamı sadece bir tek kişidir. Cebar hocamız. Yani herkes teyit makamı olarak başka başka insanları görürse o zaman hedefe ulaşamayız. Cebar'dan sonra gelen herkes teyidini Cebar'dan alacak. Kim olursa olsun. Ama ben buradaysam, buradaki kardeşlerimiz teyidi benden alacaklar. Cebar teyidi kimden alacak? O da benden alacak. Aslında onun buna ihtiyacı yok. Zamanımızın gafsıdır. Ama gene o ihtiyaç duyar, sorar. O, bu ihtiyacı, buna ihtiyacı olduğundan duymuyor. Mürşide olan bağlılığının bir bağımlı unsuru olarak görüyor. Başkalarından çok farklı bir düşüncenin sahibi. Onun için o makamı ısrar ediyor. Yani orada benim yardımcım değil Cebar şu anda. Orada benim vekilim. Benim yerime hareket etmek yetkisine sahip olan tek insan Türkiye'de. İşte makam, o makam ki teyitlerin hepsinin ondan olması lazım. Ama kardeşlerimiz birçok yerden teyit alıyorlar ve kendilerini tamam diyorlar biz teyitimizi aldık. Hayır almadılar. Teyit alma makamları başka bir yer olursa başka bir yerin Cebar'a müracaat edildi. Ben falancaya böyle söyledim diye ondan tekrar teyit alması gerekir. Her halükarda bir tek teyit makamı vardır. Nihai makam Türkiye'de bir tane şu anda Cebar kardeşimiz. Herkes ondan teyit alacak. Yani muhtevaya baktığımız zaman insanlara verebileceğimiz şeyleri yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz. Biz onların tekamülü istikametinde, manevi olgunlaşması istikametinde onlara yardımcı olabiliyorsak her şeyimizi bu hususa hasredebiliriz. Hasretmemizde de zarar yok. Çok büyük faydalar var. Ama insanlar bizden bir şeyler istiyorsa bu istedikleri şeyleri onlara verdiğimiz zaman onlarda manevi olgunluk şöyle dursun, yozlaşma görüyorsak o zaman buna mecbur değiliz. Hatta vermemiz zararlı bir şey. O kişinin yozlaşmasına sebebiyet veren bir şımarıklığa onu davet etmek istikametinde oluyor bu. Bu noktadan itibaren böyle bir girişimin içinde asla olmamalıyız. Bir başka insanlarla olan ilişkilerimizde onlar bizden hep bir şeyler isterler. Biz onların o istediği şeyleri onlara veririz. Acaba bunun ne zamana kadar devam ettirmemiz lazım? Sonsuza kadar devam ettirmemiz mi lazım? tükenene kadar bunları vermeye devam mı etmeliyiz? Yoksa Allah-u Teala buraya bir takım ölçüler koymuş mu? Bu noktada iki türlü düşünce ortaya konuluyor. Birincisinde deniyor ki aslında o hizmeti yapmaya bizim ihtiyacımız var. Biz o hizmeti yaptıkça o kişi yozlarsa da derecat kazanırız. Ve bizim bu hizmeti yapmamız bizi olgunlaştırır, kemal derecelerine ulaştırır. Onu negatife de götürse biz bunu yapmaya mecbur hissetmeliyiz kendimizi. Düşüncenin bir tanesi bu. Böyle bir statü içerisinde Allah'ın ne düşündüğüne bakmamız lazım. Allah Teala diyor ki ben bütün insanları tekamül için yarattım. Yani sıfır noktasından alacak insanları ve salaha kadar götürecek. 28 basamaklı bir yolculukta onları hedefe ulaştırmak istiyor Allah Teala. Hepimiz başka insanları bu hedefe ulaştırmanın bir parçasıyız. Ve bütün gayretlerimiz bu asla dayalı olmak mecburiyetinde. Bizi istismar eden bir insana biz veriyoruz. Ve bu vermemizin karşılığında müşahede ediyoruz. Acaba karşımızdakinin durumu ne? Bizim verdiklerimiz ona hangi istikamete tesir ediyor? Başlangıçta negatif tesirler görüyoruz ama dayanıyoruz. Diyoruz ki biz bunu biz yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim mutluluğumuz için, bizim kemal derecelerine ulaşmamız için ona o kötüye de kullansa vermemiz lazım. Devam ediyor ama müşahedeniz hep negatif çıkıyor. Yani o kişinin davranışları sizin ona yaptığınız bu manevi yardımlarla, güzel davranışlarla, bundan örnek alınarak, bu davranışlar örnek alınarak güzelleşecek yerde, o da başka insanlara hizmet edecek, yardım edecek yerde özellikle sizi daha çok kullanmak istikametinde bir gayretin sahibi. Asıl ifadeyi kullanın, sizi nefsini tatmin etmek istikametinde bir vasıta olarak kullanıyor. Size emretmeye çalışıyor, hakim etmeye çalışıyor. Ve verdiklerinizi sizin Allah yolunda bir hizmetin karşılığı olarak değil, sizin vermek mecburiyetinde olduğunuzu düşünüyor. Ne oluyor? Bunun mesela para. Parası var. Parasını vermek mecburiyetinde versin. Onun bu tarzdaki düşüncesi de size alakadar etmez. Ama sonuç alakadar eder. Çünkü böyle bir düşüncenin sahibi olan bir insan yozlaşacaktır. Sizin ona yaptığınız her yardım onu tekamül yolunda ilerleyecek, kemal derecelerinde olgunlaştıracak yerde şeytana doğru yaklaştırıyorsa, her geçen gün sizin yaptığınız gayretler, harcadığınız emek, verdiğiniz para onun tarafından hep kötüye kullanılıyorsa bir yere kadar buna devam etmelisiniz. Bir yerden sonra durmalısınız. Demelisiniz ki Allah-u Teala benim bu yardımı ona niçin yapmamı istiyordu? Onu Allah'a yaklaştırmak için. Eğer benim yardımlarım onu Allah'a yaklaştırmak için şeytana yaklaştırıyorsa ben onu şeytana yaklaştıracak olan bir vasıta oluyorum. Kendimi harcadığım bir tarafa ama onun üzerindeki tesir negatif. Bunu hissettiğiniz yerde onun dikkatini çekmelisiniz. Belki bu kadar açık konuşarak değil ama davranışlarının hatalı olduğunu hatırlatmalısınız. Burada iki türlü neticeye ulaşabilirsiniz. Bir, o kişi samimiyetle Allah-u Teala'nın yolunda gayret sarf etmek için bir mücadelenin içine girer. İki, sizin böyle söylediğinizi görür, müraileye sapar. Öyleymiş gibi görünmeye çalışır. Ama bunu hemen hissedersiniz. İster davranışlarıyla daha güzele doğru döndüğünüzü de ispata çalışsın, arkasında yatan sahtekarlığı hemen fark edersiniz. İsterse gerçekten her gün yozlaştığını açık bir şekilde size göstersin. Davranışlarına mani olamaz, gösterir muhakkak. Her iki halde de devam etmekle mükellef değilsiniz. Hatta devamı kesmek mecburiyetindesiniz. Yani onu şeytana yaklaştıran bir vasıta olmaktan kendinizi kurtarmak için buna mecbursunuz.
1: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'a teala abesle uğraşması demektir.

0: Ama kimi seçerse işte onlara Allah Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilepten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakta kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanın tuzakları. Şeytanın tuzakları 19 ayrı konudan oluşuyor. 19 ayrı cepheden şeytan insanları tesir altına almaya çalışıyor. Acaba şeytan niçin insanlara tuzak kurmak mecburiyetini hissetti? Bir sahneyle başlamamız lazım sohbetimize. Adem Aleyhisselam yaratılmış ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Etrafında bulunan bütün cinlere, şeytanlara ve meleklere diyor ki ona ruhumdan üfürdüm. Hepiniz onun önünde secdeyin. Bütün melekler, dört büyük melek de dahil olmak üzere secde ediyorlar. Bütün cinler secde ediyor. Ve bir tek varlık şeytan yani iblis secde etmiyor. Allah Teala diyor ki iblise seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Çünkü sen emrime itaat etmedin ve kafirlerden oldun. Huzurumdan da kovuldun. Buradan derhal burasını terk et. Şeytan Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar hayat ver. Madem ki ben bu insan adı verilen mahluk sebebiyle senin huzurundan kovuluyorum. Madem ki onun sebebiyle cehenneme gideceğim. Öyleyse bana kıyamete kadar hayat ver ki ben bu insanlarla bunun zürriyetiyle uğraşayım. Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından.

yolundan onları dalalette bırakmaya çalışacağım. Sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor İblis. Aynen böyle yazıyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Allah Teala da buyuruyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı benden kopartamazsın, dalalete düşüremezsin diyor. Öyleyse ezelden başlayan, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla birlikte başlayan bir uduvvet var. Şeytanla aramızda düşmanlık. Şeytan bütün insanların düşmanıdır. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin enteresan bir şiiri var. Şiirinde diyor ki böylece diyor iki nefsim de öldü diyor. Bir insanda iki tane nefis yok. Bir insanda bir tane nefis var. Bir insanda bir tane ruh var. Bir insanda bir tane fizik vücut var. Öyleyse iki nefsim de öldü demekle ne demek istiyor? Yani bir, nefsimdeki bütün afetleri yok ettim. İki, şeytan da benim için öldü. Çünkü bir insana şeytanın hakimiyet kurabilmesi o kişinin nefsinin kalbinde afetlerin mevcudiyetiyle mümkündür. Ama biliyorsunuz ki 27. basamakta insan ihlas sahibi olduğu zaman o kişi için artık söz konusu olan şey nefsinin bütün afetleri yok olduğu cihetle şeytanın hakimiyetinden %100 kurtulmuş olmasıdır. Şeytan ancak afetler var olduğu takdirde bir insana tesir edebilir. Tesir sahası afetlerle paraleldir. Ve afetlere paralel bir statü içerisinde bir insan nefsinde ne kadar afet varsa o kadar şeytanın hakimiyeti altındadır. Çünkü şeytan nefsin afetlerine tesirle sık sık o insanı yoldan çıkartacaktır. Ona yanlış şeyler yaptıracaktır. Yani şer işletecektir. Onun derecat kaybetmesine sebebiyet veren olaylar vücuda getirecektir. Ama bir gün bir insanda bunların yok olduğunu düşünün. Nefsin afetleri yoksa o zaman o kişi için şeytanın hakimiyet sahası da sona ermiştir. O sahanın sona ermesi o kişi için bir olgudur. Ve böyle bir statü içerisinde insanların bir hedefe varması söz konusu. Demek ki ne zaman bir insanın nefsinde afetler yok olursa bütünüyle şeytanın o kişiye tesir etmesi de artık mümkün değildir. Onun için Ahmet Yesevi Hazretleri iki şeytanım, iki nefsim de öldü demekle şunu kastediyor ki hem nefsindeki bütün afetleri yok etmiş daimi zikir sebebiyle. Kim daimi zikre ulaşırsa bunu mutlaka başarır. Onun yapması değildir bu. Bu hedefe ulaşması bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmesi kendisinin yaptığı bir şey değildir. O kişi sadece daimi zikre ulaşmıştır. İşte bu daimi zikir sebebiyle Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat ismindeki üç tane nur o kişinin göğsüne gelir sonsuz olarak. Göğsünden kalbine ulaşır, kalbinden de kalbin içine girer ve kalbi mutlak bir aydınlığa, nura ulaştırır. Böyle bir kalbe Allah Teala müzeyyen olan kalp diyor. Böyle bir şey için kişi ne yapmıştır? Bir tek şey yapmıştır. Daimi zikre ulaşmıştır. Ondan sonra yapılanların hepsi Allah'a aittir. Kişi kendisine düşeni yapacak, Allah da kendisine düşeni. Öyleyse niçin Allah Teala bütün insanlara daimi zikre mutlaka ulaşın diye emir vermiş? Bütün insanlara daimi zikri farz kılmış, farz-ı ayın. İşte Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Feskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabiliyor. Oturur halde, ayakta ve yatıyor halde. Üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz emredilmiş. Sebebi bu kalbimize Allah-u Teala'nın nurlarının bütün olarak dolup nefsimizin bütün afetlerini tasfiye etmeleri, yok etmeleri yerine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girip kalbimize yerleşmesi. İşte o zaman nefsimiz Sin suresinin 5. ayet-i kerimesine göre ahsen oluyor. Bu ahsen oluş, en güzele ulaşma ruhun bütün faziletlerinin
nefsimize geçtiğini ifade eden bir anlam taşıyor. İşte o zaman Allah Teala ve Tekat Hazretleri'yle ilişkilerimize baktığımız zaman net olarak onu görüyoruz. O noktada bir insanın hem nefsi ölmüştür, yani nefsindeki afetler yok olmuştur, hem de şeytan o kişi için ölmüştür. Çünkü artık hiçbir fonksiyonu o kişi üzerinde hüküm ferma olamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. İşte Allah-u Teala şeytanın hakimiyetini %100 sıfıra indirmek için, %0'a indirmek için bütün insanlara daimi zikri farz kılıyor. Kim daimi zikrin sahibi olursa şeytan o kişi için bitmiştir, yok olmuştur. Onun sadece hizmetindedir artık şeytan. Neden hizmetindedir? Çünkü şeytan onu da imtihana tabi tutmaya çalışacaktır. Eski meyhane arkadaşlarını getirecektir. Hadi gel meyhaneye gidelim dedirtecektir mesela. O da onları güzelce reddedecektir. Çünkü içki içmek onun için artık bir zevk değil, iğrenç bir şey olmuştur. Öyleyse ne olmuştur? Bu imtihanı kişi kaybetseydi, ne kadar derecat kaybedecek idiyse o kadar derecatı Allah-u Teala her imtihanda kazandırır kişiye. Öyleyse şeytan böyle bir insana ne olmuştur? Uşak olmuştur. Devamlı ona derecat kazandıran, hayır kazandıran bir vasıtadır sadece. Hiçbir kazanma şansı, imkanı olmayan bir zavallı esir, bir köle. Devamlı gayretin içinde olan, aldatabilirim diye çalışan ama her seferinde kendi bir yeni darbeyle sarsılan zavallı şeytan. İşte o şeytandan bahsediyorum. Bugün konumuz şeytan. Ve zannediyorum birkaç gün bu konu devam eder. Birinci tuzağı şeytanın bütün insanların arasına yerleşen, aslında gerçekle alakası olmayan bir söz. Hangi söz? Söyleyin bakayım bana. Harika. Evet, tam bunu söyleyecektim. İlham verdi herhalde Allah-u Teala, çaktı. Evet, bugünkü konumuzun başlangıcı Allah'la kul arasına kimse giremez sözü. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e %100 terstir. Allah-u Teala çünkü Kur'an-ı Kerim boyunca bunun tam tersini söylüyor. Allah'la kul arasına girenler var. Evvela peygamberler gibi. Madde 1. Bütün peygamberler Allah'la kul arasına insanların koyduğu değil, Allah'ın tayin ettiği, Allah'ın vekilleridir. Vazifeleri mi? İnsanla Allah'ın arasına girmektir. Niçin? Onlara ne yapacaklarını beraberce Kur'an-ı Kerim'den öğrenir. Niçin Allah peygamberler tayin ediyor? Vazifelerini beraberce bakalım. Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlü aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimiküm kitaben vel hikmete ve yuallimiküm ma lem tekûnu talibû. Allah Teala diyor ki ey sahabe diyor, sizlere Allah bir peygamber gönderdi. Nereden? Sizin aranızdan birini diyor. Sizin aranızdan birini Allah size peygamber olarak gönderdi. Aklımıza hemen niçin suali gelecek? Niçin gönderdi? Cevap veriyor Allah-u Teala. Bir, size ayetlerimizi tilavet ettin diye. Tilavet etmek, okumak ve anlatmak. Size ayetlerimizi okusun ve anlatsın diye. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Öyleyse bir insan eğer kendisi nefsini tezkiye edebilecek seviyede olsa, buna imkan bulsa, kendisi nefsini tezkiye etse, Allah-u Teala'nın başka bir vazifeliği, ne o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere vazifeli kılması, yani Allah'la kulun arasına sokması asla söz konusu olmazdı. Demek ki insanlar kendi başlarına nefslerini tezkiye edemiyorlar. Daha evvel kendi başlarına Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlamıyorlar. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Arap kavminin içinde dünyaya getirilmiş. Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş. Arapçayı bilen insanlara, Arapçayı bilmelerine rağmen mutlaka bir vazifelinin
Kur'an-ı Kerim anlatması gerekiyor, tilavet etmesi, okuması ve manalarını açıklaması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim Arapça, bütün sahabede Arap, ana dilleri bu. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i okuyunca onun manasını anlar gibi görünüyor. Oysa ki anlayamaz. İnsanların Kur'an-ı Kerim'den çıkartabilecekleri şey sadece ana dilleri Arapça olsa bile Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde tam 7 tane ruhu söz konusu. İşte bir insanın bu ruhlara nüfuz edebilmesi mutlaka bir mürşidin, Allah'ın vazifeli kıldığı birinin evvela onlara Kur'an-ı Kerim'i anlatmasına bağımlı. Sonra onların nefslerini tezkiye etmesine bağımlı. İnsanlar ne Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlayabiliyorlar, ana dilleri Arapça olduğu halde değil başka bir milletten olan biz Türkler Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız. Ana dilleri Arapça olan sahabe dahi anlayamıyordu Kur'an-ı Kerim'i. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekle vazifelendirildi. Birinci görev. Bu tilavetin sonucu, okumanın ve anlatmanın sonucu ne oldu? Bütün sahabe adını verdiğimiz kişiler el öptüler. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesine göre el öptüler. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tövbe ettiler. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tövbe ettiler. Yüzlerce ayet-i kerimeye göre bu tövbeden sonra La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediler. Ve tabi oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Tabi oldukları nokta onun vasıtasıyla nefs tezkiyesine başladıkları noktadır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefslerin tezkiye oldu. Hepsi evliya oldular. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu noktaya kadar yalnız lafzını öğrenebildiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla. Öyleyse o olmasaydı Allah'ın insanlarla kendisi arasına koyduğu o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı bugün kendisinden bahsedilen bir sahabeden hiç kimse bahsedemezdi. Öyleyse Allah-u Teala koyuyor peygamberleri insanlarla kendi arasına ki insanlardan bekledikleri şey ruhlarını kendisine Allah'a ulaştırmaları bunu sağlasınlar diye. Allah'ın peygamberleri nefs tezkiyesini, ruhun Allah'a ulaşmasını ve bir insanın fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını sağlıyor. Öyleyse olayın arkasına bakalım. Bundan sonra ne yaptı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara? Kitap öğretti. İşte bütün sahabe bu 7 kademede nefslerini tezkiye edince ruhları da Allah-u Teala'ya ulaştı. Ve fizik vücutları da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldu. Böylece bu insanlar hepsi evliya oldular. Ondan sonra ne oldu? Evliyalığın 7 tane makamını gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde açtılar. Birinci makam emmare. Birinci makam fena makamı. İnsan ruhunun Allah'a vasılıkta onda fani olması. Allah'a teslimi. İkinci makam beka makamı. O kişinin ruhunu Allah-u Teala'nın bir taht ihsanı. Üçüncü makam teslim makamı. Üçüncü makam züht makamı. Ve kişinin zikrini günün yarısından öteye geçirdiği devre. Dördüncü makam fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslim makamı. İşte bu 4 teslim, 4 makam boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye yaptığı şey onlara Kur'an-ı Kerim'in 1., 2., 3. ve 4. ruhunu öğretmek. Evliya olmadan hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmeye başlayamaz. Ancak veli olması gerekir ki Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhunu öğrenebilsin. Fena, beka, züht ve teslim makamları. Bundan sonra daimi zikre ulaşacaktır kişi. 5. makamda ulul elbab olacaktır. Bu onun kalp gözünün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, kalbindeki fıkıh hassasının fuade dönüşmesini temin eder. Böylece kişi bütün gök katlarını görür, onlar hakkında bütün bilgileri Allah'tan işitir hale gelir ve kalbindeki görerek ve işiterek, kalp kulağıyla işiterek, kalp gözüyle görerek elde ettiği irfanı içine sindirmesi söz konusudur. Bu hastaya fuat diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. İşte böylece kişi 2
hikmet makamı aşar. Birincisi ululelbap makamıdır. İkincisi de ihlas makamıdır. Sonra hikmetin de ötesine geçer. Bir seher vakti Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi böylece salihlerden olur. Ve velayetin, evliyalığın son makamına ulaşır. Eğer irşada vazifeli kılınacaksa Allah Teala tarafından bu makamda vazifeli kılınır. Anlamı ne? İrşad müessesesinin sonsuz devamlılığı böyle temin edilir. Bir mürşit mutlaka kendisi vaktiyle başka bir mürşide tabi olmuştur. Onun rahile-i tedrisinde öğrenmiştir. Ve o geçiren söz konusu olan bütün merhaleleri onun yardımıyla geçmiştir. Sonunda salaha ulaşmıştır. Allah Teala onu mürşit tayin ettiyse bu mutlaka onun kendi mürşidine borçlu olduğu bir şeydir. Öyleyse her mürşit kendisinden sonra mürşit olanları yetiştirmekle de vazifeli. Nitekim onlara o mürşidin halifeleri denir. O mürşitten sonra irşad etmek yetkisiyle vazifelenen kişiler halifeler adını alır o mürşidin halifeleri. Gördük ki şu noktaya kadar gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Teala sahabeyi irşada ulaştırsın diye onları da mürşit kılsın diye vazifelendirmiş. Öyleyse kulla Allah arasına insanlar girer mi? Girer. Bunların birincileri en üst seviyede olanlarına peygamberler diyor. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebiler. Nerede bir nebi kelimesi görürseniz bilin ki Allah Teala sadece peygamberlerden bahseder. Ama Resul kelimesini hem peygamberler için hem de peygamberler dışındaki mürşitler için Allah Teala kullanmıştır. Bütün asırlar boyunca peygamberlerin bulunduğu devrede de peygamberlerin yaşamadığı devrede de resuller hep var olmuştur. Bunlar insanları Allah Teala'ya ulaştırmakla Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar. Ve aslında Allah'a ulaştırmakla yetkili her devirde sadece bir tek kişi vardır. Ötekiler ona ulaştırmakla vazifelidirler. Bakınız dikkat ediniz ki bütün devreler boyunca Allah'a insan ruhunu ulaştıran bir sırat-ı müstakim, zemin kattan dünyadan başlayan Allah'a kadar 7 tane gök katını aşan bir sırat-ı müstakim hep var olmuştur. Şimdi sırat-ı müstakimin başlangıç noktasına bakın. O nokta Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin halifesinin bulunduğu dergâhtan hareketle başlar. İşte orada bir altın kapı vardır. O zamanın halifesinin bulunduğu noktadır ve sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Diğer bütün dergâhlardaki mürşitlerin bulundukları dergâhlardan halifenin bulunduğu dergâha gözle görülmez yollar vardır. Sebiller diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buna. Bu sebillerle her sabah namazından sonra o dergâhlarda binlerce dergâhta bulunan bütün ruhlar halifenin dergâhına ulaşırlar. Seyri sülük adı verilen, Allah'a doğru yapılan, Allah'a mutlaka ulaştıran yolculuğa orada devam ederler. Yani bir tek sırat-ı müstakim var, binlerce sebil var. Ama sırat-ı müstakim daima tek. İşte her devrin halifesi o sırat-ı müstakimin sahibidir. Sırat-ı müstakim onun dergâhından yukarıdan yaklaşır. Dergâh yer değiştirdi. Sırat-ı müstakim de otomatik olarak yer değiştirir. Halife öldü. Yerine yeni bir halife başka bir dergâhtan oluştu. Derhal sırat-ı müstakim zemin katta yerini değiştirir. O yeni halifenin bulunduğu dergâhtan Allah'a doğru çıkış söz konusudur. Bu bahsettiğimiz halifeler Allah'ın halifeleridir. Her devirde bir tek halife olur. Bütün peygamberler zamanlarının halifeleridir. Peygamberlerin dışında da halifelik müessesesi hep vardır. Bu halifelikten muradımız yeryüzünü idare edecek olan halife değil. Bu halife insanların Allah'la ilişkilerini dizayn eden bir halife. Ve halifelik müessesesi hep var olmakta devam ediyor. Öyleyse gördüğümüz ne? Gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın gönderdiği insanlarla kendi arasında vazife yapmak üzere vazifeli kıldığı insanlar var. Bunların başında peygamberler geliyor. Gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Allah-u Teala tarafından gönderilmiş. Niçin? Sahabeye Kur'an-ı Kerim'i evvela onun ayetlerini tilavet etmek için, lafzını öğretmek için, sonra bütün sahabenin nefsini tezkiye etmek için
ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını sağlamak için, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek için ve böylece onları evliya yapmak için. Sonra bu evliyaya 4 tane makam açtırmak suretiyle onlara fena, beka, züht ve teslim makamlarında Kur'an-ı Kerim'in 1, 2, 3 ve 4. ruhlarını öğretmek için. Sonra 5. ve 6. makamlarda onlara hikmet öğretmek için Ulul Elbab ve İhlas makamları ve 7. makamda onları mürşit yapmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifelendirilmiş Allah Teala tarafından. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Peygamberler için Allah Teala'nın söylediği, mürşitlerle birbirine çok benzediği için iki ayet-i kerimeyi birden aldım. Şunlar: Enbiya suresi 72 ve 73. ayet-i kerimeler peygamberler için kullanılıyor. Diyor ki Allah Teala: "Ve vehebna lehu İshak ve Yakube nafile ve kullen cealna salihi ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve evhayna ileyhim fiilen hayrati ve ikame salati ve itae zekati ve kanu lena abidin." Diyor ki Allah Teala, biz ona, yani Hazreti İbrahim'e, İshak'ı ve üstüne de Yakub'u verdik. Ve onların hepsini vehbi olarak, yani yalnız Allah'ın ihsanı olarak, kulun büyük bir gayreti olmadan gerçekleşiyor bu iş, salihlerden kıldık. Ve onları emrimizle hidayete ulaştıracak imamlar, peygamberler kıldık. Ve onlara hayır işlemelerini ve namaz kılmalarını ve zekat vermelerini vahyettik. Ve onlar bize ibadet edenler, abidler oldular. Şimdi burada bir cümlenin üzerinde durmak istiyorum. Ve cealnâhüm eymeten yehtûne bi emrina. Onlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Ama bu insanları Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisinin vehbi olarak salihin olduklarını söylüyor. Allah Teala diyor ki, biz onlara vehbi olarak bunu ihsan ettik diyor. Vehbi ihsanla kesbi ihsan arasında büyük bir farklılık var. Kesb iktisap etmekten geliyor. Kişinin kendi gayretiyle kazanması demek. Vehbi oluş ise kişinin kendi gayreti ne olursa olsun, bununla hiç alakası yok konunun, Allah'ın direkt olarak bir ihsanı. Allah Teala bütün peygamberlere vehbi olarak peygamberlik vermiştir. Onların bütün marifetleri vehbidir. Yani bir peygamber uzun bir uğraşından sonra bir veli gibi daimi zikrin sahibi olmamıştır. Allah Teala ona daimi zikri hediye etmiştir. Kalp gözünü açması, kalp kulağını açması, kalbindeki fuat hastasını çalıştırması da peygamberlerde Allah'ın hediyesidir. Onların gayretleri ne olursa olsun Allah mutlaka bütün peygamberlere bunları ihsan eder. Burada kişinin kesbettiği, kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuç değil, Allah'ın ihsanı söz konusudur. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala burada ve cealnahum diyor. Yani onlardan kıldık eymeten imamlar. O cealnahum, onları kıldık diyor. Onları imamlar kıldık. Halbuki Allah Teala aşağıda, şimdi söyleyeceğim secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki ve cealna minhum, onlardan, o insanlardan kıldık eymeten imamlar yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi hayatina yukinu. Demek ki Allah Teala peygamberleri doğrudan doğruya imamlar kılıyor ve vehbi olarak, yani kendi otomatik ihsanıyla. Halbuki onun dışındaki mürşitler vehbi bir ihsanla karşı karşıya değiller. Onlar kesbi ihsanla karşı karşıyalar. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Yıllarca ve yıllarca daimi zikre ulaşmak için uğraşacaklar. Bunun neticesinde ancak daimi zikrin sahibi olacaklar. Allah'ın bütün marifetullahına sahip olacaklar. Yunus'u hatırlayın. 40 yıl kazanda kaynadık, pişmemişsin, çiğ dediler diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri hayatının 40 senesini gene onun dışında geçirmiş.
40. senede o çevrede daimi zikre ulaştığını, Allah'ın sırlarına sahip olduğunu söylüyor. Öyleyse yıllar süren gayretler bütün evliya için geçerlidir. İşte bunlar kesben, kendi gayretleriyle iktisap ederek Allah'ın marifetullahına sahip olurlar. Ama Allah'ın peygamberleri buna vehbi olarak sahip olurlar. İşte burada Allah-u Teala'nın söylediği bu bahsettiği iki ayet-i kerimede, yani Enbiya suresinin 72 ve 73. ayet-i kerimesiyle Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi arasında bu sebeple farklılık görüyoruz. Enbiya 72 ve 73 Allah'ın peygamberlerine ait, nebilere ait. Hazreti Yakup'tan bahsediyor, Hazreti İbrahim'den bahsediyor, Hazreti İshak'tan bahsediyor. Biz onlara diyor, vehbi olarak diyor, irşat görevini verdik onlardan. İnsanları Allah'a ulaştırmak için, Allah'a hidayet etmek için onları vehbi olarak peygamberler kıldık diyor. Mürşitler kıldık diyor. Halbuki aşağıda Allah'ın mürşitleri için Allah Teala aynı şeyi söylemiyor. Biz insanlardan mürşitler kıldık diyor, imamlar kıldık. İnsanları hidayete erdirmek üzere burada vehbi olarak, Allah'ın direkt ihsanı olarak kişiye bir şey ihsan edilmemiş. Buradaki insanlar onu yıllar, 10 yıllar, 20 yıllar, 40 yıllar süren gayretlerin neticesinde almışlar. İşte bu gayretlerin neticesinde elde edilen daimi zikir onları irşat mevkiine ulaştırmış. Mutlaka bir mürşidin nezaretinde o hedeflere ulaşmışlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmesi var. Görüyoruz ki Allah Peygamber Efendimiz'in sahabenin irşat makamına ulaşıncaya kadar bütün kademelerinde görevli kılmış. Peygamberlerin olmadığı devirde de irşat müessesesi muhakkak ki yürümesi gereken bir müessesedir. Onun için Allah-u Teala peygamberlerin bulunduğu devrelerde de, peygamberlerin bulunmadığı devrelerde de mürşitleri hep vazifeli kılmıştır. Peygamberlerin bulunduğu devrelerden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim irşat edecek noktaya ulaşmışsa onu acele başka bir ülkeye gönderiyordu. O ülkedeki insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatsınlar da onlar da el öpsünler, o insanlar da mürşitlerine ulaşsınlar, el öpsünler. Ve böylece Allah'ın yolunda o bütün öğretilmesi lazım gelen, yaşanması lazım gelen şeyleri yaşasınlar. Yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden faydalansınlar, Allah'ın ayetlerini öğrensinler, nefslerini o mürşitler vasıtasıyla tezkiye etsinler, ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhuna girsinler ve neticede oradaki insanlardan da mürşitler yetişsin. Böylece bütün dünyaya İslam Allah-u Teala'nın emriyle saçılsın. Çünkü İslam'ın başka bir türlü yaşanması mümkün değil. Mutlaka Allah'ın yoluna girmek gerekiyor. Sahabenin girdiği gibi, sahabeden ta zamanımıza kadar gelen bütün insanların girdiği gibi. İslami yaşantı deyince önümüze ilk çıkan örnek sahabedir. Sahabenin hepsinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir, ondan sonra 4 halifeye tabi olduğunu hiç unutmayın. Ondan sonra sahabeye tabiyetçi, sahabeye tabiyetçi belirlenmiş. Sonra tabiine tabi olanlar diye zamanında kadar ulaşmış. Öyleyse asıl bu. Allah bir takım insanları mutlaka vazifeli kılacak. Vazifeli kılmadığı insanlar gidip o insanlardan, Allah'ın vazifeli kıldıklarından bu güzellikleri öğrenerek yaşayacaklar. Sonunda onların da arasından mürşitler çıkacak. Böylece zincirin halkaları hiç kopmadan insanlık tarihi boyunca hep Allah'ın mürşitleri insanların arasında olacak. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde o irşat yetkisine ulaşanları ülkenin dışına gönderip de o insanları irşada ulaştırıyorsa, Hazreti Musa devrinde de aynı şeylerin varlığını görüyoruz. Çünkü diyor ki kişi, ey kavmim bana tabi olun ki sizi Sebil-i Reşat'a ulaştırayım. Sebil-i Reşat irşat yolu. Demek ki Hazreti Musa'nın sağlığında da gene mürşitler vardı. Hazreti İsa'nın sağlığında da 12 tane havari yetişmişti. Nitekim ondan sonraki
İslam gelişmesi havariler vasıtasıyla olmuştur. Unutmayın, bütün Allah'ın peygamberleri İslam'dır. Çünkü hepsi Allah'a teslim olmuşlar. İslam'ın ise temel fonksiyonu teslim olmak. Ve hangi peygamberden bahsederseniz bahsedin, peygamberlerin hepsinin İslam olduğunu görüyorsunuz. Ve hepsi Allah-u Teala'nın yolunda insanları yetiştirmekte Allah'ın vazifeli kıldıkları. Allah'ın insanların arasına, insanlarla kendi arasına, insanları Allah'ın söylediği hedeflere, insanları ahiret saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak için vazifeli kıldığı insanlar. İşte gördük, bunlardan demek ki birinciler peygamberler, yani nebiler. İkinciler resuller ve mürşitler adını alıyor. Bunlar peygamber değiller. Görevleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi 5 gruba ayrılmıyor, 4 gruba ayrılıyor. Nitekim Cuma 2 ve Ali İmran 164'te Allah-u Teala Allah'ın resullerinden bahsediyor. Birinde ümmilerin arasında resuller bahseder, hayata getirir diyor. İkincisinde de müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Allah resuller bahseder diyor. Ve bakınız, bu mürşitlerin, peygamber olmayan bu mürşitlerin vazifelerine bakalım. Yine aynı şeyleri göreceğiz fakat 5 basamaklı değil, 4 basamaklı. Bunlar diyor, bu Allah'ın mürşitlerinin vazifelerini sayıyorlar. Bunlar diyor, 1. Ayetlerimizi o içinde yaşadıkları insanlara tilavet ederler. 2. Bunlar diyor Allah Teala, o insanların nefslerini tezkiye ederler. 3. O insanlara Allah'ın kitabını öğretirler. 4. Hikmeti öğretirler diyor. Ama hikmetin ötesindeki şeyleri öğretmek, hayır, bu görevler bu kişilere verilmemiş. Onlar nebilerin görevi, en üst seviyedeki Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerin görevi. Demek ki Allah-u Teala'nın insanlara gönderdiği bir taraftan peygamberler var, ön safta bunlar var. Ama peygamberlerin yaşadığı devirde de onların yetiştirdiği kişiler irşat makamına gelir gelmez gönderiliyor, irşatta vazifeli kılınıyor. Peygamberlerin yaşamadığı devirlerde de peygamberlerin olmadığı devirler var. Hazreti Musa'dan kaç bin sene sonra Hazreti İsa'nın peygamber olarak geldiğini görüyoruz. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geldiğini görüyoruz. 600 sene boşluk var onunla ikisi arasında. Ondan evvelki boşluk binlerce yıl. Ve 1400 sene sonra, 1400 seneden beri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa peygambersiz bir devre yaşanıyor. Allah resulsüz bir devre, mürşitsiz bir devre hiç yaşanmamış. Hep insanların arasında resuller, Allah'ın mürşitleri var olmuş. İşte bunların görevleri demek ki peygamberler gibi 5 aşamalı değil, 5 safhaya ayrılmıyor. 4. safhada mesele bitiyor, sona eriyor. Böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir sonuçla karşı karşıyayız ki burada Allah-u Teala'nın mürşitleri var. Bunlar hangi devir olursa olsun mutlaka vazifeliler. İşte bu mürşitlerden evvela Secde Suresinin 24. ayeti girmesinde Allah-u Teala'nın şöyle bahsettiğini görüyoruz. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Allah-u Teala diyor ki, biz insanlardan imamlar, mürşitler kılarız. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabırlarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bir insanın mürşit olduğu yerin, makamın, seviyenin bir defa daha işaret edildiğine şahit oluyoruz. Çünkü burada Allah-u Teala açık bir hüviyette bir şeylerden bahsediyor. Diyor ki, biz o insanları, o vazifelileri niçin mürşit kıldık? Sabırlarından dolayı. Bir insandaki sabırsızlık afetinin yok olduğu,
nefsindeki bütün afetlerle beraber yok olduğu sabır hasletinin, sabır fazlının o kişiye gelip yerleştiği nokta. Bu hangi nokta? Bu nokta Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde bir işaret. İhlas makamı. İnsanla Allah arasındaki yaklaşım basamakları tam 28 basamak olarak anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. İlk 7 basamakta kişi ameni oluyor. İkinci 7 basamakta nefs tezkiyesiyle başlıyor. Üçüncü 7 basamakta evliya oluyor. Hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmiş oluyor. Ve dördüncü 7 basamakta da ihlas ve salih oluyor. Yani nefsindeki bütün afetler yok olmuş, yerine ruhunun hasretleri gelmiş bir insan. Bu kademeyi geçen bir insan ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkel yakinin sahibi olur. Üç ayrı yakin kademesi. Önce ilmin öğrenilmesi, kişinin kalp gözü açılmadan, açılmasına gerek olmadan zahiri alem standartlarında kişinin ulaştığı bir merhale. Peki böyle bir insan için daha ötede ne var? Daha ötede zahiri alemin ötesi var. Emr alemi var. Onun zıttı olan şeytanın hükümranlık sahası var. Ve her iki konuda bir insanın irfan sahibi olabilmesi şarta bağlanmış. Mutlaka o kişinin kalp gözü açık olacak. Allah'ına bütün gök katlarını gösterecek. Mutlaka o kişinin kalp kulağı açık olacak. Allah ona işittirecek söylediklerini ve mutlaka o kişi de fıkıh hastasının ötesinde Fuat hastası çalışacak. Kalp gözünün gördükleriyle, kalp kulağının işittikleriyle kişi Fuad'in, idrakin sahibi olacak. Bu standartlara sahip olan bir kişi aynı aleminin, varlıklar aleminin gök katları da dahil olmak üzere hepsini görür. Yedinci katın yedi tane alemini geçer onun ruhu. Sitretin müntahaya ulaşır. Kalp gözündeki görüntüler bu ruhun geçtiği yerin sonunda yoklukta Allah var. Ve ne zaman Allah-u Teala sitretin müntahaya kadar olan kesimi o kişiye göstermişse tamamen o noktada kişi aynı alekinin sahibidir. Aynı aleminin, varlıklar aleminin bütün bilgisine yani fiziğin ötesindeki bilgilere sahiptir. Sonra salaha geçer. Bir seher vakti Allah'ın tövbeyi nasuha davet eder. İrşada tayin eder. O zaman mutlaka bu kişi Allah'ın zatını görecektir. İşte o zaman hakkı gördüğü cihetle yeni bir yakinin sahibidir kişi. Hakkel yakin. Aynel yakin ve hakkel yakin. İkisi irfandır. İlmel yakin ise ilimdir. Böylece kişi hakkel yakinin sahibi olduğu zaman bir son noktaya ulaşmıştır. İşte o noktada mürşit olmuştur. Çünkü Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın diye kişiye o noktada bir hediye verir. Onu bu kainattaki en müstesna vazifeyle, irşat vazifesiyle vazifelendirir. Öyleyse insanları mürşit kılan kimdir? Allah'tır. Ve cealna minhum eymeten. Onlardan, insanlardan mürşitler kıldım diyor. İmamlar kıldım diyor Allah-u Teala. Görev açıklamasından bu imamların mürşit olduğunu anlıyoruz. Çünkü emrimizle insanları hidayete erdirsin diye diyor. Öyleyse kulla Allah'ın arasına kimse girebilir miymiş? Hem peygamberler girmiştir, hem de mürşitler girmiştir. Üstelik de keyiflerinden girmemişlerdir. Allah onları insanlarla kendi arasında ulaştırıcı, irşada vasıl edici, vazifeli kıldığı için. Allah demek ki mürşitleri vazifeli kılıyor. Allah peygamberleri vazifeli kılıyor. Peygamberlerin emrinde mürşitleri vazifeli kılıyor. Peygamberlerin bulunmadığı devrede ise sadece mürşitleri vazifeli kılıyor. Ama her zaman insanları Allah'ın güzelliklerine ulaştıracak olan Allah'ın dostları hep vazifelidir. İşte Allah-u Teala'nın ifadesi demek ki bir kişinin mürşit olması söz konusuysa Allah onu irşatla kendisi vazifelendiriyor.
kendisi kullarıyla kendi arasına onu vazifeli koyuyor ki kullarının Allah'a ulaşmasını sağlasınlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etsinler diye. İşte böyle olmayan insanlar, yani Allah-u Teala'ya ulaşmak istikametinde bir gayretin sahibi olmayan insanlar, bakınız nasıl ifade ediliyor Araf suresi 40. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve stekberû anha la tufettehu lehum ebvâbüs semâi ve la yedhulûnel cennete. Onlar ki ayetlerimizi tekzip etmişlerdir, yalanlamışlardır ve bununla iftihar etmektedirler. Bununla oyalanmaktadırlar, bununla mutlu olmaktadırlar. O insanlara göklerin kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Yani o insanlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmak isteseler, ruhları vücutlarından ayrılacak, zaten o gökleri çıkmakta olan diğerleriyle beraber seyri sülükünü yapacak. O zaman o da diğer ruhlarla beraber açılan kapılardan gök katlarının hepsini geçecek. Ama eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, işte bu insan Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan ayetlerini tekzip eden, yalanlayan bir insandır. Eğer yalanlıyorsa ve ayetleri insanlara farklı anlatarak, insanlara Allah'ın güzelliklerinden ayrı şeyler söyleyerek insanları aldatıyorsa ve bununla bir de iftihar ediyorsa, gururlanıyorsa, işte o kişiye Allah-u Teala gök kapılarının açılmayacağını söylüyor. Eğer o insan Allah-u Teala'nın yoluna girmiş olsaydı, o zaman onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktı. Zaten seyri sülükünü yapmaya yetkili kılınmış olan diğer ruhlarla beraber sağ kanat velisiyle, sol kanat velisiyle Allah'a doğru yola çıkacaktı. Ve işte bu husus hiçbir zaman o insanlarda gerçekleşemez. Çünkü onlar Allah'a doğru bir yolculuk yapmak için, seyri sülük yapmak için gerekli talebin hiçbir zaman sahibi olmamışlardır. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala ve Takat Hazretleri bir takım insanları irşat makamına oturtuyor ve o insanlar Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı insanlar. Başka insanları eğitmek üzere, onlara Allah'ın İslam'ını yaşatmak üzere vazifeli kıldığı insanlar. Ve insanla Allah arasına Allah'ın bizzat isteyerek koyduğu insanlar. Onlar kendi kendilerine insanla Allah'ın arasına girmiyorlar. Allah kendilerini insanla Allah'ın arasında vazifeli kıldığı için araya giriyorlar. İşte bu insanın, mürşid adı verilen, insanla Allah-u Teala'nın arasına giren insanın vasıflarını Allah veriyor. Onlar diyor, ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkel yakinin sahipleridir. Olay burada bitiyor mu? Hayır. Başka vasıflarını da veriyor Allah-u Teala. Onlar diyor, Allah'a çağırırlar. Onlar Allah'a teslim olurlar diyor. İşte Fussilet suresi 33. ayet-i kerime, Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, sahabe de Allah'a çağırıyorlardı. İrşat makamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce sahibiydi. Ondan sonra dört tane halife irşat makamının sahibi oldu. Sonra sahabenin hepsi irşat makamının sahibiydiler. Ve bu demek ki insanların özellikleri Allah'a çağırmak. Sahabe Allah'a çağırıyor muydu? Evet, Yusuf suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala açık olarak onu söylüyor. Habibim de ki, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin rüyet üzere, yani kalp gözleri açık olarak Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Ve herkesi Allah'a çağırıyorlar. Allah'a teslimlerini tamamlamışlar mıydı?
tamamlamışlardı. Hemen mürşit olmuşlar mıydı? Hepsi mürşittiler. İşte Allah Teala onların hepsinin mürşit olduğunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Tövbe 100'de o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Sabikun el evvelin, evvelki sabikunlar, yani en üst üç makamın sahipleri, daimi zikrin sahipleri, ulul elbab olanlar, muhlis olanlar ve salih olanlar. Yani 26, 27 ve 28. basamağın, son üç basamağın sahipleri. Ortak özellikleri hepsi daimi zikrin sahibi. Bir kısmı demek ki Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar diyor Allah-u Teala. Demek ki sahabeye tabi olanlar söz konusu. İşte demin sözü geçmişti, söylemiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi oluyor. Sonra onun rahmetli oluşundan sonra kime tabi oluyor? Dört tane halifeye. Babadan oğula geçen bir halifelik sistemi kuruldu. Ama Allah'ın yoluna girenler o halifeleri değil, sahabeye tabi oldular. Öyleyse Allah-u Teala'nın zinciri başlangıç noktasından itibaren zamanımıza kadar hep belli statü içerisinde devam etmiştir. Tabiiyet müessesesi. Söylemiştim ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi net olarak bütün sahabenin mürşit olduklarını, onlara tabiin adı verilen kişilerin hepsinin tabi olduğunu. Böylece görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört halife, ondan sonra sahabe, ondan sonra tabi'in, ondan sonra tabi'ine tabi olanlar, ondan sonra tabi'ine tabi olanlara tabi olanlar ve zamanımıza kadar gelen bir tabiiyet müessesesi zincirin halkalarında hiçbir eksiklik olmadan tamamlanmış. Ve bütün insanlar bu tabiiyet müessesesinin muhtevası içerisinde temel hedeflerine, Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı hedeflere ulaşmışlar. Görüyoruz ki Allah'la kul arasına kimse giremez diyen insanlar bu anlattığım statü içerisinde Kur'an-ı Kerim ayetleri muhacesinde büyük bir yanılgı içindedir. Eğer Allah-u Teala ve Tekatüs Hazretleri'nin söylediği doğru olmasaydı, yani Allah'la kul arasına Allah özellikle mürşitlerini göndermeseydi ve insanlar bu mürşitlere ulaşmasaydı, bugün bütün insanlık dalalette olurdu. Çünkü 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan bir kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte 1. ayet-i kerime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. ayet-i kerime Kehf 17. Allah Teala buyuruyor: "Men yehdillahu fehüvel muhted." "Men yudlillahu felen tecide lehu veliyen mürşida." Allah Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaşırsa o hidayete ermiştir. Ama kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Acaba bir veli mürşit aranmalı mıdır? Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki aranızda kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Femen esleme fe ulaike taharrev reşedan. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Demek ki aranması lazım. İşte burada Allah kimi dalalette bırakmışsa
o dalalette bulunan kişiler için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Neden? Çünkü o kişiler mürşitlerini aramamışlar. Mürşitlerini aramadıkları için bir mürşit bulunmuyor. Bu ayet-i kerime mürşidin mutlaka evliya olması gerektiğini de vurguluyor. Eğer mürşitse söz konusu olan mutlaka evliyadan olacak. Üçüncü ayet-i kerime Taha 123. Allah-u Teala Metekat Hazretleri şöyle buyuruyor Taha 123'te. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirde size hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur ve şaki de olmazlar diyor. Hangi zaman kimlere hitap etmiş Allah Teala? O ezelde bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkararak hepimize Allah Teala'nın elestü bir rabbüküm dediği gün, ben sizin Rabbiniz dediği gün bizlerden üç tane yemin alıyor. Bu yeminleri üzerimize farz kılıyor. Arkasından da bütün insanları yaşayacakları zaman dilimlerine dağıtıyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Bulundukları yer Allah'ın indi ilahisi, varlıklar aleminin ötesi, oradan aşağı inmeleri söz konusu. Demek ki herkes bir devirde dünyaya gelecek, dünyada yaşayacak ve yaşarken mutlaka onlara Allah'ın hidayetçileri ulaşacak. Her şehirde, her insan toplumunun bulunduğu yerde var olan Allah'ın mürşitleri ve onları Allah-u Teala'nın yoluna davet edecekler. İşte bu davete, Allah'ın davetçilerinin davetine kim icabet ederse, o icabet eden kişi sadece onlar diyor Allah-u Teala dalaletten kurtulur. Dördüncü ayet-i kerime, Câsiye 23. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, nefslerine, hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Kimi? Hevalarına tabi olanları, nefslerine tabi olanları. Bu insanlar Kasas 51'e göre eğer Allah'ın davetçisine tabi olsalardı, hevalarına tabi olmayacaklardı. İşte burada da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları dalalette bırakır diyor. Ve onların kalpleri mühürlüdür diye tamamlamış konuyu. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2, Âl-i İmran 164. Birincisinde Allah-u Teala ümmilerin içinden bir Resul bahseden, hayata getiren odur diyor. İkincisinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul bahseden odur diyor. Allah-u Teala'nın bahsettiği bu Resullerin görevlerini sayıyor. 1. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. 2. Onların nefslerini tezkiye ederler. 3. Onlara kitap öğretirler. 4. Onlara hikmet öğretirler. Ve şöyle bitiyor ikisi de. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içinde idiler. 6 ayet-i kerime oldu. 7. Ahkaf 32. Allah-u Teala diyor ki, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar Allah'ın davet, halbuki onların Allah'tan başka dostları da zaten yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 7. ayet-i kerime bu. 8. Nahl 36. Bütün kavimler üzerine resuller bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, mürşide tabi olarak. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. O tabiyet meselesi olmadığı için. Olsaydı ne olacaktı? Onlar da diğerleri gibi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklardı. Yani Allah'a verdiği üç yeminin vuslat yeminini, nefs tezkiyesi yeminini ve fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan o noktada kurtarıp da Allah'a kul etme ahdlerini yerine getirmeleri mümkün olacaktı. 9. ayet-i kerime Zümer 23.
Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah Teala bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir.

yaptıklarını söylüyor Allah Teala ve mürşitlerine ulaşmıyorlar. İsyanı içinde şaşkın bir halde bırakılırlar diyor. 10 ayeti kerime gördüm. Eğer Allah'la insanın arasına Allah'ın vazifeli kılarak koyduğu bu Allah'ın Resulleri, baştan evvela peygamberler, sonra Resul mürşitler, sonra mürşitler, bunların her birinin varlığı Allah'ın onlara verdiği emirle tebeyyün eder. Allah onları, bundan evvelki bölümde söylediğimiz gibi, Allah onları mürşit kılmıştır. Allah onları irşat makamına kendisi koymuştur. Ve bütün insanları irşada davet etmelerini Allah emretmiştir. Yani kısaca Allah, insanla kendisi arasına aracı koymuştur. Bu aracıyı koymaktan da Allah-u Teala'nın muradı, insanları hem cennet saadetine ulaştırmaktır, hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Baştan da söylediğimiz gibi, hiç kimse için cennet saadeti ve dünya saadeti bu standartlar yaşanmadan mümkün olmuyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yerine getirdiklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve 4 halifeye hepsi tabi oldular. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğerlerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilavetiyle lafız açısından olgunlaştılar. Sonra Allah-u Teala'nın yoluna girmek üzere tabi oldular. Ondan sonra nefsleri 7 kademede tezkiye oldu. Ve hepsi o noktada takva sahibi oldukları cihetle hepsi evliya oldular. Ve arkasından da önce Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhu kendilerine öğretildi, kitap öğretilmek suretiyle. Sonra 2 ruhu daha öğretildi hikmet olarak. Sonra da 7. ruh öğretildi hikmetin de ötesi olarak. Öyleyse her devirde bir taraftan Allah-u Teala ve Tevfik Hazretleri'nin aslında peygamberler olduğu devrede peygamberleri. Onların olduğu devrede gene Allah-u Teala'nın mürşitleri. Çünkü peygamberler onları bulunmadıkları yerlerdeki diğer insanları irşad etmekle vazifelendiriyorlardı. Her peygamber devresinde böyle olmuştur. Peygamberlerin bulunmadığı devrede gene Allah'ın mürşitleri hep bütün devrede, bütün devirlerde yaşayan insanların Allah'a verdikleri yeminleri, üzerlerine Allah'ın 9 defa farz kıldığı yeminleri yerine getirmeleri için insanlar vazifeli kıldı. İşte bu insanların bir kısmına vehbi olarak, yani peygamberlere Allah-u Teala'nın özel ihsanı olarak, bir kısmına da kesbi olarak, o kişilerin kendi gayretleriyle İktisap edebildikleri bir statü içinde o insanlara, başka insanları hidayete erdirmek vazifesi verdim diyor Allah Teala. Bu son derece açık ifadelerin statüsü içinde gördüğümüz odur ki Allah'la insan arasına kimse giremez sözünün Kur'an-ı Kerim'le uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmadığı gibi söylediğimiz bütün bu ayetlere ters düşen bir görünüm sergiliyor. İşte kim böyle diyorsa, Allah ile insan arasına kimse giremez diyorsa, o bu söylediklerimizi alsın ve dinlesin. Dinlesin ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah-u Teala'nın hiç de böyle söylemediğini, aksine önce peygamberleri, sonra da mürşitleri, İnsanlarla kendisi arasına bir aracı olarak Allah'ın koyduğunu görsün. Çünkü hiç kimse mürşidine ulaşmadan nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye etmesinin mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Çünkü görüyorsunuz ki ister peygamberler olsun, Bakara 151'e göre mutlaka başka insanlara ayetlerin tilavetini yapacaklar. Onların nefslerini tezkiye edecekler. Ve onlara Allah'ın ayetlerinin ruhunu öğretecekler tezkiyeden sonra veli olanlara. Sonra da hikmetin ötesini öğretecekler. Hikmeti ve hikmetin ötesini. Öyleyse bunlar vazifeli. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri tarafından vazifeli. Bir kısmına vehbi olarak, peygamberler olarak vazife vermiş. Bir kısmına kesbi olarak, peygamber değil mürşit olarak vazife vermiş.

verilmiş. Ama görevler hep insanların Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirmelerini temin sadedinde. Ve hal böyleyse görüyoruz ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile kulun arasına kimse giremez diyenlerin hepsi dalalette kalmaya mahkumdurlar. Eğer böyle diyorlarsa Allah Teala'nın irşat müessesine inanmıyorlar demektir. Allah Teala'nın irşadı farz kıldığından da haberdar değiller demektir. Allah Teala irşadı farz kılmış mı? Evet, Bakara Suresi 186. ayet-i kerime Allah Teala net olarak bu olgudan bahsediyor. Diyor ki ucibu davete da'i iza de'ani el yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Beni davet ettikleri zaman davet edenlerin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Leallehum yarşudun. Böylece irşada ulaşsınlar. Yani Allah Teala diyor ki davetim diyor, benim davetim nedir o davet? İrşad. Allah Teala bütün insanları irşada davet etmiş. Bununla yetinmiş mi? Hayır. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde irşadı farz kılmış. Bir defa daha neyi farz kılarak? Daveti farz kılarak. Diyor ki istecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmin la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah irşada davet etmiş. İrşad daveti bir defa daha farz kılınıyor. Ve daha kesinleştirici faktör, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İşte Hücurat suresi 14. 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır." diyor Allah Teala. 14 asır evvel sahabe adı verilen Allah'ın sevgililerinin hepsinin irşada ulaştığını görüyoruz. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irşat görevini yapmış sahabeye karşı ve sahabe irşada ulaşmış. Bu görevi yaptığını net olarak hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimükümül kitabe vel hikmete ve yuallimüküm ma lem tekûnu talemun. Diyor ki Allah Teala ey sahabe, Allah sizin içinizden birini size Resul olarak burada peygamber olarak gönderdi, irsal etti. Niçin? Görevleri şunlardır diyor. O size Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Bir. İki, sizin nefsinizi tezkiye eder. Yani sizin Allah'ın evliyası olmanızı temin eder. Çünkü bir insanın nefsi 7 kademede tezkiye olduğu zaman onun ruhu da Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücuda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaktır. İşte o zaman bir bütün olayla mükelleftir kişi. Burada Allah'a verdiği 3 yemini de ki Allah bunlardan bir tanesini 9 defa üzerine farz kılmıştır, yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazifesi burada bitmiş mi? Hayır. Size kitap öğretir diyor. Fena, beka, züht ve teslim makamlarının, velayetin 4 makamının ruhunu öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ilk başlangıçtaki 4 ruh. Sonra diyor size hikmet öğretir. 5. ve 6. makamlar, hikmet makamlarının ruhu. Ulul Elbab ve İhlas makamları, ikisi de daimi zikri ifade ediyor. Ve nihayet 7. makam, salah ve salahın da sırlarını anlatarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onları irşad ettiğini, irşada ulaştırdığını görüyoruz. İşte bütün sahabenin irşadı bu söylediğimiz 28 basamaktan geçer.
İlk 14 basamakta tilavet ve el öpmekle tabi olmakla noktalanan bir olgu. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi biatın mutlaka el öpmekle gerçekleştiğini söylüyor. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi mutlaka bir tövbeyle gerçekleştiğini söylüyor. Arkasından da muhakkak o kişi La ilahe illallah Muhammedin Resulullah sözüyle herkesin huzurunda biatının kesin işaretini veriyor. Bu nokta 14. basamakta gerçekleşir. Ondan sonra kişi 7 basamakta ruhunu, nefsini tezkiye edecektir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimli 7 basamakta. Her basamakta onun vücudundan ayrılmış ve sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu bir gök katı yükselebilecektir. Neticede 7. katın 7 alemine geçerek Sittetül Müntaha'yı aşacak, yokluğa geçecek ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu sırası içinde de kişinin fizik vücudu iki sebeple Allah'a kul olacaktır. Birinci sebep nefsindeki afetlerden daha çok Allah'ın nurları nefsinin kalbini artık işgal etmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. İkinci sebep o kişinin ruhu artık Allah'tadır. İşte Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. Bizde mücahede edenler, ellezine cahedu fina diyor. Bizde, bizim içimizde cihad edenler diyor Allah Teala. Çünkü o insanların ruhları Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş. Artık fizik vücutları ruhlarına mekan değil, Allah Teala'nın zatına ulaşmış. Allah onlara meab olmuş Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor? Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihim meâba. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Allah'a ulaşmak üzere bizi Allah'a ulaştırmakla vazifeli olan kişinin elini öptüğümüz gün. Nasıl bulduk onu? Hacet namazını kıldık. Allah'tan sorduk. Ve Allah-u Teala'nın gösterdiğine ulaştık. Bu noktaya kadar Allah 3 tane garanti verdi bize. 5. basamakta sevillere ulaşma garantisi. 7. basamakta sırat-ı müstakime ve kendi zatına ulaştırma garantisi. 10. basamakta da Allah Teala kesin bir şekilde o kişiyi kendisine ulaştırmak istediğini beyan etti. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği bir kişi bu noktadan sonra hacet namazı kılıyor. Çünkü bundan evvel huşu sahibi olması mümkün değil. Ondan evvel kılarsa göstermemesi de tabii Allah-u Teala'nın. Ama huşu sahibi olduktan sonra o kişi artık Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği birisidir. Mutlaka mürşidini görmeyi talep edip hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka onu gösterecektir. Ve ona ulaşan kişi artık Allah-u Teala'nın temel emrini yerine getirmiştir. Onun emrettiği şey neydi? Maide suresi 35. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona ulaşmaya, Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. Yani sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İktiga edin. Evet. Böylece Allah Teala ile kul arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bu ilişkinin mutlak bir statü içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bir kere Allah Teala cennet müjdesini Allah'ın kendilerine verdiği, kendilerinden aldığı 3 tane yeminin tahakkukuna bağlamış. Bir insanın Allah'a nefsi konusunda 3 tane cesedinin birincisi nefs, ikincisi ruh, üçüncüsü fizik vücut. 3 tane cesedi için de yemin vermiş. Ve bu yeminleri ancak yerine getirdiği takdirde Allah'ın cennetine muhatap olacağını söylüyor Allah Teala. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiyyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti." Diyor ki: "Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan." Yani Allah'a verdiğin tezkiye olma yeminini yerine getir. Nefsini tezkiye et. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Ey ruh, sen de Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş.
Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Ve o zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti. Ve cennetime gir. Her kim demek ki Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirirse o kişinin mekanı cennet oluyor. Şimdi ne görüyoruz? Nefs tezkiyesinin kişilerin kendilerince sağlanamadığı açık bir şekilde ifade edilmiş. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler, gerek peygamberlerin dışında kalan irşatla vazifeli olan mürşitler, ama hepsinin görevinin irşad olduğunu görüyorsunuz. Yani nefslerin tezkiyesi, arkadan kitabın 4 bölümde öğretilmesi, 4 ruhta öğretilmesi, hikmetin 2 ruhunun öğretilmesi ve hikmetin ötesindeki 7. ruh. Bunların sağlanması kişiyi irşat makamına ulaştırıyor. Ama asıl ulaştırdığı yer, bu noktanın adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı İslam. İslam kelimesinin birincil anlamı teslim. İkincil anlamı ise suf ve sükun. Bir insan hep Allah'a Kur'an-ı Kerim hükümlerini bilmeden teslim olduğunu zanneder. Oysa ki teslim olduğu yer ruhunun, fizik vücudunun ve nefsinin Allah'a teslim olduğu makamdır ki tam 27. makamdır. 27 tane basamaktan geçen bir insan ancak 27. basamakta bu hedefine ulaşabilir. Ve 28. basamakta da zaten Allah onu irşat makamına tayin eder. Eğer irşada mezun ve vazifeli kıldıysa veya tayin etmez. Ama salaha eren kişi zaten Allah'ın ahiret saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olmuştur. Böylece gördüğümüz o ki insanlar Allah-u Teala ile ilişkilerinde başka insanlardan duydukları emaniyeye tabi olmamalıdırlar. Eğer tabi olurlarsa hem kendileri yollarını kaybeder hem de başka insanlara yollarını kaybettirirler. Çünkü emaniye müessesesi bütün insanlara şeytanın onları aldattığı statü içinde haykırır. Allah'la kul arasına kimse giremezler. Bunu her taraftan işitiyorsunuz. 14 asırda iblis Kur'an-ı Kerim'in bu kadar ayeti kerimesine rağmen insanların kafasına bunu sokmayı başarmış. Bugün kime İslam'dan bahsederseniz, böyle bir olayın İslam'ın tahakkuku için mutlaka bir mürşide tabi olmak gereğinden bahsederseniz, insanların size ilk söyleyeceği şey Allah'la kul arasına kimse giremez olacaktır. Bunun bir diğer ifadesi de İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Yol gösterici bir sınıf, rahipler sınıfı. Oysa ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nde gördüğünüz ki onun %100 tam zıttını söylüyor. Hem vardır diyor, insanla Allah arasında insanlar vardır diyor. Hem de bunlar vazifelidirler diyor. Hem de diyor onları ben vazifelendiririm ve insanlarla benim arama onları bana ulaştırsınlar diye ben koyarım diyor. Bunlar Allah'ın kılavuzları. Nasıl hacca gittiğiniz zaman mutlaka bir yol gösterici size oradaki olayları gösteriyorsa, o konuda görevleri gösteriyorsa, böyle bir mihmandar, yol gösterici Allah-u Teala tarafından tayin ediliyor. Hangi ahvalde? İnsanla Allah arasındaki ilişkilerin tahakkukunda. Öyleyse insanoğlu Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ile kendisi arasında mutlaka bir vasıtanın bulunması lazım geldiğine inanmak mecburiyetine her şeyden evvel. Bir insan Allah'a inanıyorsa o kişi mümin olmuş mudur? Hayır. Allah'a inanmıştır sadece. Allah'a ulaşmaya inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır. Allah'a inanmıştır ve Allah'a ulaşmaya da inanmıştır. Allah'a ulaşmanın farz olduğuna inanmışsa mümin olmuş mudur? Hayır, gene olmamıştır. Bu 3 tane statüye tabidir ama olmamıştır. Peki kendisinin de
mutlaka Allah'a ulaşmak mecburiyetinde olduğunu ve Allah'a ulaşacağını idrak etmişse mümin olmuş mudur? Ne yazık ki gene olmamıştır. Bu noktaya ulaşan kişi mürşidine ulaşmak için hazır hale gelmiştir. Çünkü bu huşunun işaretidir. Hangi şey? Allah'a ulaşmaya inanmanın ötesinde kendisinin de mutlaka Allah'ın farz kıldığı, o Allah'a ulaşmayı yerine getireceğine mutlaka inandığı zaman kişi, o zaman o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmanın temel şartlarını taşımaktadır. Ama mürşidine ulaşmamıştır. Bu sebeple henüz kalbine iman yazılmamıştır. Bu sebeple henüz mümin olmamıştır. Ama huşu sahibi olan bu kişi ne yapacaktır? Hacet namazını kılacaktır. Ve hacet namazının arkasından da Allah-u Teala ve Tekad Hazretlerine ulaşmak üzere yola çıkacaktır. İşte nasıl yola çıkacaktır? Hacet namazında Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir ve o kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Gördük ki burada kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Bu olgu Allah-u Teala'nın bizlere işaret ettiği kesin bir işaret taşır. Her şart içinde bir insan mutlaka ve mutlaka o Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. İnsanların insanla Allah arasına kimse giremez sözü, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan, ona %100 ters düşen bir sözdür. Allah'ın ayetleri bunun tam aksini söylüyor. Allah-u Teala diyor ki, insanlarla benim arama, insanları hidayete ulaştırmak üzere ben mürşitler koyarım. Hem Allah'ın tayin ettiği, Allah'ın vazifeli kıldığı, hem de insanları hidayete erdirmek, yani Allah'a ulaştırmak üzere vazifeli kıldığı insanlar. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Niçin? Emrimizle, bizim emrimizle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Hem mürşit kılan, imam kılan Allah, hem de Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmek için vazifeli kılan Allah. Bu kişiyi hangi standartlarda olduğu için mürşit tayin etmiş? Birinci standart, lemma saberu, sabırlarından dolayı. İkinci standart, ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn, ayetlerimize yakin hasıl ettiği için. Bir insanın Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmesi, Kur'an-ı Kerim'de üç basamaktan oluşuyor. Üç safhadan. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Sabra sahip olmak 27. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Ne zaman bir insan nefsindeki bütün afetleri Allah'ın daimi zikriyle yok edebilirse, ki o zaman nefsinin kalbindeki bütün karanlıklar yok olacak, yerini Allah'ın nurları alacak ve kişi müzeyyen olacaktır Kur'an-ı Kerim tabiriyle. Bu noktaya ulaştığı an o kişi için bir gerçek hedef tahakkuk etmiştir. O kişi o gün İslam şerefine ermiştir. 27. basamakta, 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. İşte ruhunu bir insanın Allah'a teslim etmesi, nefsini teskiyesi ve fizik vücudunu Allah'a kul etmesi 3 ayet-i kerime gereğince o kişinin takva sahibi olduğunu gösterir. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi takva sahibi olur. Fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul eden kişi takva sahibi olur. Ve ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişi takva sahibi olur. Takva kelimesi sakınmak ve korkmak anlamına geldiği için insanlar bu anlamları hiç bilmeden, Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemeden zannediyorlar ki ben Allah'tan korkuyor muyum? Korkuyorum. Öyleyse ben takva sahibiyim.
Allah'tan sakınıyor muyum? Sakınıyorum. Öyleyse ben takva sahibiyim. Değilsin. Takva sahibi olabilmen 3 tane yeminini yerine getirmene bağlı. İşte ayet-i kerimeler son derece açık. Necm suresi 32. Allah Teala diyor ki o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenler var ya boşuna söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Bu ayet-i kerime net bir şekilde takva sahiplerinin ancak nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimlere yaklaştırılmış? Takva sahiplerine. Olay son derece açık. Kim bunlar? Devam ediyor Allah Teala. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Kimler için? Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için diyor. Ve hafiz olanlar için. Kimdir bu evvap? Kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa Allah o kişinin ruhuna me'ap oluyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ve me'ap olan Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatının sığınak olduğu bu insanlara Allah Teala'nın Kur'an'da Kerim'de verdiği isim evvap. Meaba ulaşan, sığınağa ulaşan, sığınağa sığınan evvap. Kimlere cennet yaklaştırılmış? Takva sahiplerine. Kimdir takva sahibi? Evvap olan. Demek ki kim ruhunu Allah Teala'ya ulaştırırsa bu iki ayet-i kerime gereğince o kişi Allah Teala'nın bir emrine iktiran etmiştir. Onu bir yerine getirmiştir ve takva sahibi olmuştur. Demek ki birinci ayet-i kerimede takva sahibi olanlar nefslerini tezkiye edenler. Bu ayet-i, iki ayet-i kerimede takva sahibi olanlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Şimdi gelelim acaba bir insan Allah'a verdiği fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme ahdini yerine getirdiği takdirde de mi takva sahibidir? Evet, Bakara suresi 177. ayet-i kerime. Onlar ki ahd verirler ve ahdlerini mutlaka yerine getirirler. İşte onlar takva sahibidir. Ve unutmayın ki insanlara, insanlar arasında verdikleri ahdleri yerine getirmek değil, Allah ile olan ahdini yerine getirmek konusundaki ahd önemlidir Allah'a göre. Ve burada o ahd söz konusu, o kişiler ahdlerini yerine getirdikleri için fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ettikleri için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse insanlar bir takım zanlarla, kendi düşünceleriyle ben Allah'tan korkuyorum, öyleyse takva sahibiyim, ben Allah'tan sakınıyorum, öyleyse takva sahibiyim diye düşünürlerse büyük bir yanılgının içine kendilerini atmış olurlar. O insanlar bu istikametli bir kesin neticenin sahibi olmaları lazım. Mutlaka 3 tane yeminin yerine getirilmesi her biri kişiyi takva sahibi kılıyor. Ne olur takva sahibi olan kişi? Takva sahibi olan kişi evliya olur. Yunus suresinin 61 ve 62. ayet-i kerimeleri Allah Teala diyor ki Ela inne evliyaallahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. Onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Allah Teala ondan sonra diyor ki onlar için müjdeler vardır. Hem dünyada hem de cennette. Ve arkasından bitirmiş konuyu. Ve onlar takva sahipleridir diyor. Demek ki kim Kur'an-ı Kerim'in açık bir şekilde net olarak gösterdiği gibi nefsini tezkiye etmişse takva sahibi olmuştur. 21. basamak. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa takva sahibi olmuştur. 21. basamak. Kim fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmişse o kişi takva sahibi olmuştur. Gene 21. basamak. Öyleyse Allah Teala takva sahibi olan kullarının evliya olduğunu söylüyor. Allah'ın velileri olduğunu söylüyor. Ve Yunus'u incelediğimiz zaman da, Ahmet Yesevi'yi incelediğimiz zaman da onların evliya olduklarını görüyoruz. Ve bunu
28 tane basamağın her birine ait dörtlüklerle son derece açık bir şekilde açıklamışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin paralelinde onların çıkardığı dörtlükler var. Söyledikleri dörtlükler. Hepsinin Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştıklarını, hepsinin nefslerini tezkiye ettiklerini, hepsinin Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Bu gerçekleri yerine getirmişler. Üç yemin yetmez. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe de yerine getirmiş. Hep tabiyet meclisinin sonucu olarak. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul olduklarını görüyoruz. İşte Allah Teala ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَهْتِيَهُ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِ. Onlar diyor, o sahabe şeytana kul etmek, kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a ulaştılar. Allah'a enabe oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor orada. Yani böylece şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldukları için Allah'a verdikleri ahdi yerine getirdiler ve benim kullarım oldular diyor. Bu emri görelim. Ne diyordu Allah Teala Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimelerinde? Diyordu ki, ne diyordu? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudüş şeytane innehu leküm aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizden ah almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ah almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimde bulunmaktır. Sırat-ı müstakimdir. Şimdi ne görüyoruz? Demek ki Allah-u Teala bütün insanlardan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına göre. Ne görüyoruz? Sahabe. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Aynı kelimeyi kullanıyor. İçtinab. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan içtinab etmişler. Allah'a ulaşmışlar. Ve Allah-u Teala orada onlardan kullarım diye bahsediyor. Artık Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Peki hepsi Allah'a verdikleri misak sebebiyle, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmak konu sebebiyle Allah'a kulda olmuşlar mı? Allah'a vasıl olmuşlar mı? Evet, hepsi vasıl olmuşlar. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, yani deminkinden bir sonraki ayet-i kerime hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Peki hepsi üçüncü yeminlerini de yerine getirmişler mi? Yani nefslerini tezkiye etmişler mi? Evet. Araf 157 hepsinin Allah-u Teala'nın cennetine ehil olduğunu söylüyor. Yani neye ulaşmak bu? Felaha ulaştıklarını söylüyor. Felaha ulaşanlarsa Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Kat eflaha men zekkaha. Nefslerini tezkiye edenlerin felaha ulaştıklarını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe buraya da ulaşmışlar. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın mürşitleri her devirde var olacaklardır. Ve tabi müessesesi, tabiyet müessesesi yoksa hiç kimsenin bir defa dalaletten kurtulması söz konusu değil. Allah'ın cennetine ulaşması söz konusu değil. Ve görüyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe onun gereklerini layık-ı meçhiyle yapmışlar. Öyleyse hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine, yani dünyada iç aleminizde, dış aleminizde ve başka insanlarla münasebetlerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûna varmanızı, dünya saadetine ulaşmanızı da Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime burada inşallah son vermek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Konumuz 73 fırka. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan kaç tane fırka kurtuluşa ulaşabilecek? Sadece bir tek fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, bu fırkanın ismi ne? Fırkayı Naciye. Geri kalan bütün fırkalar cehenneme mi gidecek? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala bu ayet-i kerimede çok özel bir durumdan bahsediyor. Bir fırkadan ve diğer 72 fırkadan bahsediyor. Müesseseye beraberce bakıyoruz. Bir fırka ve diğer bütün fırkalar, 72 fırka. Nerede geçiyordu bu fırkalar, insanların fırkalara ayrılmaları? Hemen hatırlayacağız. Rum suresinin 32. 31. ayet-i kerimesinde ve 32. ayet-i kerimesinde. İki ayet-i kerime birbiriyle bitişik olduğu için, beraberce hüküm ifade ettikleri için ikisini birden ifade etmek durumundayız. Ve ifade açık ve kesin bir şekilde şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar ama şirkte olanlar. Bu ayrılanlar 72 tane fırka oluşturuyor. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumda. Ama fırkalar 72 tane çıkmış. 73. fırka yok. Öyleyse 73. fırkadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acaba muradı neydi? Sevgili kardeşlerim, her fırkanın içinde
bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Her toplumda dünya üzerindeki bütün milletlere Allah-u Teala onların kendi lisanlarıyla etrafındakilere Allah'ın hakikatini, hakikatlerini anlattıracak olan bir Resul mutlaka beaz ettiğini söylüyor. Biz diyor bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ve hepsine diyor ard arda göndeririz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor müminin 44. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler diyor. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun olan Allah-u Teala'nın anlattığıdır. Ne söylüyorsa sadece o doğrudur. Demek ki hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse insanların büyük kısmı o Resulü mutlaka inkar etmiştir. Bugün de aynı şey olmuştur. Allah'ın Resulü insanların büyük kısmı tarafından başlangıçta inkar edilmiştir. Daha yeni yeni insanlar inceliyorlar Resul'ün söylediklerini. Söylediklerinin hepsinin Kur'an gerçekleri olduğunu görüyorlar. Yeter mi? Yetmez. Davet ettiği şeyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat olduğunu tespit ediyorlar. Bu hayat 7 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler. Hepsi hidayete ermişler. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmiş. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Hepsi teslim etmişler. Altıncı safha muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek söz konusu. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olunmuş. Öyleyse nelerden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Allah'ın Resulü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe ne yapmışsa ona çağırıyor. Çoktan unutulmuş bu hakikatler. Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'le çağrıda bulunuyor. Kur'an-ı Kerim hem bunların farz olduğunu söylüyor hem de sahabenin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse bu iki önemli hususu hiç unutmayın. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman ilk söyleyeceğiniz şeyler bunlar olmalı. Devrin imamı insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyor. Bu hayat 7 safhadan oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'de 7'si de farz. O da sizi bütün sahabenin üzerlerine farz olan ve gerçekleştirdikleri İslam'ın 7 safhasını yaşamaya çağırıyor. Eğer çağırmasaydı ve ona inanıp tabi olmasaydınız, gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
İşte böyle sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dileği ne tür bir dilek? Basit bir dilek. Allah-u Teala istiyor ki 73. fırkayı oluşturun. İyi ama fırkalar 72 tane tespit edilmiş, bitmiş olay. İnce bütün yıl, belki de 10 yıldır, 15 yıldır insanlar araştırıyor. Ulaşabildikleri sadece 72 tane fırka. O zaman düşünüyoruz da aklımız başımıza geliyor. Bu 73. fırka başka bir fırka değil, yeni bir fırka değil. Bunların içinde yaşamakta olan ama dinlerini Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Allah'ın ayetleri geldikçe o gelen ayetlerin kendi yaşamlarının muhtevasını teşkil ettiğini gören Hristiyanlardan ve Yahudilerden küçük gruplar gözyaşları döküyorlar, sevinç gözyaşları. Kendi toplumlarına kabul ettiremedikleri ama onların aşkla, şevkle devam ettikleri peygamberlerinden kendilerine kadar ulaşan 7 safa. Allah-u Teala diyor ki onlar sana indirdiğimiz ayetler sebebiyle sevinç gözyaşları dökerler. İşte sevgili kardeşlerim, Yahudilerin arasında ve Hristiyanların arasında 73. fırkayı teşkil edenler onlardı. Bir de Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olan sahabeydi. Onlar zaten kendi mürşitlerine tabi olmuşlardı. O insanlar, Allah-u Teala'nın bahsettiği bu insanlar hem Allah'a inanıyorlar, hem Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim edilmesi lazım geldiğine inanıyorlar, hem de bunun gereklerini gerçekleştiriyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını ister Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın bahsettiği 73. fırka şirkte olmayanlar. Yani fırkalara ayrılmış olanların olan 72 fırkanın ötesinde bir fırka daha var. Rum 31 ve 32'de o 73. fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve böylece takva sahibi olanlar ve böylece şirkten kurtulanlar. Öyleyse 73. fırkanın özelliklerine bakalım sevgili kardeşlerim. 73. fırka kimlerden oluşuyor? 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka şirkten kurtulur ve 73. fırkadan olduğu kesinlik kazanır. 72 fırka, fırkaları ayrılanların oluşturduğu 72 fırka, bu insanlar ne yazık ki küfürdeler. İşte fırkaların ifade edildiği ayetlerden sözümüze konu olan
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar kıyamet günü şeytanın kulu oldular. Şeytan onları kendisine kul etmeyi başardı diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse fırkalara ayrılanlardan olmuyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar açık bir şekilde küfürdeler. O tek fırka Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar, onlar kafir değiller, onlar müminler. Sevgili kardeşlerim, bu 73. fırka müessesesi son derece önemli bir şey. Hepiniz için söz konusu 73. fırka. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, 73. fırkayı oluşturan sizlersiniz. Öyleyse 73. fırkanın özellikleri nedir? Bu fırkanın içinde olmayanlar hangi durumdadırlar? Ne gördük? 73. fırkadakiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Özellik bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse 73. fırkanın içinde olamaz. 73. fırkada değilse diğer fırkaların içindedir. Durumu ne? Onlar aynı muhtevayı taşımazlar 73. fırkada olanlarla. Öyleyse biz 73. fırkadan bahsediyoruz. Onun özelliklerinden bahsediyoruz. 73. fırkanın birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileyen kişiler Allah'a ulaşmayı diledikleri an küfürden kurtulurlar. Mümin olmak şerefine ererler. Söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi onların müminler olduğunu söylüyor. Bir tek fırka, 72 fırkanın dışındaki 73. fırka o tek fırkayı oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse önemli olan 73. fırka. Kimdir bu insanlar? Onlar gördük ki takva sahipleridir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre onlar gördük ki fırkalara ayrılmayanlardır. Şirkten kurtulanlardır. Onlar bu 73. fırka şirkte olmayanlardır. Demek ki müminler 73. fırkanın temelini teşkil ediyor. Bu müminler aynı zamanda takva sahipleri, aynı zamanda şirkten beri olanlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için şirkten kurtulmuş olanlar fırkalara ayrılmadıkları cihetle. Öyleyse 73. fırkanın muhtevasına beraberce bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amir olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin." Burada Allah'ın takva sahibi dediği kişiler, burada Allah Teala'nın
amir olanlar dediği kişiler Allah'a iman ediyorlar. Ama iman etmekle kalıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onun için buradaki amir olanların kurtulması mümkün değil. Ancak ne zaman takva sahibi oluyor? Gördük. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir diyor Allah-u Teala. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman takva sahibi olacağız. O zaman 73. fırkanın içinde olacağız. Takva sahipleri, 73. fırkanın içinde olanlar özellikleri, Allah onların günahlarını mutlaka örter. Bütün 73. fırkanın müntesipleri, günahları Allah-u Teala tarafından örtülenlerdir. Öyleyse günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi. Örtülürse ne olur? O kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişi hüviyetine girir ve de sevapları günahlarından fazla olduğu için ne olur netice? Bu kişi

sevapları günahlarından fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle midir durum? Gelin beraberce bakalım. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, tersini söyledik, affedersiniz. Müminin 102'de kimin günahları, seyyiati, hasenatından çok ise diyor Allah Teala, günahları ağır basarsa, kimin sevgili kardeşlerim, ikinci defa tersini söyledik. Allah Teala diyor ki kimin seyyiati hasenatından azsa, yani kazandığı dereceler fazla, kaybettiği dereceler az ise, onlar, buyuruyor Allah Teala, felaha erenlerdir diyor. Yani onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala tarafından şöyle dizayn edilmiş: Ama kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse bu insanların hüsranda oldukları da yine bu ayet-i kerimenin içinde. Hüsrandalar, günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de 73. fırkanın içinde yer alan kişiyi cennetine alıyor. Nasıl cennetine alıyor? Günahlarını örtüyor.

ya ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Tam tersi olacaktı. Gelin bakalım ne yapacaktı Allah Teala? Kehf suresinin 105. ayeti kerimesi şöyle söylüyor. Kimler Allah'a milaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, burada önemli olan Allah'a milaki olmayı inkar etmek. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişiler amel yapmışlar, namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler, sevaplar işlemişler hep. 60 yıl, 70 yıl bu sevapları işlemişler adamları. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, amelleri boşa gidiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse, 73. fırkada değil bu insanlar, amelleri boşa gidenler, 72. fırkadalar. Öyleyse, buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada hepiniz için bütün güzellikler söz konusu. Allah'ın sizlere müjdelediği bütün güzellikler hepsi burada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Gelin bakalım. Allah Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a milaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan sevgili kardeşlerim 73. fırkadaysa o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur bu ayet-i kerime gereğince. Ve aynı zamanda bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil de değildir. Allah'ın ayetlerinin şuurundadır ve bu şuurun gerektirdiği davranış biçimini sergilemiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse Allah'ın müjdeleri var. Benim diyor ayetlerimden gafil değilsin diyor sen. Yani hani Allah Teala ne diyordu bir kısım insanlar için Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Onlar ki diyor hevalarını kendilerine ilah edinirler diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Nefslerin istediği bir herhangi bir konuda bir karar verecekler. Allah Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Hevalarını, nefslerini, afetlerini onun yerine koyuyorlar. O afet, nefsin afeti neyi istemişse onu gerçekleştiriyorlar. Allah Teala diyor ki, Allah onları, onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Ne demek bu? İlimleriyle bir şeyler bildiklerini zanneden bu insanlar, ilimleriyle dalalettedir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilememiş bu insanlar. Onların sahip oldukları ilme rağmen biz onları o ilimleriyle dalalette bırakırız diyor. Sebebi hevalarına tabi olmaları. Kim bu insanlar? Kendilerine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen herkesin dalalette olduğunu gördük. Bu insanlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların

problemleri var. Bunlar Allah ile bir beraberliğin içine giremeyenler. Bunlar 72 fırkaya dağılmış olan insanlar. Hem Allah'ın ayetlerinden gafiller, hem de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse soruyoruz herkese, neden 73. fırkada değilsiniz? Eğer 73. fırkada olsaydınız, sizlere ilimlerinden dolayı dalalette bırakılmışlar demeyecekti Allah Teala sizleri, dalalette bırakmayacaktı. İlminiz sizi cehennemden de kurtaracaktı, dalaletten de kurtaracaktı. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar olacaktınız o zaman. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gaflette olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse hep müjdeler söz konusu. 73. fırkanın muhterem mensupları, hepinize sesleniyorum. Allah'ın huzurunda hepinizi tebrik ediyorum. Bu hakikatlerin farkında olarak yaşayanlar, sizler Allah'ın ayetlerinden gafil değilsiniz. Sizlerin gideceğiniz yer cehennem değil, sizler cennete gidecek olanlarsınız. Sizler 73. fırkanın müntesiplerisiniz. Bu kadar mı? Hayır. 73. fırkanın müntesipleri aynı zamanda şeytana kul olmaktan kurtulmuş olup Allah'a kul olanlardır. Allah Teala ne diyordu Zariyat 56'da? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bütün insanlar doğdukları andan itibaren şeytanın kullarıdırlar. İşte sahabe de öyleydi. Allah Teala açık bir şekilde söylüyor öyle olduğunu. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul idiler diyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. İnsan ve cin şeytanların kullarıydılar. Onu kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor. Şeytana kul iken, tağuta kul iken sahabe Allah'a kul olmuş. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe olmuşlar. 73. fırkaya dahil olmuşlar. Öyleyse daha güzeli var mı sevgili kardeşlerim? 73. fırka, müjdeler fırkası. Bu insanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenlerdir. Şeytanın kulu iken Allah'a kul olanlardır. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulmak aslında çok kolay bir mesele. Allah'a kul olmak bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanın kulu olmaktan, 72 fırkanın içinde bulunmaktan çıkacak kişi 73. fırkaya gelecek, içine girecek 73. fırkanın ve Allah'ın kulu olacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse neden bahsediyoruz? 73. fırkadan bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fırka-i naciye dediği 73. fırka. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bunlar Allah'ın kulu değiller mi? Hayır, gördük ki hayır, Allah'ın kulu değiller. Şeytanın kulları, tağutun kulları. Peki Allah'ın dostu da mı değiller? 72 fırkanın içindekiler Allah'ın dostu da değiller. Allah da onlara dost değil. Onlar da Allah'a dost değil. Onlar tağuta dost, tağut da onlara dost.
İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada buyuruyor ki bu tağuta dost olanlardan bahsediyor Allah Teala. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala diyor ki Allah amenu olanların bunun manası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yoluyla kapkaranlık zulmette olan kalplerini birinci etapta %51 nurla mutlaka doldururlar. İkinci etapta %100 nurla doldururlar. Birisi nefsin tezkiyesidir, ikincisi tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o insanlar, bunu yapanlar, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bilmem ki size nasıl anlatsam, nasıl anlatsam. O dille anlatılamıyor ki, Allah'ın dostu olanların yaşadığı mutluluk, dille anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim, kelimeler yetmez. Siz onun bir dostu olun da o zaman konuşalım. Bakın her şey ne kadar güzel olacak. Şu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Eğer Allah'ın dostuysanız. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi çok net ve açık bir biçimde olaya bakıyor. İnsanlar ya tağutun dostu ya da Allah'ın dostu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu, dilemeyenler tağutun dostu. Öyleyse 73. fırkanın mensupları Allah'ın dostudurlar. Tağutun dostu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Peki, daha önemli bir konu var mı? Var. 73. fırkadakiler hidayette olanlardır. Diğer 72 fırkanın içindekiler dalalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalet olanlara Allah Teala karışmaz, onları kendi hallerine bırakır. Ama o onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Öyleyse bu Rad suresinin bu 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık bir şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Ötekiler takva sahibi değiller. Allah Teala'nın dizaynı sevgili kardeşlerim, burada takva sahibi müessesesiyle onların hidayette olanlar olduğunu gördük. 73. fırkanın içindekiler hidayette olanlardır.
73. fırkanın içinde olmayanlar, diğer 72 fırkanın içinde olanlar, dalalette kalanlardır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulabildiğini, hidayette olduğunu söylüyor. Öyleyse 73. fırkada olmak bir mazhariyettir, bir güzelliği yaşamaktır ve bunun için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar dalaletten kurtulabilirler. İşte aynı açıdan bir başka ayet-i kerimeye daha bakıyoruz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Aynı zamanda hüsrandadırlar diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen inkar etseydi Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Allah'a ulaşmayı inkar etseydi Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Dileyen bu kişi demek ki hidayette, demek ki hüsrandan da kendisini kurtarmış. Sevgili kardeşlerim, şu 73. fırkadakilere dikkatle bakın. Sizler Mihir Vakfı'nın değerli müntesipleri, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki sizler hidayet üzeresiniz. Sizler 73. fırkayı oluşturuyorsunuz. Sizlerle beraber bütün Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 73. fırkanın kesinlikle içindedirler. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? 73. fırkanın içinde olmak insanın bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. 72 fırkanın içinde olmaksa sevaplarının yok edilmesine sebebiyet veriyor. İbadetleri sebebiyle kazandıkları derecelerin bütünüyle yok edilmesine sebebiyet veriyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Eğer dilemezseniz, görüyorsunuz ne kadar büyük dertlerle karşı karşıyasınız. 72 tane fırkanın içinde olanlardan birisiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o 73. fırkanın içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, Yüce Rabbimiz bizlere bu ilmi öğretmiş. Kur'an ayetleriyle öğretmiş. Kur'an'ı öğretmiş. Bize emir vermiş. Demiş ki sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, neyi yapmışlarsa sen insanları ona çağıracaksın. Bu çağrında sadece Kur'an sana kainatın en sağlam nuru olarak yardımcı olacak. Ve şimdi biz öyle yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Yani 73. fırkaya davet ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi, bizi dinleyen, hidayette olan kardeşlerimiz, hidayette olan kişiler, hepinize hitap ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 73. fırkanın içinde olun. Bizim muhterem kardeşlerimiz gibi. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onları yaşayabilmek için ilk atmanız lazım gelen adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemden o anda kurtulursunuz.
Sevgili kardeşlerim, 73. fırka hepinize armağan olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Amin.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin. Allah'a çok şükredin. Allah'a çok şükredin ve Allah'a çok şükredin.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Allah'ın bizleri yaratmaktan bizim için muradı, bizim mutluluğumuz. Bütün insanları Allah Teala onlar mutlu olsun diye mutluluk direktifleriyle yaratmış. Emri Allah'a ulaşmayı dileyin. Amin oğlum. Sadece Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Veya münib olun diyor Allah Teala. Gene Allah'a yönelmek anlamına gelen bir kelime. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrını mı soruyorsunuz bana? Mutluluğun sırrı bu kadar basit. Bir dilek. Sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Ellerinizi açtınız, Ya Rab dediniz, Ey Yüce Allah'ım dediniz, ben sana ulaşmak istiyorum. Benim ruhumu ben bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştır. Hı? Diyecek misiniz? Allah Teala size eğer buranızdan bunu söyleyebilirseniz, kalbinizden söyleyebilirseniz mutlak olarak daha söyler söylemez birinci kat cenneti vaat ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi değil. Cennete gitmek hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. İlim cahilleri, Allah'ın söylediklerinden haberdar olmayan, Allah'ın kendilerine ilim öğretmediği insanlar, kitaplarından öğrendikleri bilgilerle sizleri yanıltıyorlar. Aslında mutluluk şu kadar önünüzde, hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz bir yerde. Şöyle elinizi uzatın, mutluluğu yakalayın. Deyin ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bunu kuru kuruya söylemeniz bir şey ifade etmiyor. Allah Teala böyle söylediğiniz zaman da duyar ama bunun iradi yapınızın gereği olmadığını da bilir. Mutlaka iradenizin devreye girmesi, yani gerçek anlamda istemeniz lazım. Kişi içinden istemiyorsa, iradesi devreye girmediyse Allah Teala kuru kuruya Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa bu Allah'a bir şey ifade etmez. Ulaşmak isteğiniz mutlaka mevcut olmalı. Bu isteğin ifadesinden değil, isteğin kendisinden bahsediyorum. İçinizde bu istek varsa ve bunu söylemişseniz Allah-u Teala'ya, bu sizi 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Niçin 5-6 dakika? Çünkü sizden bunu işiten, kalbinize bakıp da bu talebi kalbinizde gören ve kalbinizde bu talebin olduğunu bilen Allah-u Teala, ne dedik? Gören, işiten ve bilen Allah. Kalbinizde
görüyor, rüyet ediyor. Basar hasasıyla Allah-u Teala basar ediyor. Basiret üzere biliyor kalbinizde böyle bir talebin varlığını. Var ise görür. Yani iki tür insandan bahsediyorum. Bir insan Allah-u Teala'ya der ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Bu bir sözdür. Bu bir ifadedir. Bu kelimelere dökülmüş 3-4 kelimelik bir anlatım biçimi. Ama eğer buraya dayanmıyorsa, burada o talep yoksa, kişi sadece laf olarak Allah-u Teala bunu söylemişse, bu Allah için hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinizi aldatmayın. Kurtuluş bu kadar yakın, bu kadar kolay. Sadece kalbinizde duyacaksınız bunu, isteyeceksiniz kalbinizde, gerçekten isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Bunu kelimeye dökmeniz veya dökmemeniz çok önemli değil. Kalbiniz Allah-u Teala'ya söylemiş olur zaten eğer kalpten istiyorsanız. Ama bunu dilinizle de tekrar etmenizde zarar değil, fayda var elbette. Önemli olanın ne olduğunu anladınız inşallah değil mi? Anladınız mı? Peki söz veriyor musunuz bana? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Bu sözü niçin istiyorum sizden biliyor musunuz? Sizi o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulmasını istiyorum. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş, Allah'ın cennetine girebilmek bu kadar kolay, bu kadar yakın bir şey size. Bir tek dileğiniz. Gerçek bir dilek. Laf değil. Allah ben sana ulaşmak istiyorum tarzında ifade edilmiş sadece lafa dayalı bir şey değil. Buraya kalbinizde bu talebin mevcut olmasına dayalı. Evvela ne olur? Böyle bir şey yaparsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, amene olursanız, o zaman diyor, biz sizin günahlarınızı örteriz diyor. Size furkanlar veririz diyor. Allah-u Teala size furkan verecek. Furkan ne demek? Doğruyu yanlıştan ayırma yetkisi. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben size desem ki siz körsünüz. Hayır diyeceksiniz, ben görüyorum. Ben size desem ki siz sağırsınız. Hayır diyeceksiniz, ben işitiyorum. Ben size desem ki sizin kalbiniz mühürlü. Kalbim çalışıyor diyeceksiniz. Kanı vücuduma pompalıyor, tekrar da geri çekiyor. Aslında sizin söyledikleriniz de doğru, benim söylediklerim de doğru. Hadi bakalım bilmeceyi çözün şimdi. Neden sizin söyledikleriniz de doğru? Çünkü gerçekten gözleriniz görüyor. Mesela beni şu anda seyrediyorsunuz. Yetmez. Söylediğim her sözü de şu kulaklarınızda duyuyorsunuz. Sonra da kalbinize indirip anlıyorsunuz söylediklerimi. Öyle değil mi? Ama gene de diyorum ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz siz körsünüz, sağırsınız ve dilsizsiniz. Başka bir ifadede kullanayım mı? Siz bir ölüsünüz. Hayır, size göre, bana göre değil. Ona göre, Allah'a göre. Böyle olan insanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala kör, sağır ve dilsiz olarak mütala ediyor. Şimdi burada muhtevaya girelim bir damlacık. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizi bekliyor ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o mutluluğa hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bu konunun başlangıcı. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse şimdi benim size bir davetim var. Diyorum ki ey insanlar,
duyduk duymadık demeyin. İşte buradan, bu televizyondan size sesleniyoruz ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ölüyken dirilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi kör, sağır ve dilsiz iken, bu sebeple ölü olarak kabul edildiği standartlardayken, gören, işiten ve idrak eden birisi olur. 5-6 dakikada. Hadi canım sen de mi diyorsunuz? Hadi canım sen de olmaz böyle şey mi diyorsunuz? Olur sevgili kardeşlerim. Bakınız size anlatayım. Evvela bu insanların durumuna beraberce bakalım. Neden bu insanlar kör, sağır, dilsiz, ölü? Dünya üzerinde herkese bu talep mutlaka ulaştırılır. Yani ey insanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha. Bu ifadeye dikkatle bakın. Başka yerlerden duymuyorsanız bizden bunu binlerce defa duyacaksınız. Çünkü bununla vazifeliyiz. Ve bu ifadeye muhatap olan kişiler ikiye ayrılırlar. Ha, madde bir, duymayan hiç kimsenin kalması mümkün değildir. Mutlaka siz şu anda duyduğunuz gibi başkaları da daha evvel mutlaka duymuştur. Duymamışlarsa, şimdi de duymamışlarsa mutlaka bu hayatlarını yaşarken, bu dünyadayken mutlaka duyacaklardır. Emin miyiz? %100 eminiz. Neden? Biliyorsunuz insanların bir kısmı mutlaka cennete girer. %10'dan daha azı. Niçin cennete girerler? Bunun için. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi göndeririz. Niçin göndeririz diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen aminu olanları cennette müjdelemek için. Diğerlerini de uyarmak için. Ey insanlar bakın Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileyin ki siz de Allah'ın cennetine giresiniz. İşte uyarı bu. Hadi sizinle beraber Şura suresinin 51. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler bölük bölük cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara derler ki kapıyı açarlar, burunları sürtünerek cehenneme girenlere her girene aynı şey söylenir. Size Allah'ın Resulü gelip de Allah'ın Resulleri gelip de toplu halde söyleniyor. Her biri başka bir devirden insan gidiyorlar cehenneme. Her biri başka bir kavimden insan gidiyorlar cehenneme. Hepsine soruluyorsa size Allah'ın Resulleri gelip de size Allah'ın ayetlerinden bahsetmediler mi? Bunu söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemediğiniz için buradasınız. Ama bunu size Allah'ın Resulleri gelip de söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve ben sizi ikaz ediyorum. Sizi uyarıyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Diyor cehennem bekçileri. Cehenneme giren herkese. Herkesten aldıkları cevap ne? Herkesten aldıkları cevap aynı. Evet, geldiler. Ve azap bizim üzerimize hak oldu. Cevap bu. Ne yapmışlar? Allah'ın Resulü'nün uyarısını kabul etmemişler. Peki kabul etmedikleri zaman ne söylemişler yani? Ne olmuş? Bunu da Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. O gün diyor, onlar bölük bölük cehenneme sürülürler.
Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın vazifelileri gelip de size siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir deyip bugün buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın nezirleri size söylemedi mi? Ne söylemişler? Bakınız burada nezir diyor. Orada Resul diyor. Şura 51'de Allah Teala Resul diyor. Burada bu ayet-i kerimede Mülk 8-9-10-8'de bunu söylüyor Allah Teala. Nezirler. Buradaki nezirle orada geçen Resul aynı kişi. Yani Resuller söylemiş oluyor. Diyor ki demin söylediğimiz sözü de dikkate alın. Ne diyorduk? Resuller Allah'ın Resulleri Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye diğerlerini uyarsınlar diye diyor. Bu nezirin de yaptığı görev aynı. Sizi uyarmadı mı diyor nezir gelen Resul. Sizi uyarmadı mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Şimdi ne dediğine bakalım. Oradakilerin diyorlar ki evet geldi. Bize bu bahsettiğiniz kişi geldi. Nezir. Yani diğer ayetteki Resul. Bize Resul geldi. Ve dedi ki evet sizin söylediğinizi söyledi. Ama biz ona dedik ki biz sana inanmıyoruz. Madde bir. Madde iki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Allah kitap mitap falan indirmez. Sana da inanmıyoruz. Sen Allah'ın Resulü değilsin, Nezir'i değilsin. Allah kitapta indirmez. Hiç Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve üçüncü olarak da şunu söyledik diyor. Diyorlar. Biz seni dalalette görüyoruz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her devirde dalalette olanlar, hidayette olanlara hep bunu söylerler. Biz seni dalalette olarak görüyoruz derler. Allah sana hidayet versin derler. Hidayetin ne olduğunu habersiz zavallılar. Hidayette olanlara Allah sana hidayet versin derler. Onlara sorarız. İyi de sevgili kardeşim, hidayet nedir? Aa, hidayet doğru yoldur derler. Sen doğru yolda değilsin. Hidayet nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki başka var mı? Elbette. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ilim cahillerine ne söylemek lazım bilmiyoruz. Ama onlar konusunun dışında. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Şimdi böyle söylemekle bitiyor mu? Bitmiyor ayet. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinden bahsediyoruz. Ve biz ona dedik ki diyor, biz seni dalalette görüyoruz. Ama ondan sonra diyorlar ki, eğer biz o zaman, o Resul bize geldiği zaman işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, onun söylediklerini idrak edebilmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinde tanıdıkta yerine ihbat konulmuş olsaydı, yani bize Furkanlar verilmiş olsaydı,
işitebilmiş ve idrak edebilmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Mutlaka Allah'ın cennetine girerdik. Diyorlar. Ne zaman diyorlar? Cehenneme gittikleri zaman. Öyleyse insanlar ikiye ayrılır. Birinci grup cennete gidenler, mutlaka bu çareye muhatap olan ve buna evet diye cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gidecekleri yer cennettir. Bütün cennete gidenler başka bir sebeple değil. Başlangıç sebebi daima budur. Bunun dışında Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir sebep hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü o insanlar kim olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemedilerse onlar küfürdelerdir, onlar dalalettelerdir, onlar hüsrandalardır, onların gidecekleri yer cehennemdir, onlar takva sahibi değillerdir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır, Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlardır, gafil olanlardır. Onlar tağutun dostudurlar, onlar, yani insan ve cin şeytanların dostudurlar, onlar insan ve cin şeytanların kuludurlar. Sevgili kardeşlerim, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek size bütün köprüleri açar. Bütün yollardan geçiş izni alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman geri kalanını Allah yapacak, sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah mı yapacak bütün bunları? Evet. Evvela madde bir. Yeryüzünde hiç kimse bu söylediğimi duymadım diyemez. Neden diyemez? Kıyamet günü olacakların hepsini Allah Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Bir kısım insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gittikleri kesin. Şimdi cennete gidenler mutlaka bu çağrıyı duyup da buna itaat edenler. Dikkat edin, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse madem ki insanlar cennete gidiyor bir kısmı, onlar mutlaka bu çağrıyı işittiler. İşittiler ki yerine getirerek Allah'ın cennetine gittiler. Şimdi ötekilere gelelim, cehenneme gidenlere gelelim. Onların da hepsine cehennemin kapısında bu sual sorulara kapı açılıyor. Dikkat edin. Allah'ın cennetine girecek olanlar, onlar da kıyamet günü önce cehenneme girerler ama uçarak girerler. Cehennemin şeffaf kapılarından 10 metre, 12 metre yükseklikteki kapı ve 100 metre, belki 200 metre genişlikteki kapı. Hem de bombeli kapı, hem de şeffaf. Onun içinden uçarak girer insanlar. O şeffaf kapı cennete girecek olanların kulaklarındaki vakra, kalplerindeki kinnet ve görme hastalığının üzerindeki hicab-ı mestüre alındığı için, buna göre elektronik sistemle donatılmış olan cennetin kapıları, cehennemin kapıları, cehenneme gidecek olanları, cennete gidecek olanları otomatik olarak kabul eder. Onlar sanki o kapı yokmuş gibi uçarak cehennemin içine girerler. Cennete girecek olanların cehenneme girmeleri sadece görmek içindir. Allah'a şükretmeleri içindir. Girerler, cehennemi görürler ve oradan büyük bir ferahlıkla Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek ayrılırlar. Cennetin yolunu tutarlar. Ama cehenneme girecek olanlar ve orada kalacak olanlar için onlar da aynı şeyi denerler. O şeffaf kapılardan geçmeyi denerler. Kafalarını o şeffaf kapıya vururlar ve bakarlar ki o kapılar kendileri için açık değil. Onlar bunu yaparken yanlarından bir sürü insan uçarak cennetin, cehennemin içine giriyor. Kapılar onlar için geçirgen, bunlar için değil. Bunlar için cehennemin kapısının mutlaka kaldırılması lazım yerden. Ne kadar? Burnu sürtülerek cehenneme girecek kadar.
Cehenneme giren herkesin burnu mutlaka cehennem kapısında yere sürtünür. Bu cehennemin girişinin kesin işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların da, o cehenneme girenlerin de hepsine bu sual soruluyor. Resulün söylediklerini duydunuz mu deniyor. Hepsi evet diyorlar, işittik. Azap bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Bütün cehenneme girenler, insanların %90'dan fazlası bu talebe mutlaka muhatap olmuşlar. İşte biz de sizlere söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'ın cennetine girmenin ölçüsü kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. En azından %99'unun belki daha fazlasının. Öyleyse nasıl bu insanlar günahları sevaplarından fazlaysa nasıl cehenneme girecek, cennete girecekler? İşte onun nasıl olduğunu şimdi sizlere söylemek istiyorum. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan çok önemli. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, aminu olun. Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne oldu? Allah Teala 7 tane furkan veriyor. Görme hassasının üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor ve o kişinin günahlarının 7'de biri kadar o kişinin sevaphanesine, amel defterinin sevaphanesine, yani hayat filminin sevaphanesine günahlarının %7'si kadar miktar yazıyor. Ondan sonra o kişinin gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi, yani engel olan gözlüğü alıyor Allah Teala ve %7'de bir sevap daha yazıyor. Onların kulaklarında bulunan vakrayı alıyor, işitme engelini alıyor. Herkesin doğuştan itibaren kulaklarında bu engel vardır. Görme hastasının üzerinde gışavet vardır. Doğuştan itibaren dediğim zaman bu doğduğunuz andan bahsetmiyorum. Bu aleme doğduğunuz andan itibaren, yani o söze, Allah-u Teala'ya davete muhatap olduğunuz anda takınacağınız tavır söz konusu. Davete muhatap olduğunuz anda eğer buna evet demezseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, derhal işlem başlar gözlerinize. Hicab-ı mestüre koyar Allah Teala görme hastalığınızın üzerine. Gözlerinize hicab-ı mestüre koyar. Görme hastalığınızın üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Kulaklarınıza vakra koyar, işitme hastalığınızı mühürler. Kalbinize ekinnet koyar. Kalbinizi mühürler, kalbinizdeki idrak hastasını mühürler. Ve size yeni bir hasta verir ve idrakinizi açar Allah Teala. Bunun adı ihbattır. Muhbitlerden olursunuz. Her bu 7 tane faktörün her biri için 7'de bir sevap kaydedilir amel defterinizin sevaphanesine. Ne olur? Günahlarınızın her biri 7'de kadar olduğu, 7'de biri kadar olduğu için, 7 defada da tamamlandığı için bütün günahlarınız örtülür. Örtülürse ne olur? Örtülürse sevapları günahlarından fazla olan birisi olursunuz. Bu ise Allah'ın kanununun gerçekleşmesidir. Yani sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak cennete girmeye o anda hak kazandınız.
İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 5-6 dakika içinde cennetlik olacaksınız demekten muradımız bu. Bu işlemler 5-6 dakikalık bir zaman zarfında hepsi gerçekleşir. Ve o kişi cennete ehil olur. Peki Allah Teala ne diyor bu engeller konusunda? Bakın ne diyor İsra 45 ve 46'da? Habibim, sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara talepte bulunduğun zaman, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ifadesinin gerçekleşmesi için onlara müracaat ettiğin zaman, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, buna ait olan ayetleri onlara okuduğun zaman, o insan ruhunun Allah'a ulaşmasına, ölmeden evine ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız diyor, gizli bir perde koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Kur'an'ı söylediklerini işitmemeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor. Ve onları idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Allah Teala. Öbür taraftan Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine Allah gışavet çeker diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz diyor. Bir perde çekeriz. Onların işitme hastalarını mühürleriz. Onların idrak hastalarını da mühürleriz diyor Allah Teala. Öyleyse bir taraftan davete evet demeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, daveti duydukları anda, ki davete muhatap olmayan hiç kimse olmayacaktır, davete muhatap oldukları anda bir taraftan hastalar üzerine, bir taraftan uzuvlar üzerine Allah-u Teala engellerini koyuyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse onun gideceği yer cehennemdir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama cehenneme gitme sebebi de günahlarının sevaplarından mutlaka fazla olmasıdır. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki, onlar ki muhakkak surette Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemezler. Ne diyor Allah Teala? Sonra ne diyor? Sonra diyor ki, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani kazandıkları para, servet, dünyadaki şan, şöhret onları kendisine çeker. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve hüküm, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Sonu daha da hazin. Ve onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennem olanlardır. Ve
Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Cennete girmenin şartı neydi? Sevapların günahlardan fazla olması. İşte bu insanlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar. Nereden biliyoruz kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olması lazım geldiğini? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinden biliyoruz. Müminin 102'de Allah Teala diyor ki, kimin sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, kıyamet günü mizanlar kurulur, onların hepsini Allah'ın cennetine alırız diyor Allah Teala. 103'te de diyor ki, kimin de günahları sevaplarından fazla olursa, ağır olursa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ve diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların da Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi dalalette olanlar olduğunu söylüyor. Biraz evvel söyledik. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir değerlendirmesi var Allah'ın katında, derecat değerlendirmesi. Bu insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. İyi ama bir insan düşünelim, o kadar çok iyilik yapmış ki, kaybettiği derecelerden daha fazlasını kazanmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu insanın Allah'ın cennetine girmesi lazım. Hayır, Allah Teala onu cennetine almıyor. Böyle bir talep mevcut değil diye almıyor onu. Ne yapıyor? Onun derecelerinden eksiltiyor. Hicret suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin oldum, Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin oldum diyenler için diyor ki, hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinize iman girmedi. Bir insanın kalbine ne zaman iman girer? Allah'a inandığı zaman mı? Hayır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inandığı zaman mı? Gene hayır. Bir faktör daha gerekli. Bunun üzerine farz olduğuna inandığı zaman mı? Evet. Kim böyle bir durumdaysa o bunun üzerine farz olduğuna inanan kişi, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı

ulaşıp da dilemezse ve o kişi yaşar da ölmeden evvel sevapları günahlarından fazla olursa, Allah'a ulaşmayı dilememekte inat ederse, Allah Teala onun derecelerinde indirme yapılıyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra Allah Teala diyor ki: Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah derecelerinizde indirme yapmasın. Derecelerinize noksanlık yapmasın. Derecelerinizi aşağı düşürmesin. Kazandığınız dereceleri yok etmesin. Öyleyse kişinin kalbine imanın girmesi ne demek? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek. Kalbine iman kelimesi yazılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman imanı öyle bir noktaya gidiyor ki artık kişinin kalbine iman girmiştir. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ve o kişi kesin şekilde inanıyor ki ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracaktır. İşte bu noktaya ulaşmadan evvel, yani son faktöre, o kişi kesinlikle ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmadan evvelki üç inancı: Allah'a inanmak, Allah'a ruhunun, insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Bu üç inancın sahibi ise kişi, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olan kişidir. Dilediği zaman Allah Teala ona mutlaka ray mesafesinde tecelli edecek, furkanlarını verecek ve o furkanları verdikten sonra bu kişi Allah'ın zatına, ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına kesin şekilde inanacak. İnandığı zaman ancak mürşidini davet edebilecek. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde: Vesta'inu bis sabr ve salatı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbuhum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki hacet namazını namazla, yani hacet namazını kılarak ve sabırla Allah'tan istihaneyi, yani sizi kim irşada ulaştıracaksa o kişiyi, mürşidinizi isteyin. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için büyük bir iştir. Allah Teala onlara hiçbir zaman göstermeyecektir. Ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala: İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri üzerine böyle bir problem yoktur. Onlar hariç diyor. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerdir, ulaştıracaklardır. Buna onlar kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki ama sonra Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar. Yani ölümleriyle birlikte ruhlarının tekrar vücutlarının üzerine gönderileceğini Allah'ın katından ve Azrail Aleyhisselam ve vazifeli meleklerin onun ruhunu tekrar Allah'a rücu ettireceğini de, ona da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bu insan neymiş? Bu insan ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına kesin şekilde inanan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmaya

bir imanın sahibi olmazsanız Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Dilemezseniz eğer gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala size furkanlar veriyor. Gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor ve görme hastanız, işitme hastanız ve idrak hastanız çalışmaya başlıyor. Ve Allah'ın kalbinize koyduğu ihbatla artık işiten, bilen, gören birisi olmanın ötesine geçiyorsunuz. İdrak eden birisiniz. Ve Allah Teala işitme hastasından sonra idrak hastasını da veriyor ve idrak eden birisi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve Allah Teala size söz vermiş. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz sizi diyor ben kendime ulaştıracağım. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala'nın işareti çok açık. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Şuradan kalbinizden bir taleple dileyeceksiniz. Yani kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum diye sadece söylenen bir söz olmayacak. Kalbinize dayalı bir ifade olacak. Kalbinizden desteklenen, kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileme mevcut olarak Allah'a bu talepte bulunmak. Öyle misiniz yoksa değil misiniz? Yani gerçekten kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Nereden anlayacaksınız? Evet. Siz söyleyin. Tamam. Öyleyse o söylediğiniz tam olarak oturuyor yerlerine. Ha, o beni işitti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'ya ulaşma konusunda bir şeyler yapmanız lazım. Namaz kılmanız, oruç tutmanız, haftada her Perşembe günü oruç tutmanız gerekecek. Zikir yapmanız gerekecek. Namaz kılmanız gerekecek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bunların hepsini Allah'ın size sevdirdiğini yaşayacaksınız. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Kelime-i şehadeti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini Allah size sevdirecek.

Oruç tutmayı nasıl sevdirecek? Açlık duyulmayacak size. Namaz kılarken onu bir angarya olarak yapmayacaksınız. Namaz kılmaktan zevk duyacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hacca gitmek size bir zevk verecek. Oradaki o müthiş sıcağa rağmen rahatsızlık hissetmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, zekat verirken zorlanmayacaksınız. Onu öyle bir gönül rızasıyla vereceksiniz ki zekat vermek sizin için bir zevk haline dönüşecek. İhtiyacı olan insanlara çok kazananların vermesi lazım gelen bir vergi gibi bir zevkle bunu gerçekleştireceksiniz. Ve bütün bu ibadetlerin arasında en çok hoşunuza giden zikir olacak. Allah'ın ismini ister sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edin. İster sessiz olarak gene dilinizi kullanarak Allah kelimesini tekrar edin. Ya da kalbinizdeki sesle o sesle Allah'ın adını tekrar edin ki önemli olan en son zikriniz o zikirdir. Kalp zikridir. Çünkü o kesintisizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar sadece bilmiyorlar. Allah Teala öylesine kısa yoldan bir kurtuluş herkese nasip kılmış ki sadece bir dilekle Allah Teala sizleri hepinizi cennetine almaya ve kazandığınız dereceleri kaybettiğiniz derecelerden öteye geçirmeye hazır. Allah Teala diyor ki innel insane lefî husr illellezîne âmenû. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Meraz suresi. İllellezîne âmenû ama âmin olanlar illa hariç ellezîne âmenû. Âmin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır diyor. Neydi hüsranda olmak? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama âmin olanlar kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka sevaplarını biz günahlarından öteye çıkaracağız diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle yapıyor bunu. Ve sadece bir tek dileği o kişiyi kurtarıyor. O kişiyi onunla bırakmıyor Allah Teala. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve o kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yani ikinci basamakta iken Allah Teala'nın seçtiği bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamakta bu dileğini tahakkuk ettirirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu 22. basamağa kadar çıkarmayı garanti etmiş. O kişiyi böylece nereye ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibi kişi. Ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü 5-6 dakika içinde Allah-u Teala söylediğim işlemleri gerçekleştirmiştir. Ama bu kişi yaşıyor, Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladı. Allah onu mürşidine ulaştırır. O kişiye mürşidini sevdirerek, o kişinin içinden yaşat makamına ulaşma talebini oluşturarak. Dikkat edin, bir insan mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine girebilir, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse.
Ama dilemezse, ne yaparsa yapsın o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 80 yaşında olan ölen bir insan 15 yaşında sorumluluğunu idrak etse, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse, sonra da ölse, eğer bu kişi, sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, bu kişi kurtulamaz cehennemden. Bu mümkün değildir. Ve öğrendiği ilim onu sadece dalalette bırakır. Kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kısım insanlar vardır diyor. Cennetlik amel işlerler ama cehenneme giderler. İşte bu 80 yaşında ölen insan böyle. Cennetlik amel işlemiş. İslam'ın 5 şartını 65 yıl süreyle gerçekleştirmiş ama gideceği yer cehennem. Öyle insanlar da vardır ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemlik amel işlerler ama cennete giderler. O da hiç amel işleyemeden Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi günde Allah'a emanetini almış, öldürmüş o kişiyi. Hiç ibadet yapamadan sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ömrünü bitirivermiş Allah Teala onun. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. İşlediği ameller ona bir şeyler kazandırmamış. Ama Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. O kişi günahları mutlaka sevaplarından az olan bir insan hüviyetine getiriliyor. Ve de o kişinin gideceği yeri Allah cennet kılıyor. Onu cennetine alıyor. Ayetler son derece açık ve net. Bu söylediklerimi unutmayın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmeyenler, Allah-u Teala tarafından kendilerine ilim öğretilmediği için başkalarının asırlar boyunca yazdığı kitaplardan dinlerini öğrenip Kur'an gerçeklerine sırtlarını çevirenler, sizler sakın Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürseniz göreceksiniz ki ömrünüz boyunca yaptığınız ameller sizi asla kurtaramaz. Orada size sordukları zaman Resul gidip size söylediğimi diye o zaman bizi hatırlayacaksınız. Söyledi diyeceksiniz ama diyeceksiniz biz ona inanmadık diyeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın cennetini bir defa mutlaka elde edin. Sonrası size kalmış bu cenneti, ikinci kat cennet yapmanız, irşat makamına ulaştığınız zaman. Yapmadınız, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz. Yaparsanız ikinci kat cennet, ondan sonra ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Size mürşit sevgisini veren, mürşide ulaştıran gene Allah olacak. Siz kendi kendinize yapmayacaksınız bunu. O sevgiyi içinize koyacak olan Allah, o talebi içinize koyacak olan Allah, tayin etmek yetkisi de sadece kendisinde. Alallahu kastus semin ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk. Cennet mutluluğu mu? İşte bu kadar. Mutlaka cennet mutluluğuna ulaşırsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşırsanız ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ama ruhunuz Allah'a ulaştırılmışsa Allah Teala tarafından, o zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yetmez. Dünya mutluluğunun da yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki %100 afetle kaplı olan nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası yok olacak.
yerini faziletlere terk edecek. Fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Dünya mutluluğunda yarısını elde edeceksiniz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Kur'an'daki İslam'la bugünkü yaşanmakta olan İslam'ın mukayesesini sizlere sunmak istiyoruz bu konuşmamızda. Kur'an'daki İslam, sahabe tarafından yaşanmıştır. Ve bugün o İslam ne yazık ki yaşanmıyor. Büyük kitleler İslam'ı yaşamıyorlar. En kötüsü yaşadıklarını zannetmeleri ve de o yaşadıkları İslam'la cennete girebileceklerini zannetmeleri. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa arz eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a hayattayken ulaşması. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşad olmak. 7. İradeyi de Allah-u Teala'ya teslim edip irşada memur ve mezun olmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hepsi de farz. Ve Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sinin de sahabe tarafından yaşandığını söylüyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Allah Teala diyor ki: "Münibine ilehi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayet-i kerimede gördüğümüz gibi üzerimize farz. Ve Allah Teala buyuruyor ki وَاَنُوبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِنْ يَتِيكُمُ الْعَزَابِ. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Demek ki Allah'a yönelmemiz, Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış teslimler de ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. İslam 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. 7 safayı demin saydık. 4 teslim ruhumuzun ve içimizin, yani fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içerir. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış durumda. Yani fırkalara ayrılmış olan insanlara Allah Teala şirkte olanlar diyor, müşrikler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. İşte bu gizli şirk, insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Dilemezlerse dalalette kalmaya mahkumlar, şirkte kalmaya mahkumlar ve takva sahibi olamazlar. Bundan 14 asır evvel Allah'ın gördüğümüz ayetlerle üzerimize farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farizesi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Diyor ki Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İşte bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesini üzerimize farz kılıyor. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken bundan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini tağuta, şeytana kul olmaktan kurtardılar. Ne yapmış da kurtarmışlar? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta, şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor.
başlangıçtaki ifade ise şeytana, tağuta kul iken başlangıcı böyle konunun, sonra Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi bu standartlar içinde geçerli. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta tavrımızı ortaya koyarız. Ve Allah-u Teala tarafından insanların bir kısmı hariç hepsi seçilirler. O bir kısım Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilir bu insanlar ve o seçilenlerden çok azı, onda birden daha azı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyenler birinci kat cennetin sahibi olmuşlardır. Burası dördüncü basamaktır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوْهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettikleri hariç. Allah rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Allah'ın bu tecellisi dördüncü basamakta gerçekleşiyor. Ne olduğu da beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gerçekleşiyor. O kişinin Allah-u Teala görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kışavet adlı perdeyi alır. Gözlerinin önünde bulunan hicab-ı mestüre adlı perdeyi alır. Görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen kişi, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Burası beşinci basamaktır. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır, engeli alır Allah-u Teala ve işitme hassasının mührünü açar. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala bu kişinin kalbindeki ekneti alır. Yerine ihbat koyar, kalbinin mührünü açar.

Öyleyse başlangıçta gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi mühürlü olur. Allah Teala da bunu açar. İşte bütün sahabenin bu işlemleri gerçekleşmiş. Gözleri, kulakları ve kalpleri açılmış. Sonra ne olur Allah Teala'nın dizaynı içerisinde? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tekavvün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Ne yapar? Kalbin nur kapısını Allah'a döndürür. Kalbi Allah'a döndürür. İşte Allah-u Teala'nın kalbi Allah'a döndürmesi söz konusu olur. Sonra Allah'a dönük olan bu kalbin arkasından kişi en güzeli doğru harekete geçer. O kişi için söz konusu olan şey Allah Teala'nın o kişinin göğsünü yarması ve göğsünden kalbine nur yolu açmasıdır. Diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. Kişinin göğsünden kalbine Allah Teala göğsünü yararak bir nur yolu açıyor. 9. basamak. 10. basamakta Allah Teala o kişinin kalbine nur gönderecek. Bunu göndermeye başladığı zaman kişinin zikir yapması halinde Allah Teala'nın kalbine rahmetle faz nurlarını gönderir. Ve o nurlar o kişinin kalbine ulaşır. Göğsünden geçerek o kişinin kalbine ulaşır. Burası 11. basamaktır. Rahmetle salavat nurları o kalbe giremez. Rahmetle faz girer sadece. Bunlar kalbe ulaşırlar. Ama rahmet nuru sadece kalbe sızabilir. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Kelimesi gereğince. İşte böyle bir dizaynda bu kişi için bir sonuç vardır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kişinin Allah-u Teala'dan devamlı destek alması söz konusudur. Allah bu kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Ve kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mutlaka mürşidini
gösterir. Gösterince bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühen nefsül mutmainnetü, Ya eyyühellezine aminu, aminu tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, sizi Allah'a ulaştıracak olan o vesileyi Allah'tan isteyin ve böylece takva sahibi olun diyor Allah Teala. İstemek açık bir şekilde üzerimize farz kılınmış. İstiyoruz mürşidimizi. Ve Allah Teala nefsimizin kalbine %2 nur girdiği için huşu sahibi olan bize mürşidimizi gösteriyor. Gösteriyor ve o mürşidimize ulaşıyoruz. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Neyle karşı karşıyayız? Allah-u Teala'nın dizaynıyla karşı karşıyayız. O kişi mürşidine ulaşmış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış. Mümin Suresi bu hususu açıklıyor. Ne diyor Allah-u Teala Mümin Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde? Affedersiniz, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala Habibim orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Açık bir şekilde görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olmuş. Böylece tabiyetin farz olduğunu gördük. Sahabenin tabiyeti gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi bugünün İslam yaşantısına bakıyoruz. Sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar vasıtalardır. Allah'a ulaşmak için, teslimler için vasıtalar. Ama iblis bu vasıtaları hedef haline getirmiş. İnsanlara soruyorsunuz, niçin yaratıldık? Namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Onlar da bunu kulluk etsinler diye, namaz kılsınlar diye, oruç tutsunlar diye, zekat versinler diye, hacca gitsinler diye, kelime-i şehadet getirsinler diye yarattık manasına almaya çalışıyorlar. Oysa ki bu sadece onları Allah'ın hedeflerinden men eder. O asli hedefe ulaşmaktan men eder. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. 6. şart zikirdir. Ara sıra zikretmek de farzdır. Günün yarısından daha çok zikretmek de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse zikrin farz olmasına rağmen ve Kur'an-ı Kerim'de Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olduğu kesin şekilde açıklanmasına rağmen zikir İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Bir başka husus, olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. O da
İslam'ın beş şartı arasında yer almamıştır. Bu da İslam'ın vazgeçilemez olan temel şartıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişinin gideceği yer cehennemdir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişinin bütün amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, bütün bunun ötesinde o kişi hidayette değildir, o kişi takva sahibi değildir, o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için ayetler bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bizim zamanımızda artık insanlar İslam'ın beş şartını hedefler olarak kabul etmişler. Halbuki bunlar o ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin başlangıç noktasını teşkil ederler. Bunlar vasıtalardır. O hedeflere ulaşmanın vasıtalarıdır. Kapınızın önünde bir araba var. Bu bir vasıtadır. 7 tane şehre gideceksiniz. Birinci şehir. Birinciye ulaşacaksınız o arabayla. Orada bir görev yapacaksınız. İkinci şehre ulaşacaksınız. Sonra 3., 4., 5., 6. ve 7. şehirlere ulaşacaksınız. Neyle ulaştınız? O kapınızın önündeki arabayla ulaştınız. O bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedef, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. şehirlere ulaşmaktır. Öyleyse vasıtayla hedefi birbirinden ayırmak için bu misali veriyoruz. Net ve açık bir şekilde anlaşılabilmesi için. İslam'ın hedefi, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır. Vasıtalar ise namazdır, oruçtur, zekattır, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Ve özellikle altıncısı zikirdir. Yedincisi de olmazsa olmaz şartı İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bu 7 tane vasıta evvela 5'e indirilmiş, en önemli ikisi, hayati öneme ait olan ikisi yok edilmiş. Olmazsa olmaz şartlar yok edilmiş. 14 asır evvel onlar ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne gördük? Mürşide ulaşmak farz Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Bugün mürşitlere ulaşmanın bir şirk olduğu iddia ediliyor bir takım profesörler tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala farz kılıyor, onlar o bir şirktir diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İslam'dan ne kadar sapmışız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'da onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi ve kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Sahabeye tabi olanların adı tabi'in. Tabi'ine tabi olanların adı da tebe-i tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi ona tabi olmuşlar, sahabeye de tabi'in tabi olmuş. Öyleyse tabiyet müessesesi var. İşte kişi mürşidine tabi oluyor. Bu tabiyetle birlikte başının üzerine devrilen imamının ruhu geliyor. Onun ruhunun Allah'a doğru vücuttan ayrılarak yönelmesini sağlıyor. Ana dergaha gönderiyor. Kalbine kişinin iman yazılıyor. Bütün günahları örtülüyor. Sonra da örtülmüş olan günahları, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülmüş olan günahları burada sevaba çevriliyor. Mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlıyor kişinin. Nefsin afetlerine karşı kişi güçleniyor, fizik vücut güçleniyor. O kişi o güne kadar 1'e 100 alırken Allah-u Teala'dan
1'e 10 alırken, her yaptığı 1 derecelik sevap için 10 katını alırken, o günden sonra 100 katını almaya başlıyor ve bu 100 kat 700 kata kadar da yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın 7 tane böylece nimet alıyoruz. Mürşidimize tabi olduğumuz noktada. Bundan sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Ne olacak? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. Önce nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşecek. Nasıl gerçekleşecek? Allah-u Teala kalbimize iman yazmıştı. Kalbimize yazdığı bu iman kelimesi bir manyetik alan sahibi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli iki nurdan fazıllar, rahmetle salavat isimli ikinci iki nurdan, dört nurdan ya sadece fazıllar, iman kelimesiyle ters kutupların sahipleri olduğu için kalbimize ulaştıkları zaman iman kelimesine gelip yapışırlar ve kalbimizi işgal etmeye başlarlar. İşte böyle bir işgal söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimizin kalbinin işgali, %7 nur birikiminde ruhumuz, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Mürşide tabiyetle ayrılmıştı vücudumuzdan. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katını aşar. Her %7'de bir gök katı aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'a ulaşmak farz mıdır? Evet, farzdır. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaştıran faktör zikirdir. Bütün sahabe bu zikri gerçekleştirmek suretiyle hepsi Allah'a ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ruhlarını ulaştıran herkes gibi hidayete ermişler. Bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler. Ama sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenmiş olanına, yani Kur'an'da söylenmiş olanına tabi olanlar, ikisi de ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek biliyorsunuz, ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu, Allah'a ulaştı. Ve o zaman huve, işte o el muhted, hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşırsa o hidayete erer diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Gördük ki ruhumuzu ulaştırmak üzerimize farz. Farz mı? İşte Allah Teala söylüyor. Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Üzerimize farz. Farzlar Kur'an-ı Kerim'deki
açık şekildeki emirleri oluşturur. Hangi konu açık bir şekilde emredilmişse o üzerimize mutlaka farzdır. İşte bu farza bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey bir şey var. Onu Allah'a ulaştırmakla hepimiz vazifeliyiz. Ve bütün sahabe hidayete ermişler. Burada ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ifadesi geçiyor. Görülüyor ki Allah emretmiştir ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmayı. Öyleyse bir farz olayla karşı karşıyayız. Ve gene gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam standartlarında artık ne mürşide ulaşmak farz hükümler arasında yer alıyor, ne de ruhu Allah'a ulaştırmak. İslam'ın 7 şartının, İslam'ın 7 safhasının 4 desteminin hepsi yok edilmiş. 4 teslimde, 7 safhada tamamen bütün boyutlarıyla yok edilmiş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta hepiniz için bir ihtar var bu konunun arkasında. Hepiniz dikkatle Kur'an'a sahip çıkın. Allah Teala sahabenin hayatını örnek vererek gösteriyor ki benim diyor Allah Teala demiş oluyor. Kur'an'ımda neyi farz kıldıysam bütün sahabe peygamberleriyle beraber onların hepsini yaşadılar. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah bize bir taht veriyor indi ilahide. O zaman Allah'ın indinde muhkim oluyor kişi. Burası 22. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim oluruz. Allah'ın zatında ruhumuz yok olduğu için Allah'a teslim oluruz. Ve 23. basamakta da Allah o kişiye En'am suresinin 27. ayet-i kerimesi gelince bir 127. ayet-i kerimesi gelince bir taht verir. Bundan sonra bu kişi zikrini artıracaktır. Zikrin günün yarısını geçebilirse o kişi zahit olacaktır. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur ve zahit olan kişi kısa bir süre sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsimizin kalbinde %81 nur oluştuğu zaman biz Allah'a fizik vücudumuzu teslim etmiş oluruz. Üzerimize farz mı? Evet, farz. İşte Yasin suresinin 60-61. Ayetleri Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eyni buduni hazza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem'in sülbünden gelen şu fizik vücutlarımız. Bizim fizik vücutlarımızdan ezelde Allah Teala ahd almış. Şeytana kul olmayın diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Allah Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış.
Bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmişler mi? Hepsi yerine getirmiş sevgili kardeşlerim. İşte açıkça Allah Teala şöyle

vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış. Yasin 60 ve 61'de ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde ispat ediliyor iki hususta. Bugün nerede fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi bile farzların arasında yer almıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bile yer almıyor. Bugünün İslam aleminde, şimdi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bir zamanlar İslam dünya üzerinde bütün boyutlarıyla yaşanırken, teknikte en ileri giden ülkelerdi. Fransa orta çağları yaşarken, İslam'da optik sistem icat edilmişti. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki sahabe Allah'ın farz kıldığı fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudun tesliminden sonra kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üzerimize daimi zikir farz. Neden daimi zikir? Çünkü bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir hali yok. Üç halin üçünde de zikir üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim. Yani daimi zikir. Bu lazimeyi yerine getirenlere Allah-u Teala ulul elbab diyor. Lüplerin, Allah'ın sırlarının beş duyumuzla algılayamadığımız Kur'an'ın gizli kalmış taraflarının belki kısmen bilinmesi. Ama görmek, baş gözlerin açılması sözde başlangıçta oluşmuştu. Şimdi kalp gözünün açılması söz konusu burada. Kalp kulağının açılması ve kişinin işiten, bilen ve gören olması söz konusu. Öyleyse kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayakta, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Başlangıçta geçmişti. Allah Teala diyordu ki onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar. Onlar hidayete ermiştir ve onlar ulul elbab olmuştur diyor Allah Teala. Bütün sahabenin ulul elbab olduğu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Daimi zikre bütün sahabe ulaşmış. Burası 5. kat cennetin sahibi kılar kişiyi.
yerlerin melekûtu göster.

verilir bu kişiye. Sonra ne olur? Bu kişi muhdis olur. Muhdis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kişiler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. Muhlis olmak üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Deyin ki Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. İşte Allah Teala bütün sahabeye bu emri veriyor. Deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Peki bundan sonraki safha iradenin teslimi. Acaba bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim ettiler mi? İradenin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde daha evvelki nesillerdeki peygamberlere tabi olanlar, onlar diyor Allah Teala nasıl takva sahibi olduysa siz de onlar gibi hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmak için son teslimi istiyor bizden. İrademizin Allah Teala'ya teslimi. İşte İhlas makamını yaşayan sahabe bundan sonra Allah Teala'dan Allah Teala onları gök katlarının tamamen göstermiş 7 katı ve muhlis olmanın sonuna ulaşmışlar. Sonra ne olur? Sitre-i Münteha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet olunur ve ihlas makamı burada tamamlanır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Burası salah makamıdır artık. Sonra o kişiye salah nuru verir. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Ve sonra da Allah o kişinin iradesini teslim alır. 4 safha. 5. safhada ise Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevini teslim eder. O kişi bir evvelki kademede kendisi muhlis olmuştur, irşad olmuştur. Burada ise başkalarını irşad edebilecek olan bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Daimi zikirdeyken artık tesbih sahibi olmuştur. Çünkü iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmıştır. Bu noktadan itibaren devamlı emirler alan, o emirleri yaşayan birisi olacaktır. Sadece Allah'ın emrettiklerini art arda devamlı emirler alarak gerçekleştiren birisi oluşacaktır. O nokta irşat makamının sahibi kılındığı noktadır kişinin. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? Hepsi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabe için şunu söylüyor. O sâbikûne'l evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Öyleyse, ensar ve muhacirin kimdir? Ensar ve muhacirin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar ve
hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, Ensar, Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar, Muhacirin de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor Allah Teala onlara, Ensar ve Muhacirine tabi olanlar. İşte tabiin sahabeye tabi olanlardır. Öyleyse sahabenin irşat makamına tayin olduğu kesindir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Kur'an'daki İslam'dır. Yedi safhası da sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an'daki İslam'ın yedi safhası da farzdır. Ve bugünkü İslam'a baktığımız zaman yedi safhanın yerinde yerler estiğini görüyoruz. Sadece İslam'ın yedi şartı da değil, beş şartı kalmış ortada. İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete gireceklerine inandırılmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlığa korkunç bir tuzak kurmuş. Daha evvel Hristiyanlar unutmuş Allah'ın yedi safhasını. Daha evvel Museviler unutmuş. Ama daha sonra İslam da unutmuş. Böylece bütün insanlık Allah'ın peygamberleri zamanında Allah'ın yegane dinini yaşamışlar ama ondan sonra artık yaşamıyorlar. Son peygamber biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. O Hatem'in Nebi'indi. Nebilerin hitamıydı, sonuncusuydu. Nübüvvet peygamberlik meclisi sonuna sona ermiştir. Artık peygamber ondan sonra dünyaya gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelmesi mümkün değildir. Öyleyse Resullere tabi olunacaktır, peygamber olmayan Resullere. İşte şunu görüyoruz ki, İslam'ın yedi safhası da Kur'an'daki yedi safhanın yedisi de farzdır. Bütün sahabe yedi safhayı da yaşamışlar. 14 asır sonra bugün bunlardan hiçbirisi yaşanmıyor. Yedi safhanın yedisi de yaşanmıyor. İnsanlar kitle halinde cehenneme mahkum edilmişler. Sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz sizleri uyarmak. Kur'an'daki İslam budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tarafından yaşanmıştır ve bugün yaşanmamaktadır. Hangi din adamı çıkardı bize hayır yaşanıyor diyebilir? Kim bize diyebilir ki İslam'ın beş şartıyla biz cennete gireriz? Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an böyle söylüyor. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle mükellef olanız. Bu devirdeki vazifeli olan kişi o biziz. Kur'an'ı insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. İnsanlardan öğrendiysek, öğrenmiş olsaydık, onlar kadarını söyleyebilirdik. Sizi İslam'ın beş şartına biz de mahkum ederdik. Ama biz hidayeti öğrendik. İslam'ın yedi safhasını öğrendik. Hiç kimse itiraz edemez ki yedi safhanın yedisi de bugün İslam alemi tarafından yaşanmıyor. Biz vazifemizi yapmanın huzuru içinde sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. İbret almak o sizin işiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve özellikle sevgili muhterem din öğreticileri. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Muhakkak ki sizler Allah'ın yolunda birer kıymetli varlıksınız. Çünkü siz Allah içinsiniz. Allah için Allah'a doğru yola çıkanlarsınız. Allah'a layık olmaya çalışanlarsınız. Sizler için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda en güzele ulaşabilmek. Allah'a, milletinize, yurdunuza, İslam'a, Allah'ın tek dinine dayalı olarak Allah'a teslim olmak hedefiniz. Ruhunuzu da, etçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek üzere yoldasınız. Büyük kısmınız ruhunuzu hamdolsun ki Allah'a teslim etmek şerefine erdiniz. Hepiniz Allah'ın sevgilileri olmak üzere yola çıktınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Bu sevgi dizaynı içerisinde varsınız. Allah ile, yani yaratıcı ile onun kulları olan sizler, yaratılanlar arasında onun açısından daima sevgi söz konusudur. Her halükarda Allah Teala sizi sever. Siz Allah yolunda ona layık olmaya çalışanlarsınız. Çalışmasaydınız bile Allah sizi gene sevecekti. O hep sevendir. Karşılıksız verendir. Almadan da verendir. Yoktan yaratandır. Oysa ki biz insanlar sadece birer mahlukuz. Hep ve sadece Allah'ın verdiklerini kullanabiliriz. Her şeyimiz Allah'ın. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, irademiz, aklımız. Biz insanlar hepimiz bir bütünüz. Bu bütünde üç tane vücuda da kumanda edebilen bir akıl konunun temelini oluşturur. Hepiniz akıl sahiplerisiniz. Allah'ın yolunda olan sizler aklını kullanabilen nadir insanlardansınız. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada, bütün kainatta İnsanların çoğu ne yazık ki akıllarını
kullanamıyorlar.

Ve kullanamadıkları için de kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. İşte biz hepimiz böyle insanlara sadece acımak mevkiinde olanlarız. Onları kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazırız. Ama bizim onlar için yapacağımız şey ne olursa olsun, eğer onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa kurtuluşları mümkün değil. Yıllardan beri onların kurtuluşu için hep beraber çırpınıp duruyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'ın da sizler bir çiçek bahçesini andırıyorsunuz. Her biriniz ayrı bir güzelliği temsil ediyorsunuz. Allah yolunda baharda çiçeklerini açmış bir çiçek bahçesi. Allah yolunda yanan meşaleler. Sizler geleceğe ışık tutanlarsınız. Geleceğin bütün güzelliklerinin hem de yakın geleceğin bütün güzelliklerinin merkezinde çekirdek olan sizler, geleceğin ışıkları, geleceğin ümidi, geleceğin mimarları, sizlerle iftar ediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hani bir dizaynda Allah yolunda olan her birimiz geleceğe atılan birer köprüsünüz. Sizin üzerinizden, sizin açtığınız yoldan ileri yürüyecek insanlık. Allah'a daha yakın olacaklar. Dünyanın büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı bütün dinlerde dinlerinin temelini ne yazık ki unutmuşlar. Temel faktörleri, asılları unutmuşlar. Ve kendilerini kurtarması mümkün olmayan detayları asıl zannediyorlar. İblis bütün dünyanın başına, yalnız bu dünya değil, bütün kainatta insanların çoğunun başına bu büyük derdi açmayı başarmış. Kendisiyle beraber insanların çoğunu ne yazık ki cehenneme sürükleyebilecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın 21. yüzyılda, yani 2. milenyumdan sonra, 2. bin yıldan sonra insanların başına açtığı bu büyük dert, bu büyük problem insanların hepsini, ama hepsini tehdit ediyor. İşte bu karanlık döneminde dünyanın karanlıklar kendi karanlıklarını başka insanlara ulaştırarak onları da karartırken, sizlerdeki nur gelecek günlerde o kararan yüzleri, kararan kalpleri aydınlatacak olan nurdur. Sizler hepiniz Allah'ın nurundan birer parça aldınız. Ve başkalarına, karanlık kalplere o nuru taşıyorsunuz. Onu ulaştırıyorsunuz. Bir taraftan karanlık insanların, karanlık kalplerinden etrafa sadece karanlık saçılırken, siz Allah'ın nuruyla aydınlanmakta olan çoğunuz yarıyı geçtiniz. Kalplerinizle insanlara nur taşıyıcılarısınız. Sizler ümitsiz sahillerden ümide doğru, doğan güneşe doğru yola çıkanlarsınız. Başkalarının da bu hedefe yürümesi için bütün güzelliklerin sahiplerisiniz. Öyleyse bu gemi yeni bir şafağa doğru yola çıkmış durumda. İnsanlar, dünyadaki insanlar, bütün dinlerin mensupları henüz bütün dinlerin sadece bir tek din olduğundan habersizler. Hala birçok insan, birçok dinin mensubu
başka dinlerin mensuplarını kendilerine düşman görüyor ve öyle olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Allah kainata nur dağıtan tek yaratıcıdır. Bütün peygamberler onun peygamberidir. Hepsine aynı emirleri verir. Ve bir süre sonra iblis insanların tabiatında meknuz olan yozlaşma standartlarını mutlaka harekete geçirerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak üzere harekete geçer. Sonra mı? Sonra her şey alabora olur. İnsanların çoğu Allah'a nur taşıyan bir geminin içinde olamazlar. Karanlığa doğru, denizin karanlık dibine doğru gitmekte olan gemilere binmiş olurlar. Bir tercih meselesi sevgili kardeşlerim. Ya nuru isteyeceksiniz, yeni bir şafağa doğru yola çıkacaksınız, ya da karanlığı yeni bir geceye doğru yola çıkacaksınız ve o gece hiç bitmeyecek. Seçim insanların elinde, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler doğru seçimi yapabilen akıl sahiplerisiniz. Aklınızı kullanabilenlersiniz. Akıl edebilenlersiniz. Kurtuluşa doğru yola çıkabilenlersiniz. Tercihinizi Allah'a ulaşmayı dilemekle yaptınız. Bu bir kurtuluş biletidir. Bütün insanlar için kurtuluş işte bu bilete bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim, dünyada yaşayan 7 milyar insanın büyük kısmı böyle bir şeyden haberdar bile değil.

Milyarlarca insan, bütün bu yaşayan insanların %90'dan fazlası ne yazık ki işitmeyen, görmeyen, konuşamayan, sağır, dilsiz ve kör hüviyetteler. Bilmiyorlar Allah'ın ne emrettiğini, ne yapmaları lazım geldiğini bilmiyorlar. Öğretmek mevkiinde olanlar, öğretecekleri esası bilmedikleri için insanlık bu korkunç girdabın içinde. İnsanların çok büyük bir kısmının gideceği yerin cehennem olduğu, Allah tarafından kesin bir hüküm olarak konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve bu tuzağın arkasında milyara yakın insanın vebali hep şeytanın üzerinde. İblis gideceği yerin cehennem olacağını, sonsuza kadar en ağır cezaların kendisini beklediğini biliyor. Ne kadar çok insanı kendisiyle beraber oraya, cehenneme çekebilirse, o kadar memnun olacak bir korkunç nefse sahip. Vazgeçmiyor. İnsanları, cinleri kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek üzere korkunç bir faaliyetin içinde. Ve ne yazık ki bu çağda da aynı başarıyı sürdürebiliyor. Bir taraftan Allah Teala peygamberlerine indirdiği mukaddes kitaplarla insanlara doğruyu, Allah'a teslim olmayı açık ve kesin bir standartta açıklarken, bütün nebilere, bütün peygamberlere Allah'a teslim olmayı emrederken, her peygamberlerinde insanların küçük bir kısmının o peygamberlere tabi olduğunu ve ruhlarını da, reçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her devirde, her ülkede mutlaka Allah'ın resimleri hayattadır. Zamanın her parçasında. İşte yaşamakta olduğumuz bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın resimleri hayatta. Kur'an'da Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne öğretmişse hepsi onları biliyor. Şu anda dünya üzerindeki bütün bu resimler bu hakikatleri insanlara öğretmekle meşguller. Ama bir tek şeytan herkesle birlikte, şeytan ve onun takımı ve herkesi kandırmak için binlerce yıldan beri bir birikimin sahibi. İnsanları ve onların kandıracağı yegane tarafları olan nefslerindeki afetleri çok iyi tanıyor. İnsan psikolojisinin bütün boyutlarına sahip bir canavar.
elinden gelse hiçbir insanı dışarıda bırakmadan bütün insanları cehenneme taşımak için bütün gayretiyle faaliyette. Herkese ayrı ayrı tek tek meşgul olur. O ve tayfası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki kainattaki Allah'ın en büyük düşmanını ve Allah'ın dostlarının en büyük düşmanını hamdolsun ki Allah bize bütün yönleriyle tanıttı. O bize ve bizimle beraber olanlara bir şey yapamaz. Allah'ın bütün dostlarıyla beraber olanlara iblisin bir şey yapması mümkün değildir. Onlar, o dostlarla beraber olan bu insanlar daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an şeytanı yenmişlerdir. Vazgeçmedikleri sürece onlar mutlaka cennete girecekler. Şeytan ve avaneti de mutlaka cehenneme girecek. Bu iki tane kutbu, cenneti ve cehennemi birbirinden ayıran kapıların kilidi ve anahtarını teşkil eden sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İblis bunu çok iyi biliyor. Asırlardan beri, binlerce yıldan beri yaptığı şey bu büyük hakikati gözlerden ve gönüllerden nihan etmek, saklamak, korkunç bir boyutta bunu insanlık tarihi boyunca başarmış durumda. Her devirde insanların büyük kısmı, her milletin içinde Allah'ın Resullerinin bulunmasına rağmen hep şeytanla işbirliği yapmış durumda. Ve iblis insanların kalplerini karartmakla, daha karartmakla, daha karartmakla, zifiri karanlık yapmakla meşgul. Öyleyse böyle bir düzende sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, onunla mücadele etmekle vazifeliyiz. İblis her tarafı kapkara bulutlarla kaplamayı başarmış. İnsanlara din öğretimini bütün dinlerin içerisinde öyle bir hüviyete sokmuş ki dinlerini öğrendiğini zanneden insanlar aslında sadece şeytanın tuzağında çırpınan, birçoğu gerçekten Allah'ın dostu olmak için çırpınan ama sadece hakikati bilmediği için şeytanın tuzağına düşen milyarlarca insan düşünün sevgili kardeşlerim. Büyük kısmı, çok büyük bir kısmı
hakikatin ne olduğunu bilmeden hakikat denedikleri yanlışlara kurban olarak cehenneme doğru yola çıkmış durumdalar. Öyle bir tuzak kurmuş ki iblis, doğruyu söyleyenleri, Allah'ın güzelliklerini ve kurtuluşu mutlak gerçekleştirebilecek olanları insanlara düşman gibi göstermeyi başarıyor. Nefsin afetlerinden bir tanesi kin, bir tanesi düşmanlık, bir tanesi nefret. Bunları çok iyi sulamasını ve buradan mahsul almasını İblis binlerce yıllık tecrübesiyle, on binlerce yıllık tecrübesiyle çok iyi biliyor. Ve ne yazık ki insanları tuzağına düşürmüş durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hepiniz için bir kurtuluş var. Allah Teala hepiniz için bu güzelliği nasip kılmış, sizleri Allah yolunda teçhiz etmiş, vasıflandırmış ve daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala bütün insanlara olduğu gibi kim dilerse teslim edeceği anahtarı teslim etmiş. Cennetin anahtarı. Ama insanlar bilmiyorlar. Ve Allah-u Teala'nın bu kadar açık bir şekilde dizayn edip herkesin öğrenmesi gereken bu büyük hakikati insanlara öğrettiğiniz zaman öylesine yanlış bir din öğretimi bütün dünyayı sarmış durumda ki şeytanın tuzağına düşen, bütün dünyayı kaplamış olan bu yanlış din öğretimi doğruya yanlış nazarıyla bakıyor. Bu kurnaz mahluk insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün yolları son derece kurnazca, dahice kapatmayı başarmış. Bütün kapıları kilitlemiş. İnsanların ibadet etmesine özellikle gayret sarf ediyor. İnsanlar diyor namaz kılmalı, oruç tutmalı, zekat vermeli, hacca gitmeli, kelime-i şehadet getirmeli ve bunlarla meşgul olarak kurtulacaklarını zannetmeli diyor İblis. İnsanları kurtulacak olan asıl kararı onlara verdirmemek için, onların gözlerini boyamak için bunu yapıyor. Gerçek bir din öğretiminden yoksun olan zamanımızın bütün dinlerindeki din öğretiminde ne kadar hazin bir tecellidir ki insanların kurtuluşuna neden olacak olan asıllar
tamamen yok olmuş. Öyle bir asıldan bahsediyorum ki olmazsa olmaz. İşte iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler birinci grup, dilemeyenler ikinci grup. Cennete girecek olanlar birinci grup, cehenneme girecek olanlar ikinci grup. Sevgili kardeşlerim, 28 basamağın birinci ve ikinci basamağında olanlar sadece cehenneme girerler. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta olanlardır. Üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamaklar cennete girecek olanlar tarafından işgal edilir. Ama 26 basamağı kaplayan bu grup insanların ne yazık ki %10'undan çok daha aşağıda bir rakam ifade etmiştir bütün insanlık tarihi boyunca. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne kadar çok insan Allah'ı tanırsa, ne kadar çok insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kadar çok insan iblisin karanlık pençelerinden kurtulmuş olacak. İşte onların kurtuluşlarına zemin hazırlayacak olanlar sizlersiniz. Bir taraftan şeytanla direkt ilişki içinde olan zünvani ilimlerin temsilcileri, okültistler, sevgili kardeşlerim, nerede bu kelimeyi görürseniz, okültist, bilin ki o şeytanın elinde bir oyuncak olmuştur. Şeytanın tuzağındadır, onun esiridir. Onlar yolları aşağı doğru olan karanlıklara doğru bir yolculuk yaparlar. Cehenneme doğru. Allah onları asla Allah'a ulaşan yukarıya doğru çıkan yola ulaştırmaz. Akla karanın belli olacağı gün kıyamet günüdür. O gün herkes iblisin tuzağının açık ve net olarak farkına varacaktır. Ama iş işten geçmiş olacaktır. Yapılması lazım gelen Allah'a ulaşma dileği, insanlar bu dünyada yaşarken, hayattayken gerçekleştirilmesi gereken bir dilektir. Böyle bir dilek vardır veya yoktur. Eğer varsa kurtuluş muhakkaktır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere amin olanlar diyor. Yedi grup amin olan insanlar üçüncü basamaktan 28. basamağın sonuna kadar bütün basamakları kaplıyor. İnsanların %10'undan azı 28 basamağın 26'sını işgal ederken, insanların %90'dan fazlası sadece 28 basamağın ilk iki basamağını işgal ediyorlar. Olayları yaşayanlar ve değerlendirenler. Ne yazık ki değerlendirmelerini neslerinin doğrultusunda, şeytanın kendilerini yönlendirdiği yönde
yapmaktalar. Sonuç o. Sonuç iblisle beraber cehenneme giriş. Bir taraftan bu okültizmin sahipleri insanlara meditasyon öğretirken, insanlara yoga öğretirken, insanlara hipnoz öğretirken, manyetizma öğretirken, büyü öğretirken, hüddam öğretirken, insanları şeytanın elinde oyuncak yaparken, bu insanlar üniversiteler kuruyorlar dünyanın her yerinde. 8 tane uydudan bu insanlara büyüyü, hüddamı, bütün şeytanla insan ilişkilerini öğreten bu insanlar 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Hastanelerde yoga ve transandantal meditasyon şu anda bir tedavi vasıtası olarak ilmi geçerlilik kazanmış durumda. Her tarafta şeytanı görüyorsunuz. İnsanlar bu gözleriyle onu göremedikleri için her yerde onun varlığını, her yerde mevcut olduğunu da hissedemiyorlar ve kendilerini bu korkunç salgından kurtaramıyorlar. Bir taraftan bu okültistler, yani zulmani ilimleri, şeytani ilimleri şeytandan öğrenip de insanlara öğretmeyi vazife edinenler, biyoenerjiyle uğraşanlar, şeytani tesirlerle insanları iyileştireceklerini iddia edenler, insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş durumdayız. Sevgili kardeşlerim, öbür tarafta da milyonlarca dinlerini bilmeyen, yanlış bir din eğitimiyle eğitilen milyonlarca din öğreticisi her dinden. Netice ne? Netice şeytan çok büyük bir çoğunlukla galip. İşte bu ümitsiz gibi görünen tablodaki en kıymetli yeri sizler işgal ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sizler gerçeği biliyorsunuz. Herkese öğretmek durumunda olan sizlersiniz. Şu anda hepiniz şeytanın boy hedefisiniz. Sizleri kendi karanlığına çekmek için her şeyi yapar. Ama artık onu tanıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekten sizi vazgeçirmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Oysa ki Allah Teala Bara'sır suresinde diyor ki vel asr innel insane lefî hüsr illellezine aminu. Asra yemin olsun, insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. Ama amin olanlar hariç, onlar hüsranda değildirler. Onlar cennete girecek olanlardır. Kim bu amin olanlar? Amin olanlar 7 tane grup oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de.
7 tane safa ulaştırıyor. 3. basamaktan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, 1. grup. Mümin olanlar, kalplerine iman yazılıp da mümin olanlar, daha üst grup. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, daha üst grup. Fizik bedenlerini de Allah'a teslim edenler, daha üst grup. Nefslerini Allah'a teslim edenler, daha yukarısı. İrşada ulaşanlar, daha yukarısı. Ve bir hakkın takvanın sahipleri, hakkül yakine sahip olanlar, Allah'ı kalp gözüyle görmek şerefine ulaşan, Allah'a köle olmayı başaranlar. En son grup. Hepsi ameni olmanın başka bir safhasını yaşıyor. Daha üstün, daha üstün, daha üstün safhalar. Hamdolsun ki çoğunuz 3. safhayı açtınız. Allah'ın dinini bilmeyen insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur demeye devam etsinler. Mürşit yoktur demeye devam etsinler. Mürşide tabi olunmaz demeye devam etsinler. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşması mümkün değildir demeye devam etsinler. Sizler, bütün peygamberler ve onlara tabi olanların yaptığı Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, ruhu Allah'a teslim etmek işlemlerini büyük çoğunluğunuz bugün başarmış durumda. Daha sonrası fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün çağlar boyunca bütün peygamberler ve onlara tabi olan bütün insanlar, her devirde, her milletin içinde bulunan Resullere tabi olanlar, bütün bu insanlar bu söylediğim şeyleri gerçekleştirmişler. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını,

Onların hepsi Allah'ın cennetine girecekler diyor. Hepsi kurtuluşu, cennet saadetini elde etmiş. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Kendilerinden sonra gelen nesil olan tabi'in ihsanla onlara tabi olmuş. Sonraki nesil tabi'ine tabi olmuş. Tebe-i tabi'in. Sonraki nesil tebe-i tabi'ine tabi olmuş. Ta bize kadar tabi olanlar bütün nesiller boyunca gelmişler. Biz de bizim neslimizde artık ihtiyarlar safındayız. Kendi mürşitlerimize tabi olmuşuz. Ve sizler de bizlere tabi oluyorsunuz. Sahabe neyi yapmışlarsa sizler de aynı şeyi yapıyorsunuz. Hepsi, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah-u Teala'nın yoluna girmişler. Bu bir kurtuluş. Demin sizlere söylediğimiz Vel Asr suresinin gereğince. Peki dilememiş olsalardı ne olacaklardı? Siz dilememiş olsaydınız ne olacaktınız? Kurtuluşunuz olmayacaktı. Bugün insanların, dünya insanının %90'dan fazlasının kurtuluşu olmadığı gibi. Allah-u Teala olmazsa olmaz hükmünü koyuyor. Vel Asr suresi insanlara kurtuluşu müjdelerken Allah-u Teala sadece bir dilekleri olmadığı için insanların nasıl cehenneme gideceğini açıklıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَ اَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارِ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani dünya hayatını yaşarken, şu dünyada hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı, ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur diyor. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Devam ediyor. Onlar dünya hayatını yaşayarak mutmain olurlar. Dünya hayatı onları mutmain eder, doyuma ulaştırır. Onunla tatmin olurlar. Dünya hayatının ötesindeki o muhteşem hayatı istemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala ve hükmünü koyuyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Onların gireceği yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var, bir tek yanlışları var. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cennet onlar için olmaz. Olmazsa olmaz. Ve insanlık bilmiyor. Şeytan bütün insanlara bunu unutturmayı başarmış. Ama bütün kavimlerde yaşayan Allah'ın Resulleri yani nezirler bunları biliyor, bu hakikatleri. Ama toplumun büyük kısmına öğretim yapanlar bilmediği için

Bu büyük gerçekten insanların pek çoğunu şeytan habersiz kılmayı başarmış durumda. İşte yakın gelecekte dinler birleştirilecektir. İnsanlar öğrendikleri zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağını, o zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Onlara bu büyük hakikatleri anlatacak olan sizler olacaksınız. Onun için hepiniz geleceğin kurtuluş dünyasına açılan birer köprüsünüz. Gelecekteki karanlıkları yırtacak olan meşalelersiniz. Geleceğe açılan nur demetlerisiniz. Öyleyse Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde yaşayacağınız gelecek yıllar insanların adım adım Allah'ın nuruyla aydınlanmasını temin etmek asli vazifeniz olacak. İnsanlar bilmiyorlar ve bilmeyenlerin akıl etmeyenler olarak kurtuluşu mümkün değil. İşte İblis tarafından karartılmış, kapkaranlık edilmiş olan kandırılmış insanların çok büyük bir çoğunluğu teşkil ettiği bu devrede ve önümüzdeki yıllarda sizin göreviniz bir kutsal görevdir. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. İşte böyle bir dizaynda Allah sadece Allah'a ulaşmayı dilemek adını verdiği bir dilekle bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu söylüyor. Ve iblis bunu insanlara unutturmayı başarıyor sevgili kardeşlerim. Burada İblisin karşısında olanlar, onunla bir savaş verenler, işte onlar sizlersiniz. Ve bu savaşı kazanacak olanlar da sizlersiniz. Geleceğin ümit ışıkları Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize sevgiyle bağrıma basarak selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi ve sizinle birlikte gelecekte olacakları o sonsuz cennet mutluluğuna ve bu dünyada da mutluluğa ulaştırmasını, Zülcelal'in kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
ve bereket verin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir beraberliği yaşamak üzere. Öyleyse hadi bu güzel anı, bu mutluluğu paylaşalım sizinle. Allah sizlerden ne istiyor? Sadece mutlu olmanızı istiyor. Peki mutluluğun bir gıdası var mı? Mutluluk neyle beslenir? Sevgiyle, sevgili kardeşlerim. İşte bugünkü, bu akşamki konumuz sevgi. Ama Allah sevgisi. Zaten Allah'a karşı duyduğunuz sevgi muhteşem bir dizaynı ifade eder. Bütün sevgilerin anasıdır. Allah'ı sevmeyen insanın başkalarını sevmesi ihtimal dahilinde değil. Sevginin dağıtım merkezi Allah'tır. Allah kalbinize, ruhunuzun kalbine sevgi adı verilen bir müesseseyi köklü olarak yerleştirmiş. Hiç değişmez. Bütün boyutlarıyla sevgi iç dünyanızda vardır. Ruhunuzun iç dünyasında. Ama dikkat edin, ruhunuz sizden ayrılacak. Öyleyse sevgiyi köklü kılacak başka bir formül bulmanız lazım. Nefsinizin kalbindeki nefreti sevgiye çevirecek olan bir formül. İşte böyle bir dünyada yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sevmenin birçok alanlarda adeta yok olduğu bir dünya düzeni kurulmuş. İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Bunun manası sevgiyi de unutmak. Sevgi farklı bir duygudur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birçok insan sevgiyle arzuyu birbirine karıştırır. Sevgili kardeşlerim, arzu nefsinizin bir afetidir. Sevgi ruhunuzun bir hasletidir. Öyleyse böyle bir dizaynda arzunun da iki yönlü olması söz konusu mu? Evet. Allah'ın istikametinde onun gölgesinde duyulan arzu, şeytanın istikametinde şeytanın gölgesinde duyulan bir arzu. İkisi birbirinden ayrıdır. Ama kalın çizgilerle arzu dediğiniz zaman nefsinizin bir afetinden bahsediyorsunuz. Sevgi dediğiniz zaman ruhunuzun bir hasletinden bahsediyorsunuz. Ve İkisi aynı şey değildir. Sevginin zıttı, nefsinizdeki asıl sevginin zıttı olan afet, nefrettir. Bir insanı sevmeniz de mümkündür, ondan nefret etmeniz de. Allah'ın yoluna
girmeden evvel, girdikten sonra geçerlidir. Öyle insanlar vardır ki davranışlarıyla kendilerinden nefret ettirirler. Ama sevgili kardeşlerim, bu başlangıç noktası. Daha ötede nefsinizdeki afetler azaldıkça düşmanlık afeti, nefret afeti, kin afeti azalacaktır. Azaldıkça seveceksiniz. Nefretin, kinin, düşmanlığın yerini sevgi alacak, hoşgörü alacak ve insanları seveceksiniz. Sevgisiz bir mutluluk oluşmaz sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun mimarıdır. En çok mutlu olan insanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Bu insanlar bu sevgiyi nasıl elde etmişler? Zikirle. Zikirleri arttıkça nefslerindeki öfke, kin, kıskançlık, nefret, düşmanlık adım adım erimiş, erimiş, erimiş, erimiş. Daimi zikre ulaştığında kişi bunların hepsi sıfırlanmış. Yerlerine sevgi gelmiş, hoşgörü gelmiş, bütün güzellikler yerleşmiş. İşte bütün bu dizaynın muhtevasında hep aynı temel unsur var sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği tek şey hepinizin mutluluğa ulaşması. Allah sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. İşte bunu oluşturacak olan dizayna baktığınız zaman bunun omurgasını sevgi teşkil eder. Sevginin de omurgası Allah sevgisidir. Allah sevgisi bütün sevgilerin ötesindedir ve hepsinin doğurucusudur. Başka insanlara karşı sevgiyi doğuran Allah sevgisidir. Bir yanlış inanış. Biz başka insanları sevmekten korkuyoruz. Allah'a karşı olan sevgimiz azalabilir diye yanlış bir düşünce. Siz Allah'ı sevdiğiniz için başka insanları seviyorsunuz. Ve sevmekten çekinmeyin. Her gün biraz daha fazla sevmeye çalışın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilin ki sevmek hayatınızın temelini teşkil eder. Sevin. Her güzel şeyi sevgiyle yaşadığınızı göreceksiniz. Sevgi hayatınızın temelini teşkil etmeli. Allah'ı sevdikçe, Allah'a karşı sevginiz arttıkça başka insanları da sevecek, başka insanlara karşı da sevginiz artacak. Allah ile aranızdaki ilişki önce Allah'tan hoşlanma ile başlar. Bir gün boşlukta olduğunuzu hissedersiniz. Bu güne kadar acaba ben niçin yaşadım diye hayatınıza bir göz atarsınız. Ve boşlukta olduğunuzu görürsünüz. Dayanmanız lazım gelen, size yardım edecek bir varlığın mevcut olup olmadığını düşünmeye başlarsınız.
o güne kadar belki size hiç anlatılmayan bir Tanrı kavramı o zaman aklınıza gelir. Yıllarınız boşuna geçmiştir. Hangi yaşta olursanız olun, aklınız başınıza geldiyse o zaman sizin için mutluluk başlıyor demektir. Sevgili kardeşlerim, evvela kesin olarak şunu bileceksiniz ki Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Sakın zevkleri mutlulukla karıştırmayın. Zevkler genellikle arzunun sonucudur. Bir tatmin hissi, sonra yeniden açlığa mahkum olmak. Hayatınız böyle geçer. Sadece o tatmini yaşadığınız zaman orada duyduğunuz memnuniyet, haz sizi o zaman süresi içerisinde mutlu olduğunuz neticesine ulaştırır. Mutlu değilsiniz, sadece bir zevki yaşadınız. Zevk biter, yerini yeniden açlığa terk eder. Hiçbir zaman mutlulukla zevk aynı şey değildir. Zevk yaşanır, başlar ve biter. Mutluluk bitmez. Mutluluk hep yaşanır. Öyle bir müessesedir ki gerçek mutluluğa ulaşan bir insan hangi şartların içinde olursa olsun hep mutludur. Allah-u Teala o kişinin içindeki bütün sıkıntı oluşturacak olan başkalarının yanlış davranışları sebebiyle oluşan tortuyu derhal o kişinin üzerinden alır. O kişi bu sebeple hayatının her dakikasında mutlu bir insandır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuzun sırrı Allah'ı sevmektedir. Ne kadar mutlusunuz, ne kadar Allah'ı seviyorsanız. Öyleyse nefsinizin sevgiyle dolması nerede tahakkuk eder? Daimi zikirde tahakkuk eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi sevgiyle dolar. Daimi zikirden sonrasında sevmenin dört aşamasından dördüncüsüne ulaşacaksınız. Allah sevgisi dört aşamadan oluşur. Evvela Allah'a karşı bir hoşlanma ile başlar manevi hayatınız. Allah'tan hoşlanmaya başlarsınız. İkinci safhada Allah'ı seversiniz. Üçüncü safhada Allah'a daha büyük sevgiyle bağlanırsınız. Yani Allah'a aşık olursunuz. Dördüncü safhada ise hayranlık vardır. Öyleyse Allah'tan hoşlanmaya başlayan insanın göstergesi nedir? Sadece Allah'tan hoşlananlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gösterge Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve bu hoşlanma müessesesi sevgiye ne zaman dönüşüyor? 14. basamakta mürşidimize ulaştığımız zaman, önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz zaman,
bizi Allah'a çeken bir sevginin, çekici unsurunun muhtevası içinde ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın sözü vardır: kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Allah kimi kendisine ulaştırır? Söze dikkat edin, seven sevdiğine koşar. Bunun manası bize aittir. Allah'ın kullarına aittir. Allah'ı seven biz kullar Allah'a koşarız. Ve Allah da sevdiğini kendisine ulaştırır. Evvela Allah Teala bize Allah'a ulaşma emrini veriyor. Bu emrin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşma emri Allah'ın temel emri. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir ve onlar ulaşmaz. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala kulunu seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsın diye seçiyor. Öyleyse Allah Teala herkesin kendisine ulaşmasını ister. İster ve bunu kesinlikle karşı çıkmayacağı o güne kadarki davranışlarından belli olanlar için tatbik mevkine koyar. O noktaya gelemeyecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemez başlangıçta bilmediği için. Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp kendisi Allah'ın yoluna asla girmeyecek olan başka insanları da Allah'ın yolundan döndürmeye çalışan tağutu, insan ve cin şeytanları Allah Teala seçmez. Tağut kimdir? İnsanları Allah'ın yolundan caydıran, Allah'a ulaşmaya mani olanlardır. Tağut, insan ve cin şeytanlar onlara fuhuşla ve münkerle emrederler. Ve bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde tağutun üzerindeki hükümranlığını ortadan kaldırır. İşte Allah'ı sevenler onlardır ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve aradaki engeli kaldırmışlardır aradan. Bu konunun başlangıcı. Şimdi seven sevdiğine koşar kaidesi gereğince bu kişinin ruhu sevdiğine, gerçek sahibine dönüyor. Bizde sadece bir emanet. Öyleyse sevginin başladığı yer sevdiğine koşmaya başladığı yerdir. Yani hoşlanma müessesesi kesin bir sevgiye adım adım dönüşüyor. Ama 14. basamakta Allah'a doğru yola çıkan bir ruhun muhtevasında mutlak olarak o kişinin sevgisi vardır. Nefsin kalbinde sevgi oluşmuş mudur? Hayır. Henüz sıfırdır. Ruhun kalbi ise bütünle sevgi doludur. Sevgi dolu olan o kalp Allah'a doğru yola çıkmıştır. Geriye bıraktığı mirasta sevginin sadece başlangıcı vardır. Nefsin kalbindeki sevgi sadece başlangıç noktasındadır. İşte nefsin kalbindeki sevginin artışı yol boyunca devam edecektir. Artan hoşlanmak değildir. Artan net olarak sevgidir.
her basamakta %7 artan bir sevgi halesiyle kişi nefsinin kalbinde sevgi nefret afetinin yerinde %51 sevgi oluşturan bir hüviyete ulaşmıştır. Öyleyse buradaki muhteva sevginin kalbe yerleşmesidir. Ne ölçüde yerleşecektir? %1 sadece bir haslette %51 yerleşecektir. %49 fazıllardan oluşan, %2 rahmetten oluşan bir bütün kalp dizaynı içerisinde hasletlerden sevgiyi gene aynı paralelde, sevgi paralelinde alan nefsimizin kalbindeki nefret veya düşmanlık bunun değiştiğini, sevgiye dönüştüğünü görüyoruz. Ve sevgi nefsimizin kalbinde başlangıç noktasından nefret afetinde %50'den fazla sevginin oluştuğunu görüyoruz Allah'a ulaşana kadar. Öyleyse ondan evvel seven kişi neyle sevmiştir? Ruhunun kalbindeki sevgiyle sevmiştir. Öyleyse ruhun kalbindeki sevgiyle sevme müessesesi Allah-u Teala'nın indeki dizaynda hoşlanmanın ötesine geçmiyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir asini takvim içinde yarattık ve onu esferi safiline reddettik. İstediği sevgi adı verilen sistemin devamlı bizde kalacak olan nefsimizin kalbinde yeşermesidir. Öyleyse sevginin başladığı yer, nefsimizin kalbinde başladığı yer Allah için önemlidir. Ve sevgi bizi Allah'a ulaştırır. Bu ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması işleminden sonra sevgimiz aşka dönüşür. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı aşkın devam ettiği bir müesseseyi ifade eder. Sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir ise aşkın ötesidir. Hayranlığın başladığı yer hikmettir. Hikmetin ötesi hayranlığın en üst seviyesidir. Hikmetin ötesi Allah'ın zatının görülmesiyle hayranlığın en üst noktaya ulaştığı safhadır. Öyleyse hayranlığın başladığı ulilebap makamı, sonraki ihlas makamı, sonra salam makamının ilk 4 kademesi, kademe kademe hayranlığı arttıran bir müessesedir. Hayranlığın ifadesi nefsimizin kalbindeki müzeyyen olma standartlarıdır. 19 kademede oluşan, 19 mertebede oluşan bir hayranlık bizi bütünüyle kapsamına alır. İrademiz Allah'a teslim edildiği zaman 19. mertebede tamam olur. Hayranlık giderek artar. Son merhalesinde ezeli sevgili görünür. Hayranlığın
son mertebesi Allah'ın zatını görmekle tahakkuk eder. Allah'a en çok hayran olanlar Allah'ı görenlerdir. Ve Allah'a göre gerçek hayran olmak odur. Allah'ı görmekle tahakkuk eden bir müessese. Ama aşkın ötesinde var olan şey hayranlıktır. Hayranlığı gerçek anlamda ne zaman yaşarsınız? Gerçek anlamda kalp gözünüz açıldığı zaman, kalp kulağınız açıldığı zaman, Allah'la tezekküre başladığınız zaman sırlar birer birer açılacaktır. Hikmet sahibi olacaksınız. Aynı zamanda hayrın sahibisiniz. Ama Allah'ın sizin için açtığı ufuklar sizden üstün olan, sizi yaratan Allah'ın vasıflarını sergiler. O vasıflara dikkatle bakın ki her zaman bir hiç olduğunuzu, onunsa her seviyede mükemmel bir bütün olduğunu, tamamileşmiş, hiçbir eksiği olmayan bir bütün olduğunu, onu tanıdıkça bütünlüğün muhtevasına daha çok girdiğinizi, tanıdıkça hayranlığınızın arttığını yaşayacaksınız. Hikmet kademesi baştan aşağı hayranlıktır. Hikmetin ötesi ise hayranlığın son noktasına ulaşmasıdır. Ona da hayranlığın ötesi diyebilirsiniz. Allah'ı gördüğünüz zaman hayranlığın ötesine geçersiniz. Ama Allah-u Teala'nın asıl hayranlık dediği nokta orasıdır. Allah'a göre bizim Allah'a hayran olduğumuz yer, bize göre hayranlığın ötesine geçtiğimiz yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayranlık Allah'ı tahkiki imanla yakaladığınız zaman başlayan bir müessesedir. Aslında tahkiki imanın başlangıcı cezbedir. Sizin dışınızda bir varlığın, bir gücün sizi şiddetle sarstığını yaşarsınız. Siz isteseniz gelmez cezbe, ansızın beklemediğiniz bir anda sizi yakalar. Anlarsınız ki sizin isteğinize bağlı bir olay değil. O Allah'a ait. O zaman tahkiki iman başlamıştır. İşte tahkiki imanın gerçekleştiği, büyük sıfatlarda gerçekleştiği noktadan evvel de tahkiki iman başlar. Belki kişisel hayranlık o noktada da başlayabilir. Sevginin içine tahkiki imanla hayranlık karışabilir. Ama aslında hayranlığın başlama noktası Allah'ın söylediklerini işitmeye başladığınız, Allah'ın gösterdiklerini görmeye başladığınız noktadır. Bu irfan müessesesidir. Hikmet sahibi olmayanlarda da hayranlığın başlangıcı söz konusudur. Öyleyse hayranlık müessesesine baktığınız zaman sizde olanların hepsinin sahibi olan, mukayese kabul etmez bir şekilde sizden üstün olan yaratıcıya duyduğunuz hissiyat söz konusudur. Siz hiç kimsenin kalbine, kalbindeki göze bir şeyler gösteremezsiniz. Siz hiç kimsenin kalbindeki kulağa bir şeyler ulaştıramazsınız. Ama o gösterir ve ulaştırır.
hangi açıdan değerlendirirseniz hayranlıkta orada bir sıfır olduğunuzu, Allah'ınsa o yeni farkına vardığınız konuda da mükemmeli temsil ettiğini, eksiksizliği temsil ettiğini yakalarsınız. Bir hiçlik müessesesi hayranlığın kesin işaretidir. Bir hiç olduğunuzu asıl Allah'a hayran olduğunuz zaman anlayacaksınız. Onunla güç bulacaksınız. Onunla kuvvet bulacaksınız. O size sahip çıktığı kadar güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Onsuz bir hiç olduğunuzu, kocaman bir sıfır olduğunuzu, bütün boyutlarda idrak ettiğiniz nokta, işte o hayranlık noktasıdır. Öyleyse hayranlığın belki de gerçek ölçüsü seviye farklılığıdır. Altta olan, mağdun olan, üste olan, mafevk olana hayran olur. Hayranlığın ölçüsü budur. Eşit seviyette bir hayranlık söz konusu değildir. Aşağıda olan, yukarıda olana hayran olabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden Osmanlı'ya hayranız? Bugün içinde yaşadığımız şartlar, Osmanlı'nın yükselme devresindeki şartlarla eşit değil. Onlar toplum olarak bizim bugün sahip olduğumuz toplum yapısının çok üzerinde bir varlığı sergiliyorlardı. Bütün dünyaya örnektiler. Tabiatıyla Allah'a hayran olmakla başka hayranlık sahaları birbiriyle mukayese dahi edilemez. Ama hayranlık deyince farklılıkları dikkatinize sunmak istiyorum ki hayranlıkta eşitlik yoktur. Aynı seviyede olan iki varlık birbirine hayran olmaz. Birbirini sever, birbirine aşık olur. Ama eğer birisi yukarıdaysa hele hele erişilmesi güç bir noktadaysa Allah'ın insanlarla olan ilişkisinde olduğu gibi layık olmayan hiçbir zaman Allah'a erişemez. Allah'ın sırrına vakıf olamaz. Öyleyse hayranlığın bir başka göstergesi de Allah'ın açtığı sırlar, yani yerlerin ve göklerin melekutudur. Melekut boyunca hayranlık artar. Evvela yerin melekutu, 7 tane vasıf şartıyla beraber gelir. Sonra 7 kat gökler, göklerin melekutuna sahip olursunuz. Her kademede bir basamak daha hayranlığınız artar.

Daimi zikre ulaşmak. Hikmetin simgesidir. Ama hikmetin asıl gösterdiği melekûttur. Yerlerin ve göklerin melekûtu, bu hayranlığın da ifadesini taşır. İşte sadece yerlerin ve göklerin melekûtuna sahip olan kişiler, melekûtun son noktasında o melekût alemleri, o melekûtu, o sırları yerlerdeki ve göklerdeki sırları gösteren Allah'a adım adım hayranlık duyulur. Ve melekutun sonu, melekutu yaratanın sırrıdır. Son sırrın sahibi Allah'a en çok hayran olandır. Bu seviyedeki hayranlık da üç safhaya, üç ayrı özellik gösterir. İrşat makamının sahipleri en alttadırlar. Her kavimdeki Resuller onlardan daha ötededirler. Bütün insan adı verilen mahlukların içinde en üst seviyede Allah'a hayran olan ise her devirde o devrin huzur namazının imamıdır. O bütün namazlarını kılarken aslında oradadır. Orada hisseder kendisini Rabbi ile baş başadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi öyle bir sevgidir ki kendinizi tükettikçe yerine onu koyarsınız. Kendinize olan sevginiz azalacaktır. Allah'a olan sevginizin çoğaldığı kadar. Evvelce kendinize vasfettiğiniz pek çok vasfınızın, affedersiniz, hiçbir vasfınızın size ait olmadığını yakalayacaksınız. O zaman sahibiniz olan Allah'a lazım gelen boyutta hayranlık duyacaksınız. Sizi yaratan, bütün o vasıflarla donatan O'dur. İşte o vasıfların sahibi olan sizler, sevgili kardeşlerim, o vasıfları sizlerde oluşturan sahibinize, Allah'a adım adım hayranlık duyacaksınız. Hayranlık vasıtalarını size teslim eden gene O. Vücudunuzu size teslim eden O. Nefsinizi size teslim eden O. Ruhunuzu size teslim eden O. Bütün bu yerlerin, göklerin ve zatının melekûtunu, yerlerin ve göklerin melekûtunu ve melekûtu yaratanın sırrını size gösteren Rabbinize hayran olacaksınız. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her alanda merhaleler, merhaleler, merhaleler. Hayranlığın başladığından bitişine kadar geçen safhada tam 19 tane safha geçiyor.
hayranlığınız 19 safhada neticeye ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aramıza geldiğimiz noktadan itibaren sırlara ehil olmak konusunda adım adım hedeflere gidiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, bu söylediğimiz konuların hiçbirine dahil olamaz. O hep tağutun, insan ve cin şeytanların esiri olarak yaşayacaktır. Ona hep münker ve fuhuş emredilecektir. Ve o da nefsindeki tabii afetler sebebiyle hayatı boyunca onları işleyecektir ve de onları bir marifet zannedecektir. Allah'ın güzelliklerinden haberi bile olmadan bir dünya hayatı geçirecektir ve öldüğü zaman aklı başına gelecektir. Neler kaybettiğini o zaman anlayacaktır. İşte o zaman Firavun'un British Museum'daki cesedine ibretle bakacaktır. O Firavun ki herkese ben Allah'ım diyordu. O Firavun ki ben başka bir tanrıya inanmam, ben kendim tanrıyım diyordu. Ama öldüğü zaman Allah Teala onun kalp gözünü açıp da zatını gösterdiğinde Firavun'un söylediği şey aynen şöyleydi. Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya döndür. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Allah Teala artık görüşünü açtık. Bu görüşle sana sırlarımızı açıklamış olduk. Tekrar geriye dönüşün mümkün değil. Ama dünyada yaptığın onca zulmün karşılığı olarak bu mağrur cesedi bana secde ettiğin şu vaziyette bırakacağım ve gelecek nesillere ibret kılacağım diyor Allah Teala. Ve Firavun'un secde halindeki cesedi en az 3000 yıldır vücutta hiçbir eksiklik olmadan, hiçbir tahnit izi mevcut olmadan aynen duruyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ı sevmeyenler, o gün, öldükleri gün bu ibreti yaşayacak olanlardır. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini, şu dünyada yaşadıkları sürece ne kadar büyük fırsatlar kaçırdıklarını, dünyada zevk zannettikleri şeylerin, mutluluk zannettikleri şeylerin kendilerini mutlu etmediğini ancak o zaman öğreneceklerdir. Şeytan hiç kimsenin dostu değildir. İnsanlar İnsan ve cin şeytanlara, tağuta dost olurlar. Ne diyor Allah Teala? Vellezine keferu evliya'u tağute. Onlar ki kafirdirler, tağutun dostudurlar. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar.
yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar tağut tarafından onların kalpleri nurdan zulmete götürülür diyor Allah Teala. Her geçen gün kalpleri kararırak yaşarlar. Allah'ı hiç sevemeden, belki insanları da sevemeden, sadece sevgisiz, nefrete dayalı bir ömür yaşayarak şu dünyada hayatlarını tüketirler. Nefslerinin kalbine bir damla sevgi girmeden bu dünyadan ayrılacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgisiz bir hayat geçirmek, bir ömrü boşuna tüketmek veya Allah'ı sevmek, insanları sevmek, sevgi üzerine dayalı bir mutluluğu yaşamak. Sevgi mutluluktur. Nefret huzursuzluktur. Nefret eden insanlar huzursuzdurlar. Sevmek Allah'la, nefret şeytanla ilişkilidir. Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca sevmek şiarınız olsun. Hedefiniz olsun. Allah'ı sevin. Allah'ı severseniz, Allah'ı sevebilirseniz herkesi seveceksiniz. Ki sevgi hayatınızın yön göstericisi olacaktır. Allah'ın sizden istediği şey mutlu olmanızdır. Mutlu olmanın kapısında sevgi bekler. Cennetin kapısı sevgi anahtarıyla açılır. Seven insan Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı dilemekse cennetin anahtarıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah her zaman sizinle beraber olmak ister. Her zaman sizleri en güzel standartlara ulaştırmak ister. Mutluluk hepinizi ulaştırmak istediği hedeftir. Ama bu Allah'ın hedefidir. Ve sizin iradenizin bu hedefe paralel bir yön kazanması halinde fonksiyonel olur. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Sonraki kademelere de geçemezsiniz. Allah sizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Elbette diliyor. Mutlak olarak diliyor. Dilediği kesin. Onun o dileğine pozitif cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, işte o Allah'a karşı bir boşlukta değildir. Allah'tan hoşlanıyordur. Sevginin başlangıcındadır. Bu başlangıç yönelme boyunca devam eder. Yani Allah'tan hoşlanma, sevgiye dönecek olan bir ön sevgi, hoşlanma. Sonra sevmek gelir, sonra aşık olmak, sonra da hayran olmak. Ve Allah'ın istediği şey hepinizin Allah'a hayran olmasıdır. Üst boyutta Allah'ın verilerini, sizler için hazırladığı bütün güzellikleri almanızdır. Allah Teala hepinizden bunu ister. O şerefe layık olmanızı, Allah'a hayran olmak şerefine. Sevgili kardeşlerim,
şu dünya var ya,

3 ünite sevdiğiniz zaman Allah'ın sevgisi 3 bin üniteye çıkar. Öyleyse hangi birimle harekete geçerseniz gidin, biz asgari rakam koyduk. 1000 kat diye, binlerce kat fazla sever Allah Teala size. Allah'ın sevgi hazineleri tükenmez. Öyleyse Allah'ı sevin ki sevilesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ı tanıdıkça, Allah'ı sevmeden geçen geçmiş günlerinize bakarak hep hayıflanacaksınız. Yazık etmişim hayatımın bunca yılına diye hayıflanacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği gelin paylaşalım diyorum. Allah'ı sevin. O sizi zaten seviyor. Ama onun artan sevgisine muhatap olmak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuğa çıkın. Allah'a yaklaşma yolculuğu, ulaşma yolculuğu, önce yönelme, sonra ulaşma, sonra sevme, ulaşma boyunca sevme, sonra hayranlıktan evvel aşık olma ve nihayet Allah'a hayran olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Ama anlatılamıyor ki, anlatılamaz ki. Kelimeler buna bugüne kadar hiç yetmedi. Bundan sonra da yetebileceği umulmaz. Ama sevmek Allah'ı yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah-u Teala tarafından çok ama çok sevilmenizi, pek çok sevilmenizi, en üst seviyede sevilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. Talep etmek, istemek anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor ki isteyin, vereyim. İstersek gerçekleştiririm.

Ve kesin. İşte Allah Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyorum. Diyor. Allahü yeştevi, Allah seçer. İleyhi, ona, kendisine. Men, kişiyi. Yünib. Münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi.

Ben yünüp değil, men yeşâ'yı. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünip, münib olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah ile bütün ilişkilerimiz bir arz ve talep sistemini ifade eder. Allah Teala buyuruyor, talebena ve cebena. Bizden talep edin ve biz ona icabet edelim diyor Allah Teala. Kim bizden bir şey talep ederse biz ona icabet ederiz anlamı çıkıyor. Öyleyse talep etmek önemli mi? Dinin bel kemiği talep etmek. Her şey taleple başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi önce bir talebin mutlaka var olması gerektiğini ifade ediyor. Allah Teala bütün insanları sever. Onları hidayete erdirmeyi ister. Ama şarta bağlı, o kişi bunu talep etmek mecburiyetinde. Hani bir atalar sözü vardır, ağlamayan çocuğa meme vermezler diye. Ağlamak talebin işaretidir bir bebek için. Bebek karnı aç ve de başka türlü ifade edemediği için ağlıyor. Annesi ona süt verecek. Çocuk ağladığı zaman hemen gereğini yapar anneler. Ağlamak bebek için bir talebin ifadesidir. Karnı acıkan çocuk ağlıyor. Başka sebeplerden de ağlama olur ama çocuğun bir hastalığı yokken ağlamaya başlaması onun karnının acıktığını gösteren en basit işarettir. Öyleyse Allah-u Teala kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi diler de bunun gereklerini yaparsa onun da fizik vücudunu teslim alır. Burada ikinci olay kişinin istemesiyle gerçekleşemiyor. Kişi istiyor, Allah da yardım ediyor ama kişinin dik yokuşu aşması lazım. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan bir kişinin zikrinin günde 18 saate ulaşması lazım. Bu hüviyette bir zikrin sahibi olan kişi ancak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ondan istemeyi öğretti. Onun hazineleri sonsuzdur. Sonsuzun sahibidir. İsteyin vereyim diyor. Dua edin, duanıza icabet edeyim. Dua, Allah'ı icabete davettir. Kim hangi istikamette Allah'a dua ederse, Allah Teala o kişinin o talebe layık olup
olmadığına bakar. Layık değilse ve mutlaka istiyorsa, o zaman o kişiyi ona ait olan, bu talebe ait olan liyakat seviyesine Allah çıkartır. Bir anda böyle bir olay gerçekleşmez. Ama Allah Teala öyle bir yardımın sahibi olur ki bir gün o kişi bir de bakarsınız fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın yardımıyla zikrine 18 saate çıkarmıştır. Bu kişinin içindeki talebe bağlıdır. Talep varsa kişi Allah'tan yardım ister. Allah Teala onun zikrine o söylediğimiz seviyeye günde 18 saate çıkartmak konusunda ona çok büyük ölçüde yardımcı olur. Böyle bir olay o kişinin fizik vücudunu Allah'a ulaştırmasını Allah'ın yardımıyla sağlar. Allah kalpten yapılan bütün talepler için hazırdır. Kişiyi o dilediği talep seviyesine ulaştırmak Allah'ın işidir. Kişi ne kadar kalpten bir talepte bulunmuş acaba? Gerçekten istiyor mu? Bir ağzın kelime olarak Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demesi var. Ama bu istek kalpten değilse Allah Teala bu talebi kabul etmez. Allah'ın kabul ettiği talep kalpten bir taleptir. Yani gerçek anlamda samimiyetle kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesini Allah Teala ister. Aslında kişinin kalbinde böyle bir talep yoksa ama dili Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa Allah Teala onu kale almaz. Dikkate almaz. O kişi için Allah Teala bu talebi yok sayar. Öyleyse Allah'tan bir şey istiyorsanız sevgili kardeşlerim kalbinizden bir taleple isteyin. Kalbi talebiniz gerçek anlamda varsa Allah Teala size yardım eder. Sizi o hedefe ulaşacak olan vasıfları kazandırmak üzere harekete geçer. Fizik vücudunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı bütün gönlüyle dileyen bir insanın zikrinin 18 saate çıkması söz konusu olur. Onu 18 saate çıkaran şey kişinin azminden daha ötede, ondan ziyade, ondan daha fazla Allah'ın yardımıdır. Ama Allah Teala o kişide bu azmi görürse bunu gerçekleştirir. Öyleyse bir insanın liyakatiyle ulaştığı hedef arasında tam bir paralellik vardır. Ama taleple hedefe ulaşma arasında her zaman tam bir paralellik olmaz. Talebin gerçekleşebilmesi, bu talebin kalpten gerçek anlamda iştiyakla istemek hüviyetinde olması gerekir. Kim gerçek anlamda iştiyakla, büyük bir istekle Allah-u Teala'dan bir talepte bulunuyorsa,
İştiyak bu talebin büyük ve sağlam delillere, sağlam bir temele dayalı olduğunu gösteren işarettir. Kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bu talep Allah için yeterlidir. Böyle bir kalpten talep varsa Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bir insanın kalbi talebi Allah'ın icabetini mümkün hatta muhakkak kılar. Kişi ne kadar kalpten bir taleple Allah'tan bir şey istiyorsa onun vukua gelmesi o kadar üst seviye mümkün olur. Bir insan sadece diliyle "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum" derse, kalbi bu şarkıyı söylemiyorsa, o zaman Allah-u Teala için bu talep geçerli değildir. Hani kişinin içindeki şarkı önemli. Bir şiir var ya, kamyonlar gene kavun taşır ama benim içimdeki şarkı bitti. Sevgili kardeşlerim, sizin içinizdeki şarkı hiç bitmemeli. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunu kalpten dileyeceksiniz. Kalbinizde gerçek anlamda bu dilek yer almışsa, kalbiniz de dudaklarınızın söylediği şarkıyı söylüyorsa, ruhu Allah'a ulaştırma talebi kalpten geliyorsa, Allah'ın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. O söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Başka ne diyor Allah-u Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde? Dalalette olanları Allah bırakır. Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. O zaman bir kalbi talep Allah'ın mutlaka o hedefi gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Bu kalbi talebin gerçekten kalpten geldiği Allah-u Teala tarafından derhal anlaşılır. Kişi surete dudaklarıyla bir şey söylemişse, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, bu sadece ağzının söylediği bir ifade ise, buradan kalpten sağlam bir talep Allah'a ulaşmadıkça Allah bu talebi gerçekleştirmez. Yoksa sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilemekten dilemeye fark var. Yani bir dilek gerçek anlamda bir kalbi talebi ihtiva ediyorsa Allah için geçerlidir. İhtiva etmiyorsa geçerli değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için Allah ile olan ilişkilerinizde dileklerinizin kalpten gelmesini
gerçekleştirmeye çalışın. İşte böyle bir talep Kur'an-ı Kerim'de iştiyak adını alıyor. Bir sureta talep etmek var. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu talep dudakların söylediği bir taleptir. Kalpten gelmemiştir. Böyle bir talebi Allah-u Teala yerine getirmez. Ben senden ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ama gerçekleştirsen de olur, gerçekleştirmesen de olur. Bu Allah'a göre bir şey ifade etmez. Talep denilen şey Allah'tan samimi olarak istemektir. Kalbinizden olduğu takdirde talebiniz samimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve kalpten yaptığınız bütün talepleri karşılamak için hazır. Ama taleplerinde sıra takip etmesi lazım. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, eğer samimi bir taleple bunu istemişse, Allah Teala onu mutlaka yerine getirir. Bu birinci kesim, bütün samimi talep sahipleri için geçerlidir. Ama ruhun tesliminden sonraki fizik vücut teslimi, 3 saatlik bir zikirden sonra onu 6 kat arttırmak manasına geliyor. 18 saat zikre ulaşmak manasına geliyor. Bir kişi Allah-u Teala'dan bunu istemişse ama zikrini arttırmaya yanaşmıyorsa, bu istikamette bir talebi yoksa, içinden gelmiyorsa, o kişinin talebi samimi değildir. Kalpten olsaydı ne yapacaktı Allah-u Teala? Allah ona zikri sevdirecekti. Ve zikri kişinin giderek artacaktı. 3 saatten 4 saate, 5 saate, 6 saate, ta 18 saate kadar adım adım Allah-u Teala onun zikrini yükseltecekti. Bu, o kişinin iştiyakine bağlıdır. Talep, iştiyak ile kesin bir ilişki içerisindedir. Ne kadar iştiyaklı bir talep sahibisiniz? O talebi gerçekleştirmeyi iç dünyanız, başka bir ifadeyle kalbiniz ne kadar istiyor? İşte Allah'a göre önemli olan bu. O hep kalbinize bakar. Kalpteki talep nedir? Dudaklarınızın kalbinize ulaştırmadan söylediği hiçbir şey Allah Teala tarafından kabul görmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizler için kabul ettiği talep kalbinizden gelen kalbi taleptir. Bu kalbi talep öyle bir şeydir ki aşılmaz dağları aştırır insana. O kişinin kendisi mi yapar bunu? Hayır. Eğer iştiyaki o hedefe layık seviyedeyse, o zaman Allah-u Teala'nın yardımıyla kişi o hedeflere ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala bir
talep merciidir. Ondan talep edilir. Ona yalvarılır, yakarılır. Ya Rabbi, bana da nasip kıl diye kalben istekte bulunulur. Bu isteğin hangi ölçüde kalpten olduğu ise Allah-u Teala tarafından her an bilinmektedir. Bir kişinin ben samimiyetle ruhumu Allah'a ulaştırmayı istedim. O kadar yıldır istiyorum. Hala Allah-u Teala beni kendisine ulaştırmadı. Diyorsa, hayır. O, gerçek anlamda böyle bir talepte bulunmuş değildir. Dudakları söylemiştir, kalbi söylememiştir. Allah Teala da kalbi talebe baktığı için kalbi talephanesi boş. Sureta istemek hanesi dolu. Onun Allah'a göre hiçbir anlamı yok. O talep etmek değildir. Talep ettiğini zannetmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizde kalbinize bakacaksınız. Kalbiniz gerçekten bir talebin sahibi mi? Ancak kalbiniz böyle bir talebin gerçekten sahibi ise o zaman Allah Teala size iştiyak verir. İştiyak liyakatin öncüsüdür. İştiyak varsa kişinin liyakati, yani o hedefe ulaşmak konusundaki layık olma seviyesi, o hedefe ulaşmaya layık olma seviyesi her geçen gün yükselir. Kalple iştiyak arasında derin bir ilişki vardır. Talep etmek konunun başlangıcıdır. Bu talep öyle bir düğüm olur ki o kişinin kalbinde kişi mutlaka şartlar ne olursa olsun bunu gerçekleştirmek üzere azmeder. Bunu azmedecek seviyeyi ifade eden bir talep, işte o talep Allah'ın kabul etmemesi mümkün olmayan bir taleptir. O hepinizi çok sever. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması konusundaki talebi Allah-u Teala tarafından derhal kabul görür. Ve de o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse talebin muhtevasında iştiyak var. Eğer kişi bu talebinin sonucunda o iştiyakin sahibi olmuşsa, onu mutlaka yerine getirmeyi kalpten dileyen birisi haline gelmişse, bu o kişiyi liyakat seviyesine ulaştırır. Bu iştiyak o kişinin liyakatini oluşturur. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaya layık birisi haline getirilir Allah Teala tarafından. Ve de arkasından o kişiyi buna layık hale getiren Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Evet, ulaştıran Allah'tır. Ama onun başlangıçtaki talebini İştiyak haline getiren Allah'tır. İştiyak, mutlak istek demektir. Kişi kalben, bütün samimiyetiyle, ciddi bir şekilde, mutlak olarak kalbinde o talebin sahibi olarak Allah'a müracaat ederse, işte bu iştiyaktır.
İştiyak, liyakati oluşturan en büyük, en sağlam faktördür. Elbette devreye irade girecektir. Zikrin artışı için iradenin devrede olması asıldır. Ama iradeyi bu konuda ateşleyecek olan, çalışır hale gelecek olan, getirecek olan kişideki iştiyaktır. Bu iştiyak başlangıçta yoktur. Başlangıçta sadece talep vardır. Talep iştiyaki oluşturur. Kişinin kalbinde vazgeçilmesi mümkün olmayan bir istek, o hedefe ulaşmak istikametinde sağlam bir zemin oluşturur. Kim talep ederse, bu talebinde samimi ise Allah Teala onda iştiyaki oluşturur. Talebin, başlangıçtaki talebin meyvesi iştiyaktır. İştiyakin meyvesi ise liyakattir. İştiyak, kişiyi o hedefe ulaşmaya layık kılacak bir seviyeye ulaştırır. Kalbindeki iştiyak seviyesi ne kadar yüksekse süre o kadar kısa olur. İştiyak seviyesi ne kadar düşükse süre o kadar uzun olur. Hiç iştiyak yoksa bu talep geçersizdir. Hiçbir zaman gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, kişinin talebi asıldır. Kalpten bir talep. Öyleyse iştiyaki oluşturan, bu iştiyakin liyakati oluşturduğu bir seviye farklılığı, o kişinin o konudaki talebinin kalpten gerçek bir talep olmasına %100 bağımlıdır. Olmazsa olmaz şartı talebin kalbi olmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın talebena ve cebena ifadesi, benden talep edin, ben icabet edeyim, o talebinizi gerçekleştireyim ifadesi boşuna bir şey değildir. Talebin mevcut olması lazım ki Allah-u Teala o kişi için o hediyeyi versin ona. Hepimiz talebimizi Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala talebimizi kabul buyurur mu? Eğer kalpten bir talepse mutlaka kabul buyurur. Neden bazı insanlar ruhlarını teslim ediyorlar da fizik vücutlarını teslim edemiyorlar? Ondan sonraki kademedeki talepleri yeterli ölçüde sağlam olmadığı için. Hedefe ulaştıracak olan bir gücü muhtevasına almadığı için. O zaman kişi özel bir gayretin, o hedefe ulaşmak için lazım gelen sağlam adımları atmaya yeterli gayretin sahibi olur veya olamaz. Eğer olursa bu gayret mutlaka sonucu ifade edecektir. Onun için
Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği fizik vücudun Allah'a tesliminde gayretten sonra himmetin, irşat makamının Allah'tan talebinin büyük bir etkisi vardır. Neticesi kişinin hedefine ulaşması olur. O kişinin talebini kişi ve onun mürşidi hangi ölçüde dikkate alıyor? Konu buna dayalıdır. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın temel hedefine dikkatle bakalım. Allah-u Teala insanların ne olmasını ister? Allah-u Teala insan adını verdiği mahlukuna tecelli etmiştir, ruhundan üfürmüştür. Onun için kainatın en kıymetli varlığıdır. Kendisinde Allah'ın ruhu bulunan yegane mahluk insandır. Ve bu sebebe dayalı olarak o insanlarda Allah'ın ruhu mevcut olduğu cihetle bu mevcut olma sebebine dayalı olarak Allah Teala o insanları hedefe ulaştırır. Kim dilerse onu Allah Teala hedefine ulaştırır. İşte buradaki dilerse kelimesinin arkasında gizli olan manayı açalım. Kalpten dilerse, bir başka ifadeyle, gerçek bir iştiyakla, mutlaka ulaşmak iştiyakiyle dilerse, o zaman Allah Teala ona liyakati nasip kılar. Kişiyi o liyakat seviyesine çıkarır. Kişinin kalbi yapısını sağlamlaştırır, zikrini arttırır ve kişi hangi ölçüde kalpten talep etmişse o ölçünün büyüklüğü seviyesi itibariyle Allah Teala zaman ölçüsünü koyar. En çok iştiyaklı olan, en çok o hedefe ulaşmayı gerçekten kalbi bir duyguyla Allah'a ulaştırabilen insanın hedefe Allah Teala tarafından ulaştırılması en kısa sürede olur. İştiyakin adım adım aşağıya doğru düştüğü ortamda bu teslim keyfiyeti, hedefe ulaşma keyfiyeti zamanı giderek uzatan bir muhteva oluşturur. Bir noktadan sonra ise iştiyak azlığı o hedefe ulaşmayı imkansız kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Talebe bu açıdan baktığımız zaman talebin iştiyak olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca insan var. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Bunca insan var. Nefsini Allah'a teslim etmiş. Ve onlardan çok daha az sayıda insan var. Muhlis olmuş, tövbe ile sağa davet edilmiş, sonra da iradesini de Allah'a teslim edip
irşada memur ve mezun kılınmış. Bunların hepsinin mutlak olarak talepleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Ruhu Allah kendisine ulaştırır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek bir taleptir. Buna ancak Allah'ın yardımıyla ulaşılabilir. Kişinin kalbi yapısı 18 saati başarabilecek olan bir form gösterdiği takdirde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilecektir. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşabilirse nefsini de Allah'a teslim edebilecektir. Yoksa nefsini Allah'a teslim edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize talep etmek yetkisi vermiş insanlara ve insanlar Allah'tan talep etmek yetkisinin sahipleri. Allah'ın kabulü ise kuru bir talebe evet demek hiçbir zaman olmayacaktır. Allah Teala kalpteki iştiyake bakar. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı ne kadar istiyor? Gerçekten istiyorsa, yani kalbinde Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa, Allah Teala mutlaka o talebi yerine getirir. Bundan sonraki talep çok daha güçlü, çok daha güçlü bir talep olmalıdır ki o 18 saat zikir barajını kişi aşabilsin. Kişinin kalbinde o güçte bir fizik vücut teslimi talebi oluşmuşsa Allah Teala mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Daha öte de Allah kişiyi daimi zikre ulaştırır. Kişinin kalbi talebinin o seviyeye bir talep olması lazım. Sonra iradesini teslim eden bu kişiyi Allah Teala irşada memur ve mezun kılar. O kişiyi adın cennetlerine layık kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talep etmek bütün manevi tekamülün temelidir. Talep yoksa manevi tekamül gerçekleşemez. Bir insan ne ruhunu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne nefsini, ne de iradesini. Hiçbiri gerçekleşemez. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor. Yokluk arttıkça bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimetlendiriyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
0: Sana sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, her şeyin en güzel olduğu standartlarda Allah Teala bizi gördüğünüz gibi bir araya getirdi. sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Allah'ın size ulaştırmak istediği yegane şey, o mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah sizleri sadece mutluluğa ulaştırmak ister. İstediği tek şey dünyada da, ahirette de sonsuz bir mutluluğu yaşamanız. Ben ise mutluluk müessesesine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bunun Allah'ın temel emri olduğunu göreceksiniz. O sizden sadece bir tek şey ister. Ana talebi Allah-u Teala'nın, hedef talebi hepinizden, ama hepinizden sadece sizin mutlu olmanız. Allah-u Teala hepinizden sadece bunu ister. Çünkü siz insansınız. İnsan olma şerefiyle yaratıldınız. Ve bu muhteva içerisinde insan olduğunuz için sadece kainatın en üstün mahluku olarak yaratılmanız dolayısıyla Allah-u Teala hepinizden bir talebin sahibidir. Sizin mutlu olmanız. Hem şu dünyayı saadet içinde, mutluluk içinde yaşamanız, hem de ölümden sonra kıyamet gününde mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Allah Teala bütün insanların bu hedefe ulaşmasını ister. İnsanlar da hepsi mutlu olmak isterler. Ve bütün gayretleriyle mutlu olmak için çalışırlar. Ama insanların çoğu, çok büyük bir kısmı mutsuzdur. Sevgili kardeşlerim, şeytan mutsuz olmanızı istiyor. Öyleyse şeytanla mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İçinizde kainatın en büyük düşmanını taşıyorsunuz. İblis. Her zaman sizin içinizde bir ses olarak kendisini hissettirir. Üstelik de öylesine kurnazca bu işi yapar ki siz onu kendi düşüncenizin sessiz sesi zannedersiniz. Aslında o devreye çoktan girmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutlu olmanızı ister. İblis, şeytan ve insan ve cin şeytanlar mutsuz olmanızı isterler. Böyle bir durumda başaran iblistir. İnsanların %90'dan çok daha fazlasını mutsuz etmeyi her zaman başarır. Arkasında ne var? Allah şeytana karşı mücadele mi edemiyor? Hiç mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala istese bir anda şeytanı yok ederdi. Ama insanları bir imtihana tabi tutmak üzere onun kıyamete kadar varlığını devam etmesini istiyor. Onu mutlaka cehenneme sokacak. Ve insanlardan ve cinlerden ve şeytanlardan her kim ona tabi olursa, onun söylediklerini yaparsa, onların da topunu birden cehenneme atacağını söylüyor Allah-u Teala.

koyduğu kanun bu. O zaman Allah Teala şeytana bu konuda müsaadeyi vermiş. O sizi dalalette bırakmak için doğuşundan itibaren herkes dalalettedir. İblis sizi dalalette bırakmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah müdahale etmeyecektir. Siz onun müdahalesine kapınızı açmadığınız için, kapıyı kilitli tuttuğunuz için, Allah'ın müdahalesi şeytanın üzerindeki hakimiyetini durdurması ve hakimiyetini adım adım yok etmesi Allah'ın size yardımına bağlıdır ki siz bu yardımı doğuşunuzdan itibaren reddetmektesiniz. Allah'a ulaşmayı dilememekle. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Hayatınızın en önemli talebinden bahsediyorum. Cehennemle cennet arasındaki köprüden bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Ya dilersiniz Allah'ın cennetine ehil olursunuz ya da dilemezsiniz. O zaman siz karanlığı, siz cehennemi, siz şu dünyadaki mutsuzluğu seçmiş oluyorsunuz. Bilinçle mi? Hayır. Ne yazık ki insanların çoğu, çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası bizim söylediklerimizden haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, bu sözleri söylemekle vazifeliyiz. Ve bu sözler bütün insanlığı hidayete erdirecek olan, kurtaracak olan sözlerdir. Şimdi şu noktada duralım. Durumunuza dikkatle bakın. Bütün şartlar aleyhinizde. Gözleriniz görmüyor, kulaklarınız işitmiyor, kalbiniz idrak etmiyor. Yetmez. Kalbinizin içinde küfür kelimesi var. Kalbiniz mühürlü. Allah'ın kapısı da, nur kapısı da Allah'a değil, şeytana dönük konumda. Bu noktada, bu standartlarda doğarsınız. Bütün bu sistemlerin, sizin lehinize meyve verecek olan bu sistemlerin çalışabilmesi için Allah'ın bu kapalı kapılarının çalışabilmesi için siz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Buna bir mecburiyet demek ne ölçüde geçerli bilmiyorum. Neden öyle söyledim? Çünkü eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah cennetinizi mutlak olarak garantiliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Allah Teala diyor ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dilerseniz mutlaka sizi cennetime ulaştırırım. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz Allah garanti veriyor, sizi mutlaka cennetine alacak. O zaman bunun zorluğu nerede sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala sizi mutlak olarak cennetine alacak.

Yani garanti ediyorsa ve buna rağmen siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsanız, Allah mı sizi cennetine almak istemiyor, yoksa siz mi Allah'ın cennetine girmek istemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır olduğunu söylüyor. Evvela negatifini söyleyelim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ellezine la yercune likâina ve râdu bil hayatı dünya vatme ennü biha ellezine hüm an âyâtina gâfidûn ilâike mevâhimin nâru ve mâkânu yeksibûn. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani manevi işlemlere girmek istemezler. Ruhlarını bize ulaştırmak istemezler. Onlar dünya hayatıyla meşgul olmak isterler. Manevi şeyler onlara alakadar etmez. Hidayet onlar için önemli bir şey değil. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani bilseler, ayetlerden gafil olmasalar, bu ayetlerden haberdar olsalar sadece Allah'a ulaşmayı dileyecekler, mutlaka kurtulacaklar. Ama kurtulmak istemiyorlar. Kendilerine söylenmesine rağmen bunu gerçekleştirmek istemiyorlar. Ve sonucu söylüyor Allah Teala. Onların bu bize ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir diyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir. Yani kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla olacak diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cennetin anahtarını elinin tersiyle itiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmak ondan çok ötedeki bir olay. Kurtuluşun başında mürşide tabi olmak yok. Kurtuluşun başında ve temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sözlerimi özellikle yanlış istikamette değerlendirenlerin var olduğunu çok iyi biliyorum. Sevgili kardeşlerim, biz hidayetin temsilcisiyiz. Öyleyse size hidayeti mutlaka öğretiriz ve Allah'ın izniyle sağlarız. Öğreterek, işte öğreti bu kadar basit bir öğreti. Diyorum ki sadece bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala sizi mutlaka cennetine alacak. Kesin Allah Teala garanti veriyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir durumunuz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, bizim ikazlarımıza rağmen bunu gerçekleştirmiyorsanız, o zaman siz Allah'a olan kapılarınızı kapalı tutmakta devam eden birisiniz. Şeytanla olan ilişkilerinizde ise bütün kapılar açık. Onları da şeytanın size tesir etmesi için açık tutan birisiniz. Öyleyse Allah mı istiyor sizi cehenneme atmak? Hayır. Allah farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve siz dilemiyorsunuz. Allah Teala diyor ki sadece bir tek dileğinizle
Sizi cennetime almaya hazırım ve siz dilemiyorsunuz. Öyleyse Allah size her şeyi sunmuş mu? Elinizin uzanıp da alabileceği bir yerde mi bu? Her şeyi sunmuş ve elinizin uzanıp da alabileceği bir yerde. Çünkü dilek size ait. Ya dilersiniz, siz kendi iradenizle dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. O zaman da cehenneme gidersiniz. Sizi cehenneme sokan Allah olmaz. Siz kendiniz olursunuz. Allah kimseyi cehennemine atmak istemez ve atmaz. Sistemler ona göre otomatik olarak kurulmuştur. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gözlerinizdeki hicabı mestureyle, kulaklarınızdaki vakrayla, kalbinizdeki ekinnetle, kalbinizdeki küfür kelimesiyle gidersiniz mahkemeyi kübraya. Ve herkes önce cehenneme girer. Siz de girersiniz ama cehennemin hassas kapıları elektronik sistemlerle ona göre programlanmıştır. Gözlerinde hicabı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar, kalbinde küfür yazanlar, kalbi mühürlü olanlar, kalbinin nur kapısı şeytana dönük olanlar. Her biri için ayrı bir kod. Cehennemin kapıları onlara açılmaz ve onlar cehenneme, bütün bu saydığım şeyler kendilerinden almış olanlar gibi uçarak cehennemin kapısından içeri giremezler. Cehennemin kapısını zebaniler yukarı kaldıracaklardır. Ve o kişi, bu sistemlerin sahibi olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, sadece onlar bu vasıftadır. Burunları yere sürtünerek cehennemin kapısından içeriye girerler. Ve cehenneme girerler. Artık cehennemden çıkmaları mümkün değildir. Bu sistemlere göre kodlanan elektronik sistemleri cehennemin, bu vasıfta olan hiç kimseyi cehennemin dışına bırakmazlar. Olay bitmiştir. O kişi ebediyen cehennemde kalacaktır. Hangi sebeple cehennemde kalacaktır? Allah'a ulaşmayı dilemedi diye. Allah'ın emrettiği şekilde iradesini kurtuluş istikametinde sevk etmedi diye, kullanmadı diye. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Size bunları başkalarının öğretmemesi neyi ifade eder ki? Onlar bilmiyorlar. Tabiatıyla öğretemeyecekler. Ama siz bunu öğrendiğiniz zaman, eğer Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolaysa, bunu gerçekleştirmediğiniz takdirde sizi Allah mı cehenneme gönderiyor? Hı? Allah Teala yolu açmış. Demiş ki size, bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka cennetime alırım. Dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Ve ben sizi bir tek dilekle cennetime almaya hazırım. Buna rağmen siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman ne hakla Allah beni cezalandırdı haksız yere diyebilirsiniz. O hükmünü, kanunlarını koymuş. Bu kanun bu kadar basit bir sebeple, bir tek dilekle sizi sonsuz bir cennet saadetine kavuşturacak bir özellik taşımakta olmasına rağmen, siz bunu kabul etmiyorsanız, bunu tatbik etmiyorsanız Allah'ı nasıl suçlayabilirsiniz? Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? İşte Vel Asr suresi. Vel Asr.
asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Diyeceksiniz ki ne olur hüsrandalarsa? Ne demek hüsranda olmak? Şu demek. Hüsranda olanların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen de orada kalacaklardır. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Kimin günah tartıları ağır gelirse, başka bir ifadeye kimin sevap tartıları hafif gelirse, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Hüsranda olacaklardır diyor. İllellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki amenuysanız, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, bitti, siz hariçsiniz. Siz cehenneme gitmeyeceksiniz. Allah Teala amenu olanları cennetime alacağım diyor. Bunu garanti etmiş mi? Evet. Vel Asr suresi bunu kesinleştiriyor. Daha pek çok ayet-i kerimede Allah Teala'nın amin olanları mutlaka cennetini alacağı kesinlik kazanıyor. Evvela amin olanlar Allah Teala tarafından sadece birinci kat cennetle müjdelenmemiştir. Kendi iradelerinin dışında Allah'ın iradesiyle üçüncü kat cennete kadar mutlaka çıkarılacakları Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhu Allah'a ulaşamadan ölse bile, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış hükmünde kabul edilir Allah Teala tarafından. Eğer kişi sağ kalırsa onun iradesiyle değil, Allah'ın iradesiyle Allah'a ruhu ulaştırılacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden sadece bir adım atmamızı istiyor, Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunun üzerine Allah Teala 10 adım atıyor. 10 tane bize ihsanda bulunuyor. Kalbimizde Allah'a ulaşma dile, Allah'a ulaşmayı dileme talebini, Allah'a ulaşma talebini Allah Teala işitir, bilir ve görür. Bunu yaptığı anda, işittiği, bildiği ve gördüğü anda rahim esmasıyla tecelliye başlar. Hemen ilk engeli alır gözlerimizdeki icab-ı mesureyi, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ikineti alır, yerine ihfat koyar. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Sonra bizi Allah'ın cennetine ulaşacak olan bütün vasıflarla teçhiz eder. Tabiyetten sonra kalbimizdeki mührü açar. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alır. Kalbimizin içine imanı yazar. Sevgili kardeşlerim, niçin yapıyor bunları? 10 tane ihsan, ki bunların son saydığım 3'ü ihsanın ötesindeki nimetlerdir. 10 tane ihsan Allah Teala tarafından bize 1'e 10 hediye ediliyor, sunuluyor. Biz Allah'a doğru bir adım atmışızdır, Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Bu kadar işimiz. Dilediğimiz zaman serbest irademizi devreye soktuk. O zaman külli irade, ilahi irade devreye giriyor ve 10 tane ihsanda bulunuyor. Neydi 10 tane ihsan? Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi, gözlerimizdeki icab-ı mesuleyi alması, kulaklarımızdaki vakrayı alması, kalbimizdeki ikineti alması, yerine ifat koyması. 5. Kalbimizi Allah'ın hidayete ulaştırması. 6.
kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi 7. Göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının girebilmesi için nur yolunu açması 8. Bizi huşuya ulaştırması 9. Ve bize irşat makamını göstermesi 10. 10 tane ihsan. Biz bir adım attık. Sadece Allah'a ulaşmayı diledik. İstediği bu kadar. Bu bizi Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin sahibi kılar mutlak olarak. Bu 10 tane ihsanla Allah Teala bize irşat makamını göstererek ulaşmamızı temin eder. Tabiyetimizle ikinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetine henüz hiç yaklaşamadık. Başka insanlardan hiçbir farkımız yok bu açıdan. Ama tabi olduğumuz andan itibaren 10 tane ihsanla tabiyette geldiğimiz zaman Allah Teala ne yapmıştır? Allah'ın açık olması lazım gelen bütün sistemlerini açmıştır, kullanılır hale getirmiştir. Ve tabiyetten sonra 3 unsur daha eklenir bunlara. 1. Allah Teala kalbimizin mühürünü açar. Artık kalbimiz mühürlü değildir. 2. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini atar. Kalbimizin içindeki afetleri, nefsimizin kalbinin içindeki afetleri orada fikse eden, tutan, kendisine çektiği için sımsıkı bir şekilde kalbin içinde kalmalarını temin eden küfür kelimesi kalbimizden alınmıştır. Ve kalbimizin içine imanı yazmıştır Allah-u Teala. Artık göğsünüzü gere gere diyebilirsiniz ki ben müminim. Çünkü Allah kalbime imanı yazdı. İşte 10 tane ihsanla tabiyete ulaşan kişi tabi olduğu anda bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu hiç unutmayacaksınız. Ondan sonra Hazreti Ebubekir'e tabi olduklarını, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını hiç unutmayacaksınız. Sonra da bütün tabiinin sahabeye tabi olduğunu unutmayacaksınız. Ondan sonra gelen nesil tabiine tabi olanlar, tebe-i tabiin. Ondan sonra gelen nesiller boyunca tabiiyet devam etmiş, etmiş, etmiş bizlere kadar gelmiş. Sizler de bugün bizlere tabi oluyorsunuz. Bizler de kendi mürşitlerimize tabi olduk. Mürşitlerimiz de kendi mürşitlerine tabi oldular. Öyleyse toplumun %10'undan daha küçük bir kısmı her zaman böyle olmuştur. Tabiiyet müessesesini Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep sürdürmüşlerdir. Şimdi sevgili kardeşlerim, buradan hareketle Allah'ın hakikatlerini gizlemek isteyenler bizim insanlara tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz ha dediğimizi iddia edip dururlar. Biz de tam aksini söyleriz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Mutlaka cehenneme gidersiniz. Ama dilerseniz Allah'ın cenneti sizindir. Mürşide tabi olmasanız da sizindir. Ama tabi olmamanız da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mümkün değildir. Çünkü iç dünyanızda oraya ulaştıracak olan bütün sistemler çalışmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevanın en açık misali şudur. Çok net ve açık bir misal. Bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala bu talebi o kişinin kalbinde görmüş. Gördüğü anda harekete geçen Allah Teala birkaç dakika içinde o kişinin kapalı olan bütün sistemlerini açar. Birkaç dakika içinde bütün kapalı sistemler açılır. Bu kişi cennete girecek olan özellikleri birkaç dakikada kazanır. O gece bu kişi öldü.
Hiç ibadeti yok. Sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği için Allah Teala sistemleri değiştirdi. İcab-ı mesureyi aldı, kulaklardaki bakrayı aldı, kalpteki sekinet aldı. Yerine ihbat koydu, kalbin kapısını Allah'a çevirdi. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Birkaç dakikada bunlar oldu. Bu kişi öldü. Hiç ibadet yapmadan. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü cehennemin kapıları bu kişiyi içeride tutamaz. Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü cehenneme girecek olanlar kapılarda toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi nezirler? Zümer 71'de de size buraya cehenneme geleceğinizi Resuller söylemedi mi diyor Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri. Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah alsaydı, onları görebilseydik irşat makamı diye, gözlerimizdeki ekinleti alsaydı, onların söylediklerini akıl edebilseydik, yani kalbimizdeki idrak ile, ihbat ile idrak edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse cennetle cehennemi ayıran kapı birkaç dakika içinde gerçekleştirilecek olan Allah'ın kapalı kapıları açması hali. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse anında birkaç dakika içinde bu olay mutlak olarak tahakkuk eder. Etti. Ne olur? O kişi kurtuluşu hak etmiştir. O kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. Öldü o gece. Ertesi güne çıkmadı kişi. O gece öldü. Gideceği yer cennettir. Şimdi misalin dondurucu kesimine geliyorum. Bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş. 15 yaşından daha bile evvel başlamış namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. Mürşide ulaşmaktan bahsetmiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. İbadetlerini yapmış. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl boyunca ve ondan sonra da ölmüş. Kendisine cennetlerden cennet beğeniyor. Ama bu kişi cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Öyleyse mukayeseyi yapıyoruz. Birisi Allah'a ulaşmayı diliyor, hiç ibadetsiz ölüyor. Ve gideceği yer Allah'ın cenneti. Öteki dilemiyor. 65 yıl aralıksız bütün ibadetlerini yerine getiriyor. Ama kurtulması mümkün değil. Allah kesin hükmünü koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse kurtulamaz diyor. Benim cehenneme girmeye mecburdur. Peki ötekilerin kurtuluşu neden? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Çünkü Allah-u Teala'nın sizin iradenizle devreye girmesi söz konusu. Ve bunu Allah-u Teala şart koşuyor. Kendi iradenizle diyor bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu size farzım. Bu farzı yerine getiren mutlaka benim cennetime girer. Yerine getirmeyenin kurtulması mümkün değildir. Öyleyse bu misali çok çarpıcı bir mesele olarak düşünüyorum. Bir kişi hiç ibadetsiz sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girer. Öteki 65 yıl aralıksız ibadet ettiği halde, İslam'ın 5 şartını yerine getirdiği halde Allah'ın cennetine giremez. Bu mümkün değil Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince sevgili kardeşlerim.
Şimdi bir adım daha öteye alalım. Bu misal zannediyorum kafi miktarda hüküm vermenize sebebiyet vermiştir. Sizi bir hükme ulaştırmıştır. Şimdi bu söylediklerimizin yanlış anlaşılmasının öteki cephesine gelmek istiyorum. Bu 65 yıl ibadet eden kişi, ona demişler ki mürşidine tabi olmayan cehenneme gider. Sen git kendine bir tane mürşit bul, tabi ol. O da Allah'a ulaşmayı dilememiş ama gitmiş bir tane mürşide tabi olmuş. Daha doğrusu tabi olduğunu zannediyor. Bu kişi üzerinde tabiyetin hiçbir tesiri olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah-u Teala'dan 10 tane ihsanı alamaz. Alamazsa irşat makamının önünde yapacağı tövbe devrin imamının önünde yapılan bir tövbe bile olsa geçerli değildir. O kişiyi kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Kendinize yazık edersiniz. Allah Teala bizi irşat makamının sahibi kıldı diye söylediklerimizi hep sizlere yanlış aktarıyorlar. Sanki biz mürşide tabi olan kurtulur, tabi olmayan kurtulmaz demişiz gibi. Mürşidine tabi olmayan olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olmadan evvel ölse de gene kurtulur. Öyleyse farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerseniz dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bundan sonra Allah-u Teala size irşat makamını sevdirecek olan kapıları açacaktır. O 10 insan buna müteallıktır. Ve siz isteyeceksiniz. İrşat makamına ulaşmak, tabi olmak ve Allah'ın bütün manevi güzelliklerini yaşamayı siz isteyeceksiniz. Bu Allah-u Teala tarafından size verilecek olan bir sevgi. Siz o sevgiyi kazanmayacaksınız. Allah-u Teala onu size hibe olarak verecek, karşılıksız verecek. Siz isteyeceksiniz irşat makamına ulaşmayı. Böyle bir insanın, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın Allah'ın kendisine vereceği mürşit sevgisiyle 10 tane ihsanla bütün kapıları açılmış olarak mürşidine ulaşması halinde o kişinin daha sonraki kesimlerini Allah garanti ediyor. Onu 3. kat cennetine mutlaka alacak olan son noktaya kadar, ruhunu Allah'a ulaştırıp da evliya olduğu noktaya kadar Allah onu ulaştırmayı garanti ediyor. Siz yapmıyorsunuz. Siz namazı sevmiyorsunuz. Allah sevdiriyor. Siz orucu sevmiyorsunuz. Allah sevdiriyor. Siz mürşidinizi sevmiyorsunuz. Allah sevdiriyor. Allah'ın bütün ibadetlerini bir zevk olarak istekle yapacak bir hale getiriyor Allah-u Teala sizi. Ve kalbinizi nefs tezkiyesi yapacak olan nizama getiriyor ve nefs tezkiyesi yapmaya başlıyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz ve özellikle çağımızda unutulan bir Allah'ın farz kıldığı emri gerçekleştiriyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Zikir de farz olmasına rağmen, günün yarısından daha çok zikirde farz olmasına rağmen, daimi zikirde farz olmasına rağmen, bütün sahabe daimi zikre ulaşmasına rağmen
Bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. İnsanları kurtuluşa ve üst boyuttaki mutluluklara ulaştıracak olan en güçlü sistemi İblis 14 asırda yok etmeyi başarmış. Ne olur zikir yaparsanız, bu noktadan itibaren, 14. basamaktan itibaren yapacağınız zikir, Allah-u Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazdığı için, iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi olduğu cihetle, bu noktadan itibaren yapacağınız zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü üzerine baskı yaparak zülmani kapıya kadar indirir. Zülmani kapıyı kilitler. Baskı, zikir boyunca o mührün üzerine rahmetin, fazlın, salavatın baskısı devam edecektir. Kapı açılmayacaktır. Şeytanın karanlıkları kalbinize giremeyecektir. Kalbinize gelen Allah'ın nurları ise kalbinizdeki küfür kelimesi oradan ayrıldığı için, gittiği için karanlıkları tutabilecek bir güç yoktur. Kalbinizin içine giren nurlar zulmeti, karanlıkları, nefsinizin afetlerinin hepsini dışarıya atar. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesinin altında etrafında faziletler birikmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizin kalbi artık Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlayacaktır. Ve her %7 nur birikiminde nefsinizin kalbinde emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye isimli 7 kademede 7 defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde birikecek, oluşacak. Başlangıçta nefsinizin kalbinde huşuya ulaştığınız zaman kazandığınız %2 rahmet birikimiyle birlikte nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacak. Bu süre içinde her %7 nur birikiminde ruhunuz Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinde bir gök katı yükselecek. Sonunda Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onlara garanti ediyor Allah Teala. Sizi diyor mutlaka ben bana ulaşmayı diliyorsanız mutlaka kendime ulaştırırım. Öyle mi? İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Ruhlarını ölmeden mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor. Kim o amel olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır ölmeden evvel. Ulaştırırlarsa cennetin 3. katına sahip olacaklar. Ulaştırmamaları da onların elinde değil. Çünkü bu işi Allah söz vermiş, garanti etmiş. Mutlaka o kişi sağ kalırsa onu Allah'a ulaştırır. Kişi hedefe ulaşamadan 3. kattayken öldü. Gene Allah Teala onu ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi mütala eder. Ruh çünkü Allah'a ulaştırmış tarafından. Zaten Allah ulaştırılacaktır. Gene Allah'ın 3. kat cennetine ulaşır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de iç dünyasındaki o 10 tane ihsan tamamlanan kişi hemen arkasından ölürse o 1. kat cennete gidebilir. Ne zaman ki bu kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına ulaştırılır, tabiiyet gerçekleşir, tabiyet gerçekleştiği anda bu kişi Allah'tan 10 tane ihsan alacaktır. Bir tanesi mümin olmasını temin edecektir. Bu kişi mümin olur. Mümin olanlar içinse 2. kat cennet söz konusudur. Bu kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala
ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kadar olan noktaya sizi mutlaka getireceğine dair söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka Allah'ın evliyası olur. Kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Peki sonra ne olur? Sonra tehlike başlar. Evliya olan kişiyi iblis o ulaştığı yerden aşağı düşürmek için özel bir gayret sarf etmeye başlar. Bunlardan, Allah'a ulaşanlardan küçük bir kısmı her zaman Allah'ın yolundan sapmışlardır. Ve bunun adına fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Tekrar fıska düşmek, tekrar dalalete düşmek diyor. Tekrar küfre geri dönmek diyor. Çünkü bütün sistemler tersine çevrilir. Allah'a ulaşanların %95'ten daha fazlası ait oldukları yerde mutlaka kalırlar. Telefat en çok %5'e ulaşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz eğer cennet mutluluğuysa Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında temerküz ediyor. Onun etrafında konsantre oluyor. Ve giderek daha güzel hedeflere ulaşmanız için Allah-u Teala size bütün kapılarını açıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz temel şart. Öyleyse insanlar var, diyorlar ki cennet mi dedin? Sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş. Geri kalanların gideceği yer cehennem. Biz kim oluyoruz da Allah'ın cennetine gidebileceğiz? Bir kısmına iblis böyle tesir etmiş. Onlar hiç böyle bir ümitleri olmadığı için hiçbir şey yapmak işlerinden gelmiyor. Öbür kısmına daha korkunç bir tesiri var iblisin. Diyor ki iblis, Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de mümin olanları cennetime alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Allah'a inanan da mümin olduğuna göre diyor iblis, sen Allah'a inanıyorsan zaten kurtuldun. Ne namaz kılmana gerek var, ne oruç tutmana, ne de başka ibadetlerini yapmana. İnsanlara sorun, hepsi de bunu söyleyeceklerdir. Biz mutlaka kurtuluşa ulaşacağız, sen bize karışma. Nasıl kurtuluşa ulaşacaksınız diye soruyorsunuz. Diyorlar ki biz müminiz. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de müminlerin gideceği yer cennettir. Niçin müminsiniz? Çünkü biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Allah'a inanmanın tek başına mümin olmaya yetmeyeceğini bilmiyorlar. O kadar çok şey bilmiyorlar ki sevgili kardeşlerim. Burada dinin öğrenilmesi ve öğretilmesinde vebal altında olanlar var. Büyük çoğunluk. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah'ın bütün güzellikleri dururken insanların sadece bilmemeleri sebebiyle, sadece bir tek dilekle cennete girebilecek olan insanların yanlış öğreti yüzünden cehenneme girmesi gerçekten son derece hazin bir olay. Bu bizim tüylerimizi ürpertiyor. Ve onlar adına büyük huzursuzluk duyuyoruz. Ve gerçekten öğretenlere de öğrenenlere de çok acıyoruz ama bu kadar basit bir hakikati bile anlatamamanın hüznüyle yetinmek durumundayız. Sevgili kardeşlerim, insanlar kurtulmayı istemiyorlarsa onlar kurtulamayacaklardır.
Biz sadece yolu göstermekle vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. El-Alemînerrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Velâddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz Ramazan sohbetlerinden veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse insan bir yaratıktır. Yaratıcısına teslim olmak emrini almış bir yaratık. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Bu sebeple Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim Hanif dininin kitabı olarak İslam adını almıştır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Hanif de Allah'a teslim olmak demektir. İslam'ın muhtevasına bakıyoruz. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim etmek. Üç, tek bir cemaat oluşturmak, tek bir din oluşturmak, fırkalara ayrılmamak. İşte Allah-u Teala'nın tek dini olan Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman bunun bu esasa dayalı olarak ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini içerdiğini görüyoruz. Öyleyse bugünkü konularımız fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi. Bir evvelki sohbetimizde ruhun teslimini inşallah anlatmıştık. Öyleyse oraya kadar gelelim, ruhumuzun teslimine kadar baştan itibaren kısa bir anlatımla oraya ulaşalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşıyorlar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyorlar ve büyük kısmı Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Üçüncü basamakta seçilenler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Dördüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dilememiz derhal Allah-u Teala tarafından görülüyor, biliniyor, işitiliyor ve Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alıyor. İrşat makamını herhangi bir insan olarak değil, bir hidayetçi olarak görmeye başlıyoruz. Kulaklarımızdaki vakra alınıyor, onun söylediklerini işitmeye, söylediklerinin manasına varmaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinet alınıyor ve yerine ifat konuluyor ve manasına vardığımız şeyleri kalbimize indiriyoruz ve o kalbimize indirdiğimiz şeyleri hazmediyoruz. Kendimize mal ediyoruz. Asıl ifadesiyle idrak ediyoruz. İşte bu İdrak etme müessesesinin arkasından
Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 8. basamaktayız. Ve Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor, 8. basamak, nur kapısını Allah'a çeviriyor, 9. basamak. Ve göğsümüzden kalbimize, göğsümüzü şerh ederek yararak bir nur yolu açıyor, 10. basamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bundan sonra zikir yapıyoruz. Ve zikir sebebiyle kalbimize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri ikisi de giremiyor. Ama rahmet partikülleri sızmaya başlıyor. Bu sızıntı %2'yi bulunca huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olduğumuz zaman Allah-u Teala mürşidimize gösteriyor ve mürşidimize ulaşıyoruz. Önünde diz çöküp tövbe ediyoruz, tabi oluyoruz ona. 14. basamaktayız. Allah'tan aldığımız 10 tane nimetten biri devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi, ikincisi Allah-u Teala'nın kalbimizin mührünü açması, üçüncüsü kalbimizdeki küfür kelimesini alması, dördüncüsü nefsimizin kalbe iman kelimesini yazması. Beşincisi bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi. Altıncısı ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması. Yedincisi nefs tezkiyesine başlamamız. Sekizincisi fizik vücudumuzun Allah'a kul olmaya başlaması. Dokuzuncu Allah'ın 9. nimeti irademizin güçlenmeye başlaması. 10. nimeti de o güne kadar Allah bize 1'e 10 verirken o gün 1'e 10 verdiği olayı bir daha 1'e 10'a çevirmesi. Yani 1'e 100 yapması, arkasından da 1'e 700'e kadar yükseltmesi. İşte bu 10 tane ihsanın bir tanesi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, bir tanesi nefs tezkiyesine başlamamız. Nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki faziletlerin artmasını ifade eder. İman kelimesinin çekim gücüne kapılan, zikirle kalbimize ulaşan faziletler, İman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma %1, %2 derken %7'yi bulur. Nefs-i emmare tamamlanmıştır. Ruhumuz nefs-i emmarenin tamamlandığı yerde birinci gök katına kadar çıkar. İlk %7 fazıl birikim. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi ve ruhumuz ikinci gök katına yükselir. Nefsi levvame, nefsimizi kınadığımız safa. Üçüncü bir %7 nur birikimi, nefsimizin kalbindeki nurlar üçüncü defa %7 nur birikimiyle gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsin kalbine dikkatle bakın. Kalbinizdeki nur birikimi %7, %7 arttıkça ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta
Allah'a doğru yürüyor. Ve Allah'a doğru yola çıkıyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Üçüncü katta Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz dördüncü kata ulaşınca mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Ruhumuz beşinci gök katına ulaştığı zaman Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı gök katına altıncı defa 107 nur birikiminde ulaşıyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Ve nefsimizin kalbinde ne zaman Allah'ın faziletleri ve %2 rahmeti toplamı %51'i bulursa o zaman ruhumuz 7 tane 7. gök katının 7 tane alemini sağdan sola doğru aşarak indi ilahiye ulaşıyor ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhumuz dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu kainatın tek dininin, Hanif dininin, İslam dininin birinci teslimi. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu da 22. basamağı ifade eder. Fizik vücudumuz meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ulaşmış, sığınağa sığınmıştır. Ve sığınağa ulaşan, sığınan manasına evvap kelimesiyle anılırız. Allah'a dönen, Allah'a ulaşan demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun Allah'a ulaştığı yerde Allah'ın evliyası oluruz. Velayet mertebeleri, daha doğru bir ifadeyle velayet makamları, fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4, İhlas makamı 5, Ulu'l-Elbab makamı 5, İhlas makamı 6, Salah makamı 7'dir. 7 tane velayet makamı var. Yedi velayet makamında da Kur'an'ın ruhu öğretilir. Lafız geride kalmıştır. Lafzı çoktan öğrenmişizdir. Ama ruhun öğretisi velayet makamları

yol itiraz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o ruha me'ap olur, sığınak olur. Allah'ın indindeki en güzel sığınak olduğu Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Vallahu indehu hüsnül me'ap. Ve andolsun ki Allah onun katında en güzel sığınaktır. Böylece sığınağa sığınmış evvab ünvanını kazanırız. Allah-u Teala'nın evliyası oluruz. Fena fillah makamının sahibi oluruz. Fena, ifna olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde Allah'ta yok olmak, fani olmak. Bundan sonra ne olur? Sonra beka makamının sahibi oluruz. Enam 127. Onlara Allah'ın indiği inayesinde teslim yurdu vardır. Yani altın tahtlar vardır diyor Allah Teala. Nefsimizin kalbindeki nurlar fena makamında %51'den %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığımız zaman Allah Teala bir taht ihsan eder. Ruhumuza bir taht ihsan eder. Böylece ruhumuz mekansızlıkta kendisine bir taht edinir. Mekansızlığa kavm olur. La mekana kavm olur. Çünkü tahtların hiçbirisi yerde değildir. Bütün tahtlar indi ilahide boşlukta durmaktadırlar. Yerlerden hiç kımıldamadan hep dururlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Altın tahtlar. %61 nurla beka makamı başlar. Zikrimiz giderek artacaktır. Artan zikrimiz bir gün 12 saati aşacaktır. 12 saati her gün açtığımız zaman zühd makamının sahibi oluruz. Zühd müessesesi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler, ona değer vermiyorlardı, kayıtsızdılar. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte kim zahittir? Dünyaya değer vermeyen, Allah'a değer veren zahittir. Neyle ispat eder? Eğer dünyaya değer verseydi, zamanının çoğunu dünya ile geçirecekti. Ama bu kişi dünyadan fazla Allah'a değer veriyor ki zikri 12 saatten fazla. Yani günün 12 saatinden fazlasında Allah'ı zikrediyor. Geri kalan zamanlarda kendisi için bir şeyler yapıyor. Böylece kişi her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikrettiğini, Allah'a dönük olduğunu, günün yarısından daha fazla yaşantısının Allah için olduğunu ispat ediyor. Burası zühd makamıdır.

Ne zaman günün yarısından daha öteye geçerse zikrimiz, bilelim ki nefsimizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. %71'den %81'e kadar nur bu züht makamında nefsimizin kalbinde toplanacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacaktır. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. Sonra Allah'a, Allah'ın zatında yok olarak teslim oldu. Burası 22. basamak. Fena makamı. 23. basamak beka makamı. Allah'ın indinde ruh taht üzerinde baki oluyor. Orada kalıyor. Sonra ...71 zikirden 81 zikre kadar, %81 zikre kadar züht makamındayız. %81 nur oluşumundan sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah Teala buyuruyor ki Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? O Hazreti İbrahim'in Hanif dininin müntesibi olarak Hanif fıtratıyla bunu gerçekleştirmiştir. Diyor Allah-u Teala. Ve Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim'i Allah kendisine Halil dost kıldı diyor Allah-u Teala. Öyleyse

Burası 25. basamak. Fizik vücudumuz Allah'a teslim oldu. Nefsinin kalbinde hala %19 afet var. Ama fizik vücudun kalbinde değil, nefsin kalbinde. Nefsin kalbindeki afetleri fizik vücudumuz değerlendirmiyor. Onları yok farz ediyor. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Fizik vücudun kendini bu kadar güçlü hissetmesinin sebebi aslında ruhun hasletleri de fizik vücutla aynı paraleldeler. Ruhun hasletleri 100 ünitede 100 ünite Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliğin sahipleri. Ruhun hasletleri. Afetlerin de %81'i yok olmuş, %19'u kalmış. Yani 200'e karşı 19, yaklaşık %10 karanlık kalmış nefsimizin kalbinde. Bu %19, 219, yani yüzde yaklaşık olarak 20 karanlığı fizik vücudumuz dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor. Öyleyse bu noktada Allah ile olan ilişkilerimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fizik vücudumuza muhsin diyoruz. Muhsinlerden olmuştur diyor Allah Teala. Neden ahsen kelimesini kullanmıyor da muhsin diyor? Çünkü hala davranış biçimlerimizi etkilemeye çalışan %19 karanlık var nefsimizin kalbinde. Onları fizik vücudumuz dinlemiyor ama yok sayması da mümkün değil. Onları dikkate almıyor ama varlıklarının farkında. İşte bu dikkate almadığı %219, %10 çevresindeki nefsteki afetler. Onlar mevcut. Onun için nefsinin kalbini %100 temizlemiş değil kişi. Nefsinin kalbinde fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman hala %19 karanlık var. Ama fizik vücudumuz bu karanlıklar nefsin kalbinde olması hasabıyla direkt olarak bunlara itaat etmek mecburiyetinde değil. Eğer fizik vücudun nefsin de kalbi %100 ahsen olsaydı, o zaman ahsen müessesesi fizik vücudumuz için de geçerli olacaktı. Ama hala davranışlarına engel olmaya çalışan nefsin afetleri var. %19. Ve şeytan o afetlere hala devamlı tesir edip onları Allah'ın yolundan çevirmeye çalışıyor. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemelerini, yasak ettiği fiilleri işlemelerini temine çalışıyor. İşte bu noktada
fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. Nereden anlarız? Ne zaman bir fizik vücut hangi şartlar içinde olursa olsun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, o zaman o fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudu Allah'a teslim olan bir kişi, bir imtihanı, hayatı bir imtihanı geçmiş olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası fizik vücudu testi. Neredeyiz? 25. basamaktayız. Zikrimizi giderek arttırıyoruz. Bir de bakıyoruz ki daimi zikrin içindeyiz. O zaman ne oluruz? Ulul elbab oluruz. 26. basamak. Kimdir ulul elbab? Allah Teala buyuruyor. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyoruz. O zaman ulul elbab oluyoruz. Lüblerin sahipleri, çift beyle yazılır. Lüblerin sahipleri oluyoruz. Nedir lüb? Elbab lübler demek. Lüb, beş duyumuzla algılayamadığımız, bunların ötesindeki algılama sistemleri çalışanlar için kullanılan isimdir. O algılama sistemlerine, beş duyunun ötesindeki bir şeyleri algılayabilen insanlar ulul elbab olmuştur. Özellikleri bir, daimi zikrin sahipleridir. Lüplerin sahipleri, daimi zikrin sahipleridir. Bir, ikincisi bu sebeple nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncüsü,

O kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Onun için lübün sahibidir. O kişinin kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Onun için lübün sahibidir. Baş gözünün ve baş kulağının göremediği ve işitemediği şeyleri Allah o kişiye gösterecektir ve söyleyecektir. Öyleyse bu kişi Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görebilen, bu kişi Allah'ın söylediklerini kalbindeki kulakla, gönül kulağıyla dinleyebilen, işitebilen kişidir. Bunlar dört temel vasfıdır. Ulu'l-Elbab makamının, bir başka ifadeyle hikmet makamının dört temel vasfıdır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Dört, temel vasfın sahibi olmuştur. Bu dört temel vasıf üç tane özelliği oluşturur. Bir, o kişi hayır sahibi olmuştur. İki, o kişi tezekkür sahibi olmuştur. Üç, o kişi hikmet sahibi olmuştur. Neden hayır sahibi olmuştur? Çünkü Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi bir şeyler yapıyor. Zikir yapıyor ve daimi zikre ulaşmış. Ulaştığı için bu makamda. Yani Ulu'l-Elbab makamında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi aynı zamanda ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu müzakere etmek gibi bir yetki vermiştir Allah-u Teala ona. Allah'ın söylediklerini işitebilme, idrak edebilme yetkisi. Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görebilmek, Allah'ın söylediklerini kalp kulağıyla işitebilmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlara bir vasıf daha ilave edilir. Bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman hangi ayetin hangi kademeyi ihata ettiğini oradaki karinelerden çıkarabilecek olan bir özelliğin sahibi kılmıştır Allah-u Teala o kişiyi. Böylece Ulu'l-Elbab makamında bu kişi yedi tane temel vasfın sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır. Ehli hikmettir. Bu kişi doğru bir hakim olabilir. Hükümlerinde yanılmayan bir hakim olabilir. Çünkü hükmü kendisi vermez. Allah'a sorarak verecektir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'a sormak yetkisi vardır. Bu kişi iyi bir hakem olur. Hakem olduğu zaman iki tarafa da adaletsizlikte bulunamaz.
Bu levhak makamı 26. basamağı ifade eder ve kendisine zemin katın sırları gösterilir. Ve Allah-u Teala Ulyelbap makamı için diyor ki Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde Li Ulyelbap Yesturallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulyelbap kullarım için diyor Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın zikredilmesi, daimi zikir, Ulyelbab'ın işareti, lüplerin sahiplerinin işareti, daimi zikir. 26. basamak. Burada kişi hikmet sahibi olur. İlmel yakin 22. basamakta tamamlanmıştır. 21. basamakta tamamlanmıştır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar hikmetten evvelki, aynel yakinden evvelki 4 kademedir. 4 tane velayet postudur. Velayet makamıdır. Ve bu dizayn içerisinde kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ve zemin kat, yani devrin imamının dergahının sırları kendisine gösterildiği cihette nefsinin kalbi daimi zikirden sonra bir mertebe müzeyyen olmuştur. Bundan sonra ne olur? Ne zaman o kişiye Allah-u Teala birinci gök katını gösterirse, nerede secde edildiğini, birinci katta, o zaman o kişi Ulu'l-Elbap makamını bitirmiştir, İhlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamında ona birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katın gösterilmesi söz konusudur. Yedinci katın yedi alemi de gösterilecektir. Bütün katlarda bir alem gösterilir ama yedinci katta yedi tane alem gösterilir. Yani bu kişi böylece yedi mertebe daha kalbi müzeyyen olan bir kişi hüviyetine girer. Hikmet sahibi olmanın ikinci kesimi İhlas makamıdır. Allah-u Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde nefslerini halis kılan, ve bu noktada Allah'a kul olanlar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, muhlis olup Allah'a bu seviyede, ihlas seviyesinde kul olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala.
ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Ve kişi ihlas makamının sahibi oluyor. Yedinci katta kader hücrelerini görür. Bir, Ümmül Kitabı görür. Ana kitabı bütün Allah'ın indirdiği mukaddes kitapların bir arada olduğu kitapların anasını, bütün kitapları muhtevi olan, bütün mukaddes kitapları muhtevi olan Ümmül Kitabı görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ondan sonra Kudret Denizi'ni görür. Ondan sonra Divan-ı Salih'ini, Makam-ı Mahmud'u ve zikir hücrelerini görür. Ne zaman ki bütün bunları gördükten sonra indi ilahi görecektir, huzur namazını görecektir, huzur namazında kendisine ait olan yeri görecektir. Ve en sonunda Sitretül Münteha'yı görecektir. İşte o zaman, yani Sitretül Münteha'yı gördüğü zaman o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Aynel yakin bitmiş midir? Hayır, bitmemiştir. Ama Ulu'l-Elbab makamı daha evvel tamamlanmıştır. Göğün yedi katının tamamen sırlarının çözülmesi onu ihlas makamının da sahibi kılar. Sitret-i Münteha'yı gördüğü an Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh Allah'ın söylediği bütün sözleri tek tek tekrar etmekle gerçekleşir. Tövbe-i Nasuh'un tahakkuku kişiyi ihlas makamının ötesine, salah makamına geçirir. Tövbe-i Nasuh ihlas makamıyla salah makamının arasındaki kapıdır. Kim Tövbe-i Nasuh'a tabi tutulursa, Allah'ın söylediklerini tekrar ederse, Allah Teala onu salah makamına ulaştırır. Tövbe-i Nasuh salah makamının birinci kademesini ifade eder. Kişi nefsini de Allah'a teslim etmiş. Daha Ulu'l-Elbab makamında nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini faziletler almıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Böyle bir dizaynda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur ve kişinin kalbi 9 mertebe, Tövbe-i Nasuh'la beraber 9 mertebe müzeyyen olmuştur. Daha sonra Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtecektir. 10. mertebe ona salah nuru verecektir. 11. mertebe ve onun örttüğü günahlarından sonra günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirecektir. Burası 12. mertebe müzeyyen olma noktasıdır. Bu noktada kişi irşada ulaşır. Ve aynel yakin müessesesi burada
o kişi irşada ulaştığı zaman tamamlanır. Aynel yakin burada tamamlanır. Kişinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Yani irade artık Allah'a teslim olabilecek olan özelliği kazanmıştır. İradenin karşısındaki afetler çoktan yok olmuşlardır. Ama Allah Teala kulunun iradesini kendi iradesine bağlamak için onun nefsinin kalbindeki bütün afetlerin kaybolmasından sonra 12 mertebede müzeyyen olmasını uygun görür. Ve bu 12 mertebe müzeyyen oluş kişiyi iradenin teslimine götürür. Allah-u Teala

Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah diyor, ey insanlar, öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Vazgeçilmez, değiştirilemez. Mensuh ve nasuh müessesesinin işlemediği bir tövbe olsun. Kur'an-ı Kerim'de nasuh ve mensuh ayetler vardır. Allah Teala sahabeye diyor ki, içkideyken namaza yaklaşmayın. Sahabe o seviyedeki kişiler henüz. Daha sonra Allah Teala emrediyor ki, sahabe daha üst seviyeye ulaştığı zaman, içki tamir etmiş olan bütün içkiler, sarhoş edici içkiler size yasak kılındı. Haram kılındı diyor. O zaman nesh oluyor. Evvelki ayet, içkiliyken namazı durmayın ayeti nesh oluyor. Onun yerine tamir etmiş içkiler, alkollü içkiler, sarhoş edici içkiler yasak kılındığı ayet-i kerimesi geliyor. Gelen nasuhtur. Gidense mensuh. Tövbe-i nasuh öyle bir tövbe ki bütün eski tövbeleri yok ediyor ve bir daha değişmesi imkanı olmayan bir tövbeyi oluşturuyor. Neden değişmez? Çünkü kişi bundan sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bir insanın nefsinde afetler olduğu sürece tövbesini değiştirmesi mümkündür. Ama sevgili kardeşlerim, ya afetler tamamen yok olmuşsa, afetler tamamen gitmişse, ne nefste ne ruhta tövbeyi değiştirme konusunda hiçbir talep yok. Tam tersine ruhta da nefste de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletler ve faziletler bütünü ele geçirmişler. Öyleyse o tövbe, tövbe-i nasuh bir daha asla bozulmaz. Üstelik böyle bir statü sekiz defa kalbin müzeyyen olduğu bir noktadan itibaren başlıyor ve 12'ye çıkarıyor müzeyyen olma noktalarını. İşte öyle bir tövbeyle tövbe edin ki diyor Allah Teala, bu tövbeyi nasuh olsun, değişmeyen bir tövbe olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olan nebilere itaat edenleri utandırmayacaktır diyor. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Sonra diyor ki onların günahlarını sevaba çeviririz. Ve onların günahlarına mağfiret ederiz. Yani günahlarını sevaba çeviririz. Aynı ayet-i kerime içinde geçiyor. Ayet-i kerime Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Tahrim 8. Ne oluyor? Kişinin her istikametteki sonuçlara ulaşması söz konusu. Bu noktadan sonra sevgili kardeşlerim,
o kişi irşada ulaşmıştır. Bunu sayın bundan 8-14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Diyor ki Allah Teala Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o bizi değil de sizi dinlemiş olsaydı, size itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve onunla kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ondan sonra Allah Teala Kur'an'ı okuyanlara sesleniyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Allah Teala işte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Unutmayın üzerimize farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucibi davete dahi izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Kim bize duasına icabet etmemizi isterse onların duasına icabet ederiz ama onlar da bizim davetimize icabet edip amin oldukları takdirde ondan sonra da irşada ulaşmaları söz konusu olur diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşıyor bütün sahabe. Yeter mi? Hayır yetmez. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ama daha öteye de geçmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradenin teslimi Fussilet suresinin 33-34-35. Ayetlerinde anlatılıyor. Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. İrşad makamının iki özelliği. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiatı hasenatla önleyenler bu imkan, bu yetki çok kişiye verilmez. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Hazzül Azim'deki teslim, işte bu teslim takva sözünün gerçekleştiği teslimdir. Takva sözü sonunda iradenin teslimini de içerir ve ahdallahinin gereğinin karşılığını oluşturur. Ahdallahi, Allah'ın ahdi bizden istiyor ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi. Biz de Allah'a misak veriyoruz. Maide 1'deki misak. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek üzere. İşte Maide 1'deki irademizin de teslimini içeren misaki gerçekleştirdiğimiz zaman Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesindeki Hazzül Azim'in sahibi oluyoruz. 33. ayet-i kerimesindeki teslimi, iradenin teslimini gerçekleştirmiş kişi oluyoruz. Ve Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva olun ki bu bir hakkın takva olsun. Elham 153'te Allah Teala oradaki teslimin iradenin teslimi olduğunu açıklıyor. Orada verilen tutulan sözün iradenin teslimi olduğu ve vasiyetimiz Allah'ın vasiyetiyle ve Allah'ın ahdiyle aynı noktayı ifade ettiğini söylüyor. Burası yolun sonudur. İradenin Allah'a teslimi kişiyi irşat makamına ulaştırır ve Allah'ın zatı görünür. Ve Yusuf 108'e göre Allah'a çağıranlar, irşat makamı olarak Allah'a çağıranlar,
Allah'ı basiret üzere görüp de çağıranlardır. Bütün sahabenin bu şerefe erdiğini Yunus Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşad makamının sahipleriydi. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Ashab-ı Kunel Ebe'nin var ya diyor Allah-u Teala, onların bir kısmı Ensar'dan da, bir kısmı Muhacir'inden de, bir de Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ensar'a da Muhacir'ine de hepsine tabi olunmuş. Onların mükafatı Fevzül Azim'dir diyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi, onlar diyor Ecrül Azim'in sahipleridir. Ve demin söylediğimiz Fusilet Suresi'nin 35. ayet-i kerimesi onların Hazrün Azim'in de sahipleri olduğunu ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Salah makamının 5. mertebesidir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilere aittir. Diğerleri adın cennetidir. Daha üstte her kavimdeki Resuller, en üstte de devrin imamı vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha sözlerimizi bitirmenin iç huzuru içerisinde sizlerle vedalaşıyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi sonsuz mutluluklar için Allah-u Teala'ya emanet ederim. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını, en büyük mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdolsun, şükrederiz ki her şeyi bize ihsan eylemiş. Bir defa daha beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha Allah'ın yanında bütün güzellikleri yaşamak üzere. Bugün sizlere tasavvuf ve Kur'an kavramlarından Sırat-ı Cehim'i inşallah anlatmak istiyoruz. Kod numarası 2.1.3.24 Sırat-ı Cehim. Bildiğiniz gibi bir sırat-ı müstakim var. İstikamet üzere olan bir yol. Nereye istikametlenmiş? Allah'ın zatına. Allah-u Teala o yola aynı zamanda hidayet yolu diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. İki tane yatay, iki tane dikey, dört tane sebilden oluşur. Bizden ayrılan ruhumuz böylece Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur ve Allah'ın evliyası olmak imkanının sahibi oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi yer birine oturttuğunuz zaman bir kavram göreceksiniz. Allah'a ulaştıran bir yol. İşte Nebe Suresi 39. ayet-i kerime. Zâlikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze İlâ Rabbihi ve Allah. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu böylece Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur buyuruyor Allah-u Teala. Bu sığınağa ulaşmış olanları da, Allah'ın zatına ulaşmış olanları da evvab diyor. Me'aba varmış, me'aba sığınmış anlamını. İşte bu sırat-ı müstakimin tam zıttı olan bir başka yol daha var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Seçim insanlar için. Dilerlerse sırat-ı müstakimi seçiyorlar, dilerlerse ikinci bir yolu, yani sırat-ı cehimi seçiyorlar. Sırat-ı cehim, cehennem yolu. İnsanların bir kısmı Allah'ın temel emirlerine itaat etmiyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَغْدُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَاِكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dileğin sahibi değillerdir.

Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir. İktisap ettikleri derecelere itibariyle onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, buyuruyor Allah-u Teala. İşte bu insanların gideceği yer açıklanıyor. Onların gideceği yer ateştir, cehennemdir deniyor. Ve cehenneme giden bir yol var. İnsanların ruhlarını cehenneme götüren. Bunun adı sırat-ı cehennem veya sırat-ı cehim. Nisan suresi 167, 168 ve 169. ayetlerde Allah Teala şöyle buyuruyor.

İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ.

Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanları sırat-ı müstakimden men ederler. Kendileri de sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Allah'ın yolunda değillerdir. Onun için küfürde kalmışlardır.

Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları sırat-ı müstakime, tarika-ı müstakime ulaştırmaz. İlla sırat-ı cehenneme, sadece sırat-ı cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir muhteva içerisinde Allah'ın hedeflerine dikkatle bakın. Allah sizlere sadece doğruları öğretir. Ve gördüğünüz gibi ikinci bir yol var. İnsanları cehenneme götüren yolun adı sırat-ı cehennem veya sırat-ı cehim. Bazen sırat-ı cehennem olarak geçiyor. Bazen sırat-ı cehim olarak geçiyor. Kim bu cehenneme gidenler? Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar konur. Kimin günah, sevap tartıları ağır gelirse, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Mü'minin 103'te de diyor ki Allah Teala, kimin günahları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir yol var. Cehenneme getiren bir yol. İnsanlar seçimlerini kendileri yaparlar. Allah her şeyi önceden haber verir ve kişinin serbest iradesine hiçbir zaman müdahale etmez. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir diyor. Cehennemdir. O cehennemin yolcusudur. Öyleyse cehennem müessesesi buradan başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Cehennemin muhtevasında bir cezalandırma işlevi var. İnsanlar kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle ya cenneti tercih ederler ya cehennemi tercih ederler. Bir başka ifadeyle şöyle de diyebiliriz. Cenneti tercih etmeyenler otomatik olarak cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Öyleyse cehennem söz konusu insanların ne yazık ki çoğu için. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitemezler, manaya varamazlar. Onların gözleri vardır. Onunla göremezler.
Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha çok talanet edirler. Kimmiş bu insanlar? Cehennemin kendilerine hazırlandığı insanlar. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki biz cehennemi de, cenneti de mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Boş yer kalmayacak diyor. Öyleyse

başka bir yolu seçmedikleri halde, sırf cennetin gereklerini yerine getirmedikleri için ne yazık ki gidecekleri yer cehennem oluyor. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman cehennem müessesesinin nerede başladığını dikkatle yerlerine oturtmalıyız. Ta en başında başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar daha başlangıçta ikiye ayrılıyorlar. Kalplerinde zevk olanlar, böyle bir dizaynda kalplerinde zevk olan bu insanları Allah seçmiyor. Kalplerinde maraz olan insanları Allah seçmiyor. İsyan edenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyerek Allah'a isyan edenleri Allah Teala seçmiyor. Bir başka ifadeyle kendileri ruhlarını Allah'a ulaşmak için harekete geçmedikleri gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men edenleri Allah seçmiyor. Kişiler davranışlarıyla hangi yolda olduklarını bütün boyutları zaten beyan ediyorlar. Bu yol insanları mutluluğa götürebilir ya da mutsuzluğa götürebilir. Seçim insanın kendisine ait. Ve Allah yeryüzünde fesat çıkaranları sevmiyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Seçmiyor onları. Kim bu insanlar? Allah'a verdikleri misaki, misak vermelerine rağmen yerine getirmeyen, vuslatı kesen, ruhlarını Allah'a ulaştırmayan, başka insanları da Allah'ın yolundan men eden insanlar. Onlara yerinde fesat çıkaranlar diyor Allah-u Teala. Konunun başlangıç noktası bir seçim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya doğruların seçilmesi söz konusu ya da seçilmemesi söz konusu. Doğruları seçmek veya yanlışları seçmek.

İşte bu seçim bir dilekle oluşur. Bir kişi bu seçimin arkasından devamlı her sene birkaç defa imtihana tabi tutulur olaylarla. Başlarına bir musibet gelir. Bu musibet gelince insanlar ikiye ayrılır. Birinci grup Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde anlatılanlar. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman seçilmişler, musibette isabet etmiş. Diyorlar ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte kim Allah için yaratıldığının farkındaysa mutlaka Allah'a ulaşacağı konusunda kesin bir inanç taşıyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair, bu insan seçilmiştir ve seçilmişliğin sonucunda başına gelen musibette doğru karar vermiştir. Allah'a ulaşmayı

dileme kararı vermiştir. Böyle bir kararın sahibi olan insan Allah-u Teala tarafından seçilmiş olanlar arasında sırat-ı müstakimi hak edendir. O Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelmiştir. Bu nokta, yani Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek sırat-ı cehim ile sırat-ı müstakim arasında bir tercihi yapmak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, söylediğimiz grupların hiçbirisi dilemez, hiçbirisi de zaten seçilmez. Seçilenlerin arasında da bazı insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka cennete ulaşacakları halde bunu dilemezler ve Allah'ın cennetine de bu sebeple giremezler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor Allah Teala. Daha büyük bir kolaylık düşünebilir misiniz? Sadece bir dilekle, tek bir dilekle Allah sizi cennetine almaya hazır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın cennetine girmek söz konusu, bir seçimle Allah'a ulaşmayı dilemek bu konu için yeterli. Öyleyse daha kolay ne var ki? Allah-u Teala bu kadar büyük kolaylık getirmiş ortaya. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Ötesi o kişiye ait değil. Seçim o kişiye ait. Seçimi Allah'a ulaşmak istikametindeyse, kalbinde bu dilek varsa, oluştuğu anda Allah-u Teala onu, o dileği işitir, bilir ve görür. Ve bu andan itibaren Allah-u Teala o kişiye yardımlarını ard arda göndermeye başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala'nın dizaynında kurtuluş, sırıtı cehimi tercih etmemek demektir. Ve buradan başlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dileğin sahibi olarak sırıtı cehimden, cehennemden kurtulmak veya dilememek, dilemediği cihetle cehenneme gitmeyi ve cehennemde cezalanmayı hak etmek. Bir insanın sonsuz bir ömür geçireceği cennet sadece bir dileğe bağlanmış Allah Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, benim cennetime girin. Bu kadar açıkça Allah Teala bunu ifade buyurduğu halde insanların çoğu ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böylece Allah'a yönelmiyorlar. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanlardan Allah dilediğini seçer. Ve diyor onları sırat-ı müstakime onlardan Allah'ı dileyenleri, Allah'a yönelenleri, seçtiklerinden Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimler Allah'a ulaştırılanlar, Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu yönlendirilme Allah Teala tarafından yapılıyor. Sırat-ı müstakim yolculuğuna kişi hazırlanıyor Allah Teala tarafından. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse bundan sonra mürşidine ulaştırılacaktır. 10 tane ihsan verilmek suretiyle ulaştığı zaman kişi mümin olacaktır. Kalbine iman yazılacağı cihetle.

Ve ruhu sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Sonra da Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci merhale, tabi olmak ikinci merhale, ruhun Allah'a doğru sırat-ı müstakim yola çıkması, Allah'a ulaşmak üçüncü merhale. Daha sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü. Daha sonra nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci merhale. Daha sonra irşada ulaşmak, altıncı merhale. Ve Allah'a köle olmak, hakkı yakin sahibi olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak, Allah'a iradeyle teslim etmek, yedinci merhale. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sırat-ı cehimden kurtulamaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ne mümin olması mümkündür, ne ruhunu Allah'a ulaştırması, ne de fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim etmesi mümkündür. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların serbest seçim haklarını, onların davranış biçimleri tayin eder. İşte bütün güzellikler sizler için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah size cennetine ulaştırmaya hazır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sırat-ı cehinden kesin olarak kurtulur. Sırat-ı cehim nereye götürür? Cehenneme götürür. Biliyorsunuz ki Allah Teala üç asıl, üç de karşıt unsur olmak üzere altı yönde altı tane kainat yaratmıştır.

Zahiri alem birincisi, şu fizik vücudumuzun alemi. Derzi alemi ikincisi, nefsimizin alemi. Emr alemi üçüncüsü, ruhumuzun alemi. Emr alemi boyunca 7 kat gökler aşılır ve neticede 7. katta sağa doğru yatay bir sebil takip edilir. 7 tane alem geçilir. Ve son ulaşılan sıratı müntihadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. Sırat-ı müstakim tamamlanır. Burası emr alemidir. Yıldızlar bütün zahiri aleme ait olan kainat adını verdiğimiz bütün bu yıldızlar sadece zemin katının tavanıdır. Zemin kattan sonra birinci gök katı başlar. Birinci gök katına itibaren 7 kat tarik-ı müstakimi ifade eder. İşte bu yukarıya doğru çıkan, Allah'a doğru çıkan yol emr alemi üzerinde devam eder. Bir de cehenneme götüren yol var. O da zünvani alemde devam eder. Nasıl Allah-u Teala dünyamızda 7 kat atmosfer yaratmışsa göklerde, şu dünyamıza ait 7 katman da yerde yaratmış Allah-u Teala. Yerde 7 tane katmandan oluşur. Ve cehennem yolu bu katmanlardan aşağıya doğru giden bir yolu ifade ediyor. Yukarı dikey olarak yükselen tarik-ı müstakim, toplama sırat-ı müstakim, aşağı inen cehenneme götüren yoksa yol ise sırat-ı cehim adını alıyor. Zülvani alem boyunca aşağı doğru bir yolculuk yapılır. Nasıl yukarıya giden yol bir insanı 7. gök katının birinci alemine götürürse, oraya illiyin denirse, sırat-ı cehim de insanı 7 kat aşağıda siccine ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ulaştırdığı yer gök katlarının 7.'si. Fetih kapısından içeri girersiniz ve oradaki tavandan yukarıya çıkmanıza müsaade edildiği zaman kader hücrelerine ulaşırsınız. O kader hücreleri Allah'ın dostlarına aittir. Bir başka ifadeyle cennete girecekleri aittir. Mutaffifin suresi 8 ve 18. ayetlerde Allah Teala füccarın rakamlı kitapları yani kader hücreleri sicindedir diyor. Ama diyor ebrarın kader hücreleri rakamlı kitapları illiğindedir. İlliğin sırat-ı müstakimin tarik-ı müstakimin sonu 7. alemdir. 7. alem 7. kattır. 7. katın 7 tane alemini geçeceksiniz. Bunlardan birincisi illiğindir. Kader hücrelerinin bulunduğu yer Allah'ın dostlarının cennete gireceklerin. Zemin kattan 7 kat aşağıda da onun tam zıttı olan siccin var. Cehennemin bir başka ifadesi gay kelimesiyle anlatılmasındadır. Allah Teala 2 tane yoldan bahseder hep Kur'an-ı Kerim'den. Bir, sebilür reşat, sebilür rüşt.
sevilir irşat. İrşat yolu, rüşt yolu, sevilir reşat. Veya gay yolu. Gay kelimesi için cehennemin en dibindeki bir kuyu tarzında bir açıklama getirilmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de gayın bir kuyu olduğuna dair bir işaret yok. Ama sureti gay kesin olarak var.

Allah Teala Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde diyor ki: La ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay. Femen yekfir bittaguti ve yümin billahi fekad istemseke bir uvvetil vuska lel fisame leha. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yoluyla, sırat-ı müstakimle Allah'a ulaştıracak olan rüşt yoluyla, gay yolu, cehenneme ulaştıracak olan gay yolu tebeyyün etmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır, diyor Allah Teala. Rüşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır, diyor.

İşte gay yolu, cehennem yolunun bir başka ifadesi. Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı cehim gibi sırat-ı gay da geçiyor. Diyor ki Allah-u Teala, kim tağutu inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes tağutu, insan ve cin şeytanları inkar etmiştir, devre dışı bırakmıştır. İşte onlar sebil-i rüştün, sebil-i reşadın yolcularıdır. Onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sarılırlar. O kul Allah'ın ipidir ama insanlardan bir ip. Mürşit. İrşad yolunun yolcularını yola çıkaran kişi. O mürşittir. Öyleyse ne diyor Allah Teala acaba Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzun sebiler ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila zalike beyennehum kezubu bi ayatina ve likail ahireti. Vellezine kezubu bi ayatina ve likail ahireti habitat amalihum. Allah Teala diyor ki o insanlara ayetlerimizi anlatmaktan, açıklamaktan sarf nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlara inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yolu kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler. Onun sebebi onların ayetlerimizi inkar etmeleri ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Kim ayetlerimizi inkar ederse ve ahiret gününü yani ruhun Allah'a ulaşması gününü inkar ederse onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Kimdir amelleri boşa gidenler? Gay yolunun yolcuları, sırat-ı cehimin yolcuları. Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar, inkar ediyorlar, gizliyorlar, örtüyorlar ve hepsi bu sebeple gay yolunu tercih etmiş oluyorlar.
sevgili kardeşlerim, bu bir tercih etmeme sebebiyle tercih. Tercih etmeme sebebiyle tercih. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanlar istisnasız olarak başlangıçta dalalettedirler. Bütün insanlar başlangıçta fısktadırlar. İstisna yok. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de biz seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepimiz dalaletteydik. Bütün insanlar başlangıçta fısktadır. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde bir Resulü, Mekke Resulü tarif ettikten sonra 82. ayet-i kerimesinde diyor ki tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor. Öyleyse tabiiyet ya vardır ya da yoktur. Tabiiyeti belki de kişi hiç duymamıştır hayatında. Tabiiyeti düşünmemiştir kişi. Düşünmemesi bir tercih olmayabilir. Ama asıl tercihini yapmadığı için tercihsizlik onu o sırat-ı cehimin içinde bırakır. Ya insanlar bilerek cehennemi tercih ederler. Yani Allah'ın söylediklerinin gizlenmesi, yalanlanması, inkar edilmesi, küfredilmesi, örtülmesi onlar tarafından yapılır. Ve Allah'ın ayetlerini bilerek gizlerler. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın hidayetini gizlerler. Ketmederler diyor Allah Teala, gizlerler, saklarlar. Hem de Allah insanlara indirdiği kitaplarla üstelik de ispat vasıtalarıyla açıklamasına ve o beyinelerle Allah Teala hidayeti ispat etmesine rağmen İnsanlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, kasıtlı olarak gizlerler. Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Ve Allah Teala onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu böylece ifade etmiş oluyor. Sırat-ı cehimin yolcuları. Ahzab 67 ve 68'de Allah-u Teala şöyle söylüyor. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına
büyüklerine, ve saadetlerine, her konudaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle. Öyleyse kim bu Sırat-ı Cehim'in yolcuları? Bu yolculara dikkatle bakın. Son söylediğimiz iki ayette bilerek, isteyerek insanlar Allah'ın yolundan saptırılıyor. Hakikatler gizlenerek. İsa 167'de ise insanların sırat-ı müstakimden açık bir şekilde men edilmesi söz konusu. Yani insanlar kasıtlı olarak Allah'ın yolundan men ediliyorlar. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi diyor Allah-u Teala. Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Zaten söylüyor Allah-u Teala, onların gidecekleri yer Allah onları sıratı cehenneme ulaştırır diyor. Kim bu insanlar? Kendileri sırat-ı müstakimden uzaklaşmışlar. Sırat-ı müstakime ulaşmak istemiyorlar. Ve işte sırat-ı müstakime ulaşmak istemeyen bu insanlar sırat-ı müstakimi istemedikleri için, başka insanları da üstelik bundan men ettikleri için hem dalalete kalmaya mahkumlar, hem de sırat-ı cehime ulaştırılmaya mahkumlar. Tarık-ı müstakime asla ulaştırılmayacakları söyleniyor bunların. Nisa 169'da ve ebediyen cehennemde kalacakları söyleniyor. Cehennem sıratı cehenneme gönderilecekleri ve sıratı cehennemin onları cehenneme ulaştıracağını, ebediyen orada kalacakları ifade ediliyor. Seçim son derece net olarak belli. Seçimi insan kendi iradesiyle yapar. Ya Allah'ın yolu tercih edilir veya tercih edilmez. Allah'ın yolunun tercih edilmemesi halinde Allah-u Teala kişiyi başka bir tercihi yapmış kabul eder. Bu tercih cehennem yolunun tercihidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu cehennem yolcularının, Sırat-ı Cehim'in müntesiplerinin bir kısmı farkında bile olmadan oraya gidiyor. Asıl yolu tercih etmediği için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için farkında bile olmadan soluğu cehennemde alıyor. Ve Allah Teala'nın insanların sırat-ı cehinden kurtulmasını bu kadar kolaylaştırmasına rağmen diyor ki, sadece bir dileğiniz benim için yeterli diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an mutlaka cennetime girersiniz. Ama insanların çoğu böyle olmasına rağmen, bu konu bütün açıklığıyla ifade edilmesine rağmen,
insanların çoğu dün de, bugün de, yarın da Allah'a ulaşmayı dilemediler, dilemiyorlar ve dilemeyecekler. Kibirleri sebebiyle, gururları sebebiyle, inatları sebebiyle Allah'ın yolunu tercih etmeyecekler. Allah'ın yolunu tercih etmeyen herkes başka bir tercihi otomatik olarak yapmış kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Bu tercih sırat-ı cehimdir. Ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecek. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Neydi vaadi? Eğer bana bu yetkiyi verirsen, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, o Adem oğullarının çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Onları da kendine beraber cehenneme götüreceğim. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerinde oturacağım ve onları sana şükredenler olarak bulmayacaksın. Onların çoğunu. Gerçekten böyle mi sonuç? Evet, ne yazık ki böyle. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, onun dışında kalan bütün fırkalar hepsi şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem oldu diyor Allah-u Teala. Ve bakıyoruz En'am suresinin 153. ayet-i kerimesi aynı konuyu işlemiş. En'am 152 ve 153 şöyle: ve bi ahdillahi effu hâzâ sırat-ı müstakîmin fettebiyuhu. Allah Teala diyor ki işte bu, daha baştan başlayalım. Diyor ki Allah Teala Allah'ın ahdini, Allah'ın vasiyetini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Birinci sırat-ı müstakim ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. İkinci sırat-ı müstakim fizik vücudunuzun. Üçüncü sırat-ı müstakim nefsinizin. Dördüncü sırat-ı müstakim iradenizin sırat-ı müstakimidir. Sırat-ı müstakime veya sırat-ı müstakimlere tabi olun. Allah'ın yegane doğru yolu olan Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime tabi olun. Diğer bütün fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan, kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. Yani cehennem yoluna ulaştırır. Sahabe soruyor, bu cehenneme gidecekler konusunda, ey Allah'ın Resulü diyorlar, kaç fırka oluşacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73 fırkadan sadece bir tanesi mi kurtulacak? Evet. İsmi ne? Fırkayı Naciye. Kimler bunlar ey Allah'ın Resulü? Bunlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor. Onlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Biliyorsunuz bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerinde olmakla kalmadılar. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı ve sırat-ı müstakim onların yoluydu. Sahabenin yolu sırat-ı müstakimdi.
sırat-ı cehimden hepsi kurtulmuştu. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiretle, kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Ve hepsi sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala sen sırat-ı müstakimin üzerindesin diyor. Sen Allah'a çağırıyorsun diyor. Sahabenin de Allah'a çağırdığını kesinleştiriyor. Bütün mürşitlerin de Allah'a çağırdığını kesinleştiriyor. Fusilet 33, 34, 35. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla söndür. Seyyiatı hasenatla söndürme hastasına herkes ulaşamaz. Bu haslet herkese verilmez. Herkes bunun sahibi olamaz. Sahibi olanlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Sonsuz hazzın sahipleridir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Cennet yolcuları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya o standartlar içinde bakın, her şeyi çok güzel bulacaksınız. Sadece bir tek dilekle sırat-ı cehimi devre dışı bırakabilirsiniz. Sırat-ı müstakimin yolcusu olabilirsiniz. Cehennem de insanlar için, cennet de. Ama unutmayın, seçim sizin. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinden ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeye ulaştırmasını dileriz. Böylece Allah'ın en üst cennetlerinde sonsuz mutluluklara ulaşmanızı temenni ederek ve Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Can kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde daha bir mutlu beraberliği yaşadıktan sonra ikinci bir huzur devresine girdik sizinle beraber. Bir sohbet içerisindeyiz. Can cana, gönül gönüle, kalp kalbe
Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası mutluluk merkezidir. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka Allah'ın cenneti ve sonsuz saadet. Sevgili kardeşlerim, şu dünyaya bir göz atın. Her tarafta huzursuzluk, mutsuzluk, sıkıntı, hüzün, keder, insanları huzursuz edecek olan her şey sokaklardan, caddelerden akıyor. İnsanlar birbirine kinli, birbirine düşman değil, birbirinin kalbini kırmak, birbirini öldürüyorlar acımasızca. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları bunlar için yaratmamıştır. İnsanları birbirini aldatsınlar, birbirlerine düşman olsunlar diye yaratmamıştır. Ama bütün insanları birbiriyle can dostları olsun diye Allah yaratmıştır. Ne diyordu Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Yani gördüğünüz yerde birbirlerinizi öldürüyordunuz. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirlerinizin can dostu oldunuz diyor Allah Teala. İşte Allah bunu istiyor. Birbirlerinizle can dostu olmanızı. Sizler ikinci asr-ı saadetin, bugünün sahabeleri, sizler Allah yolunda mutluluğu yaşayacak olanlarsınız. Hayır, o kadar değil. Mutluluğu bütün dünyaya öğretecek olanlarsınız. Mutluluğu bütün kainata kalbinizdeki sesle haykıracak olanlarsınız. Onlar gibi. Öyleyse sizler mutluluğun ne olduğunu bilenlersiniz. Yaşama değerleriniz hangi ölçüde olursa olsun mutluluğu, ama mutluluğu biliyorsunuz. Ve sizler başkalarından farklısınız. Çünkü onlar bilmiyorlar. Mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Çevrelerine bakış açıları, yaşadıkları şeylerle sınırlandığı için, toplum şuuru yaşadıkları olaylarla neşvi nema bulduğu için, geliştiği için, şuurlandığı için, onlar insanların birbirine düşman olduğu, birbirlerini yaraladığı, birbirlerini öldürdüğü, insanların ahitlerine vefa etmediği,
senetlerini, borçlarını ödemedikleri bir cemiyet anarşisi içinde şuur kazandılar. Siz de onlar gibiydiniz. Tasavvufa girmeden önce siz de onlar gibiydiniz. Aynı huzursuzlukları siz de yaşadınız. Onlar gibi yoruldunuz. Ama sonra Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Daha sonra da onu tatbik ettiniz. Tatbik ettikçe mutsuzluğunuz adım adım sıfırlandı. Mutsuzluğunuz adım adım mutluluğa dönüştü. Öyleyse Allah'ın yolunda olmakla iftihar edin. Biz size sadece güzelliği öğütleriz. Dostluğu öğütleriz. Elinden ve dilinden kimsenin şikayet etmediği insanlar olmanızı öğütleriz. Yetmez. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi Kur'an'ın ışığı altında sizlere öğretiriz. Sizler hangi işte çalışırsanız çalışın, dünya üzerinde şu anda Allah'tan en çok yardım alanlarsınız. Geleceğin en üstün ilim adamları sizler olacaksınız. Bu dünyanın standartları içinde size verilen ilmin muhtevasında yoğrulurken, eğer Allah'tan yardım istemeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın sizlere başkalarına ihsan etmediği, onların sahip olduğu ilmin ötesini mutlaka vereceğini göreceksiniz. İşte bu size has bir üstünlüktür. Allah'ın dostlarına has bir üstünlüktür. Nasıl şu anda atomlar konusunda dünyadaki en üstün bilginin Allah-u Teala bizi sahibi kılmışsa, kendi branşınızda hepinizi Allah ona sahip kılacaktır. Nasıl şu anda ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik açmazdan kurtulma reçetesini Allah-u Teala bize öğretmişse, başka insanlar sadece bunu taklit edebilerek kurtuluşa ulaştırabileceklerse ülkeyi, siz de aynı standartların içinde olacaksınız. Kendi ilminizde, ilim çevreniz, ilim muhitiniz, ilim alanınız hangi standartları içerirse içersin, o alanda Allah'ın yardımı sizin talebiniz üzerine size mutlaka ulaşır. Öyleyse siz bahtlı insanlarsınız. Başkalarından farklısınız. Onlar size düşman olabilirler. Siz onlara düşman olamazsınız. Sizden çevrenizdeki insanlara sadece güzellikler ulaşmalıdır. Onlara mutluluk saçmak üzere varsınız. Onların size düşman olmaları sakın sizi korkutmasın. Sizler Allah'ın muhafazası altındasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir muhteşem dünya kurmuş Allah-u Teala. 23 derecelik bir eğimle
bir dünya. Eğer biraz daha güneşten uzak olsa insanlar soğuktan ölecek. Biraz daha güneşe yakın olsa insanlar sıcaktan ölecek. Öyle bir dizayn ki bir eliptik yörünge üzerinde dünya güneşin etrafında döner ha döner. Ve sizler sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzun şuurunda olun. Siz gelecek günlerde, gelecek yıllarda bu dünyaya ışık tutanlar olacaksınız. Allah'ın birçok dinleri oluşturmadığını, sadece bir tek dini insanlık tarihi boyunca insanlara yaşattığını sadece öğrenmekle kalmayacaksınız. Herkese öğreteceksiniz. Gelecekte dinler birleştirilecektir. Sizin kıymetiniz asıl o zaman dünyada anlaşılacaktır. Bütün dünyaya sizler ışık tutacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzün üzerinde din çeşidi var. Küçücük gruplar bile bir din sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Realiteye baktığınız zaman din tabiatıyla kitap sahiplerinin dinidir ve hiçbir kitap sahibine Allah Teala diğerlerinden farklı hiçbir şey vermemiştir. Yani Hz. Musa'ya ne söylemişse, Hz. İsa'ya ne söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne söylemişse, bütün peygamberlere, bunlara olduğu gibi bütün peygamberlere aynı şeyi söylemiştir Allah Teala. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, siz bu devirde yaşayanlar olarak asr-ı saadete ayak atmak üzere olanlarsınız. İkinci asr-ı saadet

nefsiniz %100 afetlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmektedir. Herkes her an şeytan tarafından şartlandırılmaktadır. Beyinleri yıkanmaktadır. Ama zavallı insanlar bunun farkında değiller. Ne zaman ki hakikati öğrenecekler, şeytanı tanıyacaklar, insanlara nasıl tesir ettiğinin bütün detaylarını öğrenecekler ve şeytanı mağlup edecekler. Şeytan onların gadud ağacı olacak. O zaman insanlar yıllar boyunca beyinlerinin şeytan tarafından nasıl yıkandığını, hem de kirli sularla yıkandığını ya da kirletildiğini öğrenecekler. Sevgili kardeşlerim, kainat, hayat yaşantınız sadece bu dünyadaki yaşantınızdan ibaret değildir. Bu yaşantı sonsuzun sadece bir tek birimidir. 100 yıl yaşayın, 200 yıl yaşayın, neticeyi değiştirmez. Sonsuzda bir damla bu dünya hayatı. Ama geleceğinizi burası tayin eder. Cennete mi gideceksiniz, cehenneme mi gideceksiniz? Burası tayin eder. Bu ülke bir mihenk, bu dünya bir mihenk taşıdır. Fizik hayat bir mihenk taşıdır. Ne olduğunuzun kimliğini veren. Öyleyse Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Onun ruhunu öğretti. Daha demin gördünüz. Basar kelimesiyle ayn kelimesi birbirinden ne kadar ayrı iki tane anlam taşır. Basar, görme hastasıdır. Aynsa gören vasıtanın gözün adıdır. Göz, ayn. Basar, aynın gözün görme hastası. Basiret, bu hastanın harekete geçmiş hali. Sevgili kardeşlerim, demin o konularda söylediğim ayetlere bir göz atın. Ülkemizdeki 23 tane, 24 tane Kur'an mealinin Allah'ın hakikatlerinden ne kadar habersiz olduğunu göreceksiniz. Bu neyi ifade eder? Onların Allah'a müracaat etmediklerini, başka alimlerin yazdıkları kitaplardan aldıkları bilgiyle meseleleri çözebileceklerini zannettiklerini gösterir. Ama Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ondan sonra da açıklamalarını devam ettireceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıklamalar kıyamete kadar devam edecektir. Son kitabın sonsuz açıklaması. İşte böyle bir dizaynda sizler ve biz bir bütünüz. Yeniden bir mutluluğu paylaşıyoruz. Sizlere her zaman mutluluğu ulaştırmakla vazifeli olan biziz. Adım adım size insanı, yani kendinizi tanıtacağız. Üç vücuttan ibaret olan ruh, nefs ve fizik vücuttan ibaret olan siz, üç ayrı alemi temsil ediyorsunuz. Alemlerden yarısını temsil ediyorsunuz.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine bir denge içerisinde vücuda gelmiş ki muhteva bir bütün ifade ediyor. Allah'ın sadece mutluluğa delik olarak yarattığı, mutlaka mutlu olmasını istediği insan adlı bir mahluk var. İşte siz o mahluklarsınız. Allah Teala size mutlu olabilmenin bütün standartlarını teslim etmiş. Böyle bir standartta yaşayacaksınız. Bu bir güzellikler demetidir. Sevgili kardeşlerim, herkes dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşayacaktır. Artılarıyla, eksileriyle vazgeçemeyeceği bir hayat. Allah ne kadar ömür vermişse hepiniz onu yaşamakla mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir sahada, böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için Allah Teala'nın sizi yaratmaktan muradı sadece sizin mutlu olmanız. Sizden sadece Allah bunu ister. Mutlu olmanızı ister. Yaratılışınız bunun standartlarına haizdir. Mutlu olmak için bütün insanlara verilen veriler sizde de var. Bir nefsiniz var, afetlerle dolu. Bir ruhunuz var, hasletlerle dolu. Bir eşitlik içerisinde kötülerle iyiler dengede olarak yüze karşı yüz kulvara girersiniz. Bu bir yarıştır. Eğer hayırlarda yarışırsanız, o zaman sabikun adını alırsınız Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl hayırlarda yarışacaksınız? Nefsinizin bütün kötülüklerini yok ederek reçeteyi Kur'an-ı Kerim sunmuş size. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki anahtar zikir anahtarıdır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceksiniz. Bu zikir sizi çok yerlere getirecek. Bütün kainat ayaklarınızın altında olacak. Adem'e Allah Teala sizin kalp gözünüzü ulaştırıp oradan kainata baktıracak. Adem'den yani yokluktan varlıklar aleminin ötesinden kainata baktığınız zaman bir küre görmeyeceksiniz. Bir insan vücudu göreceksiniz. Büyük patlama günü Allah Teala'nın bir tek noktadan yarattığı kainatın bir küre olmadığını, bir insan vücudu olduğunu göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu.
çok şeyler öğreneceksiniz. İnsanların din karın doyurmaz diyen insanların ne kadar yanıldıklarını göreceksiniz. Din saadetin kainattaki tek temsilcisidir. Hiç kimse dinsiz olarak mutluluğa ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ders veriyor. Kim dinde en öndeyse dünyanın hakimi her zaman o olmuştur. Sonra kaybetmiştir bu yeteneğini ve yerini başkasına terk etmiştir. Biliyor musunuz, Osmanlı'nın 400 yıllık cihan hakimiyetini orada tasavvuf vardı. Orada sahabenin yaşadığı İslam vardı. Orada bütün dünyanın, bütün kavimlerin idrak ettikleri zaman yaşadıkları yegane din, Allah'a teslim olma dininin gerekleri vardı. Bütün dünyaya Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı'ya dikkatle bakın. Avrupa'da, Orta Çağ'da asiller halktan birini öldürdükleri zaman onun hesabını mahkemeler sormak yetkisinin sahibi değildi. Ama aynı devirde bir Osmanlı kadısı, bir Osmanlı hakimi padişahı mahkemeye çağırıp padişahı mahkum edebiliyordu. Asillerle halkın arasında Osmanlı adaleti hiçbir fark tanımadı. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Allah vardı. Biliyor musunuz? Amerika'daki ibadet yerlerinin sayısı Türkiye'deki toplam ibadet yerleri sayısının 100 katından daha fazla. Burada dine büyük saygı gösteriliyor bütün dinlere. Allah'a saygı gösteriliyor. Bir zamanlar Osmanlı'nın Nizamül Alem olan Osmanlı'nın Nizamül Alem görevini bugün Amerika gerçekleştiriyor. Dinlerine bağlı oldukları için. Dünyanın en güçlü filoları hepsi Allah'a inanıyorlar. Aralarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dini onların peygamberi olan Hazreti İsa'nın yaşadığı aynı dini, Hazreti Musa'nın yaşadığı aynı dini onların bir kısmı yaşıyor. Geri kalanı mı? Bütün dinlere saygı gösteriyorlar. Hangi dinden olursanız olun, burada sizi kimse muahede etmez. Ve paralarının üzerine Allah'a inanıyoruz yazıyor adamlar. Parlamentonun açılışı geçen sefer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.
Sevgili kardeşlerim, Allah mutluluğun yegane sahibidir. Ve ona inananlar ve kendi mutluluklarının gereği için onun emirlerine riayet edenler, onlar mutluluğu yaşayabilenlerdir. Nefsinin afetlerine yenik düşen herkes mutsuz olmaya mahkumdur. İşte burası sizi, nefsinizi nasıl yeneceğiniz standartlarını öğretmek suretiyle Allah'ın asli hedefine götürecek olan kainattaki yegane merkezdir. İlmin dağıldığı yerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Saadet içinde bir hayat yaşamanızı istiyor. Bunun için gerekli olan altyapıya hepiniz sahipsiniz. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Nefsinizin %100 afetleriyle doğdunuz. Ruhunuzun %100 hasletleriyle doğdunuz. O doğuşunuzdan sonra nefs ve ruh sizinle birlikte oldu. Başlangıçta birbiriyle devamlı kavga halinde olan nefs ve ruh, sonunda bir sulh ve sükun devresine ulaşacaklardır. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlayacaksınız. Belki mutluyum diye haykırmak gelecek içinizden. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değildir. Biliyorum ki hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Şu insanlar cennet mutluluğunu bir türlü umamayan, Allah bize verir mi ki, böyle şey olur mu, benim gibi birine Allah-u Teala cennetini neden versin diye düşünen insanlar, sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Bu müjdeyi sizlere vermek için buradayız. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun. Ne kadar mutsuz olursanız olun. Hepiniz ama hepiniz hiçbir istisnanız olmamak kaydıyla hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, cennet hiç de zannettiğiniz kadar uzakta değil. Yanı başınızda, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki
Cenneti dileyen cennete gider. Sahabe soruyor, herkes mi ey Allah'ın Resulü? O da diyor ki, herkes. Aradan 14 asır geçmiş. Bugün biz de aynı şeyi söylüyoruz. Cenneti dileyen cennete girer. Herkes mi? Herkes. Peki öyleyse ne yapacak bu insanlar? Cenneti diledikleri kesin. Herkes cenneti diliyor. Öyleyse nasıl cenneti diliyorlarsa Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bitti. Evet, bitti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın garantisi var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Allah garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlaka benim cennetimdir. Sözümü diyor, mutlaka yerine getiririm. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah-u Teala onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi için derhal harekete geçer. Ve onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, mürşit deyince kızılca kıyametler kopuyor. Biz düşmanmış gibi davranıyorlar mürşitlere. Aslında mürşitler kendilerine düşmanca davrananların da dostlarıdır. Kurtuluşları, düşmanca davrananların kurtuluşları da yine bir mürşide ulaşmaktan geçecektir. Peki, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah anında işitibildi, gördü. Ama o kişi ertesi gün öldü. Hiç ibadet yapamadan, hiçbir şey yapamadan, bütün günahlarıyla kişi öldü gitti. Bu da mı cennete girecek? Evet sevgili kardeşlerim, bu da cennete girecek. Neden biliyor musunuz? Allah-u Teala kimde Allah'a ulaşma dileğini kalbine bakıp da görürse, görür görmez Rahim Esması'nın tecellisine başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra o kişinin gözlerindeki icabı mestureyi alır. O kişi irşat makamına baktığı zaman ona karşı onun irşat makamının sahibi olduğunu hisseder. Ve ona karşı sempati beslemeye başlar. Arkasından onun kulaklarındaki vakrayı alır Allah-u Teala. O kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlar, işitmeye başlar İrşad makamının söylediklerini. Sonra o kişinin kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen, manevi idraki önleyen bir ilahi kompütür sistemini alır. Onun yerine manevi idraki sağlayan bir başka ilahi kompütür sistemi koyar oraya. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Ve bütün bunların Allah-u Teala tarafından yapılması sadece bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu kişi bu vasıfların sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan bir dakika sonra bütün işlemler tamamlanmıştır. Bir dakika geçmeden bütün işlemler tamamlanmıştır. Bu kişi cennetin sahibi olmaya hazır hale Allah-u Teala tarafından getirilmiştir.
değil bir gün sonra, 5 dakika sonra ölsün kişi, 2 dakika sonra ölsün, 1 dakika sonra ölsün, hangi standartların içinde ölürse ölsün, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah onda bu talebi görmüşse, bu işlemleri mutlaka vücuda getirmiştir. Getirmişse o kişi, mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, cehennem bekçileri cehenneme girenlere derler ki, size yaşadığınız devirde nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Sizin neziriniz size söylemedi mi buraya cehenneme geleceğinizi? Onlar da derler ki, diyor Allah Teala söyledi ama biz ona inanmadık. İşte bugün de söylüyor nezirler. Bütün ülkelerde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hepsi söylüyor insanlara. Eğer biz, diyor cehennemdeki o kişiler, onların söylediklerini işitebilseydik, yani Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakayı alsaydı, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinleti alsaydı, yerine ifat koysaydı, o zaman burada ateşin içinde mi olurduk? Yani Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini bu unsurlar itibariyle açığa çıkaran ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Derhal gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Derhal kulaklardaki vakrayı alır. Derhal kalbindeki ekinleti alıp yerine ifat koyar. Arkasından da hemen kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Onu huşu sahibi kılar. Bu kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler, Allah'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim öğretmediği, kitaplardan öğrendikleri bilgilerle Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, onlar bu söylediğimiz şeylerden haberdar olmayanlar, bilmiyorlar. Bilselerdi, zaten onlar da Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kurtuluşunun hangi şartlar içinde olursa olsun mümkün olmadığını söylüyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse konuyu detaylarıyla adım adım öğrenmek söz konusudur. Biz öğretmeye hazırız. Bunun için bir üniversite kurma emri aldık. Bunun için bir bilgisayar üniversitesi kurduk. Bütün dünyaya hitap ediyoruz. Hayır, daha ötesine hitap ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerime kainatta insanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse işte şimdi bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah ile beraber olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, pozitif standartlarda yaşamanın, ruhumuzun Allah'ın ve işlemekte olduğumuz fiilin güzelliğinin, pozitif derecelerinin üçgeninde beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz.
Eğer biz buradan başka insanları haksız yere zemeden bir hüviyette olsaydık, başkalarının dedikodusunu yapan bir insan olsaydık, sizlere, insanlara nasıl kötülük yapılacağını, nasıl üçkağıtçı olabileceğinizi, nasıl haksız işlemler yapabileceğinizi öğretmekte olsaydık, şu anda biz başka bir alemde olacaktık. Nefsimizin afetlerinin, şeytanın ve işlediğimiz cürmün, çünkü böyle bir işlem devamlı negatif dereceler kazandıracaktır bizlere, onun vücuda getirdiği üç kenarını, birinin şeytan, birinin nefsimizin afetleri, üçüncüsünün de işlediğimiz günahları oluşturan üç kenarlı bir üçgenin içinde şeytanın ülkesinde yaşamakta olacaktık şu anda. Ve sadece huzursuzluk ulaştırabilecektik size. Biz de huzursuz bir insan olacaktık. Siz de bizim huzursuzluğumuzu paylaşacaktınız. Başka insanlara nasıl kötülük edeceğinizi öğrenecektiniz. Nasıl verdiğiniz sözü yerine getirmemeyi sağlayabileceğinizi öğrenecektik, öğretecektik size. Siz de, biz de bu öğreti içerisinde mutsuz saatler geçirecektik. Ama görüyorsunuz ki öyle olmuyor. Biz size sizi mutlu edebilmenin bütün anahtarlarını sunmak için buradayız. Kademe kademe ama bütün anahtarlar A'dan Z'ye. Sevgili kardeşlerim, 28 basamağın hepsinin ilmini hamdolsun ki bize Allah Teala öğretti. Biz öğrenelim diye değil, siz öğrenesiniz diye. Biz mutlu olalım diye değil, siz mutlu olasınız diye. İşte bu güzelliği yıllardan beri beraberce yaşamaktayız. Elbette bu mutluluğu, bu saadeti kıskananlar olacaktır. Elbette sizi çekemeyenler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, onları bir kenara bırakın. Biz, Allah, siz ve biz. Biz bir üçlüyüz. Biz mutlu insanlarız. Ve bütün dünya bu ışıktan başlayarak mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir. O bizimle beraberse o zaman bizlerin mutluluğunu Allah sağladığına göre, o bu mutluluğu koruyacağına göre, hangi şartlar içinde olursak olalım, mutlaka bu saadeti Allah Teala bizlere yaşatacaktır. Öyleyse bugün, bu akşam sizlerle bu konuşmadan sonra Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız. O karamsar sahneler, mahva doğru yürüyen Türkiye ekonomisi sakın sizi üzmesin. Bu geçici bir devredir. Onlar bunun hangi standartlarda gerçekleşecek konusunda daha yeni yeni bilim sahibi oluyorlar. İlk defa geçen hafta bir iktisatçı kardeşimiz, birçok konferansta onunla beraber olmuştuk. O 6
altın karşılıklı bir para rejiminin tatbik sahasına girmek üzere olduğunun müjdesini veriyordu. Öyleyse bu fikri bize veren Allah. Biz elimizdeki imkanlarla 60 küsur kişiye formülü ulaştırdık. Sevgili kardeşlerim, şu dünya Allah'ın tayinleriyle neşve neva bulur. Biliyor musunuz eğer rahmetli Özallah, rahmetli Adnan Kahveci o zaman hayatta olsalardı, bundan 15-20 yıl evvel Türkiye'de altın karşılıklı rejim, para rejimi kurulabilecekti. Türkiye şu anda gayri safi, fert başına düşen milli geliri o günlerin 4 katına çıkmış olan, reel parayla 4 katına çıkmış olan bir ülke olacaktı. Ama fert başına düşen milli gelir büyümüyor, küçülüyor. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Evet, bugün Türkiye'de kriz var. Evet, bugün Türkiye mahva doğru gidiyor. Bunlar birer vaka. Ama geleceği görebiliyorum. Geleceğiniz öyle olmayacak. Mutlu insanlara yurdu olacak ülkeniz. Dünyaya ışık olacaksınız. Allah'ın dostları olduğunuz için. Ekonomiyi ondan öğrendiğiniz için. Öyleyse ümitsiz olmanız için sebep yok. Daha karanlığa doğru gidecek ülke doğru. Ama bu sonsuza kadar gitmez. Neticede her şey değişecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye dünya platformunda ait olduğu yeri mutlaka alacak. Ümitsiz olmanız için hiçbir sebep yok. Elbette denizler dalgalanmadan durulmaz. Elbette gündüzleri önce karanlıklar işgal eder. Her gecenin sonu mutlaka gündüzdür. Her gündüzün sonu gece olduğu gibi. İşte Osmanlı'nın yükselme devresi bir gündüzdü. Güneş gibi Osmanlı dünyayı aydınlattı. Sonra gece geldi. Bu gecenin belki en karanlık günlerini Türkiye bugün yaşıyor. Bir ahlaksız insanlar fırtınası ülkenin ekonomisini yerle bir etti. Senetlerin sevgili kardeşlerim %60'tan fazlası ödenmiyor. O zaman kime nasıl güven duyacaksınız? İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Birbirlerine kötülük etmek onlar için önemli bir şey görünmüyor. İnsanlar borçlarını ödememekte ısrar ediyorlar. Ödemek isteyenler alacaklarını alamadıkları için ödeyemiyorlar. Tamam. Bütün bunlar birer vaka. Yüz binlerce dükkan Türkiye'de kepenklerini açıyor, siftah etmeden kapanıyor. Bu da tamam. Kriz var, evet. Ama bu sonsuza kadar devam etmez. Mutlaka insanların aklı başına gelecektir. Nitekim o okuduğumuz haber böyle bir para rejimi kuruluyor diye geldi. Üniversite öğretim üyesi olan bir ekonomist kardeşimiz bu haberin kaynağı. Altın karşılıklı bir para rejimi yeni Türk lirası 1 milyon Türk lirasına muhatap olacak. O mektuplarda bunları hep söylemiştik. İlave başka şeyler de getirmişler konuya.
Ama böyle bir tatbikat Türkiye'de enflasyonu bir anda bitirir. Bizim yapmamız gerekmiyor. Ama öğreten Allah'ın ışığı altında dünya üzerinde enflasyonsuz bir para inşallah ilk defa Türkiye'ye nasip olacak. Eğer fikir gerçekten kabul edilmişse ki o intibaya erindik, o zaman kurtuluş uzaklarda değil. Ekonomik kriz o zaman yakın bir gelecekte sona erer. Diğer şartları da hep söyledik buradan. Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlar haline getirilmesi, hazinenin sırtındaki kamburun yok edilmesi, bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin yatırımlarda kullanılması, bu Allah'ın yönetisi birer birer gerçekleşecektir. Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonominin arasına mutlaka girecektir. Öyleyse ümitsiz olmak için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine güzel ki, bugünkü karanlık tabloya bakıp sakın ümitsizliğe kapılmayın. Gelecek Türkiye'nindir. Bu hercümeşten, bu sıkıntılı devreden pay alarak geleceğe ulaşın. Bu bir ders olsun hepimize. Ekonomi bir oyuncak değildir. Onu bilenlerin yönetmesi gerekir. Ekonomiyi çoluk çocuğun eline teslim edenler bir iki tane istifa mektubu ile karşılaşırlar sadece. Ve olay onlara göre bitmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün babalar günüymüş. Bugün kardeşlerimizden pek çok mektuplar aldık. Pek çok telefonlar aldık. Hediyeler aldık. Hepsine medyuna şükranız. Hepinizi, bütün babaları Allah-u Teala'nın huzurunda babalar gününde selamlıyorum. Tebrik ediyorum. Babalar gününe hassasiyetle yaklaşan ve tebriklerle, hediyelerle bizlerin gönlünü şad eden bütün kardeşlerimize Allah'ın huzurunda şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şartlar bugün neyi gösterirse göstersin, ümitsiz olmak için sebep yoktur. Biz tam bir güvencin içindeyiz. Türkiye'nin geleceği müemmendir. Bir geçiş devresindedir ülke. Sıkıntıyı bir süre daha yaşayacaktır. Ama aklı başında olan insanlar mutlaka tedbiri alacaklardır. Tekrar söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu bizim yapmamız gerekmiyor. Ama yapanlar bunu yapmak mecburiyetindeler. Mutlaka altın karşılıklı bir para rejimi. Hamdolsun ki bunun ilk müjdesini almış durumdayız. O yazıyı bulabilirsem belki sizlere de inşallah okumak nasip olur. Da onu kim bize ulaştırmışsa o kardeşimizin tekrar ulaştırmasında fayda görürüm. Bu babalar gününde sizlere bir babanın ülkesi için bir müjdesi. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz neye layıksak
onun karşılığını alırız Allah-u Teala'dan. Öyleyse daha güzel şeylere layık olmak için biz herkese daha güzel davranışlarla yaklaşalım. O zaman herkesin de bize daha güzel davranışlarla yaklaştığını görürüz. Kötülük kötülüğü, iyilik iyiliği, ışık ışığı, karanlık karanlığı çeker. Çürük elmalar birbirini çürütür. Nur başkalarında nurlu kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nurları üzerinize olsun. Geleceğe ümitle bakın. Gelecek sizindir. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi Babalar Günü'nüzü bir defa daha kutlayarak selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar.
Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan
bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyde nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyde nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle, o faziletler nefsinizin kalbine geliyor. Yani

0: Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizi çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse,

Etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlar da iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, halavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7, %7 artacağı için. Kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazıl birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer. Nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49 fazıl nuruna başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah Teala başlangıçta zaten bir insanı nefsi %100 afetlerle, ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfleyecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh emr aleminin varlığı, nefs berze aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücutta zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut
nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücutta mahluktur, Allah-u Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh Allah tarafından o kişiye yüklenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtefası %100 haslet. Bir de nefsimiz var. %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş Veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır. Ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda. Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine nail olacak olan birisiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben, gerçek anlamda kalben dilerse, kalpten bir dilekle dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi ruhunu bana o ulaştırmaz.
Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhrucuhum mine zulumati ilen nuri. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allahü Allah veliyyu velisidir. Ellezine onların aminu amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet karanlık, zulümat karanlıklar. Karanlıklardan minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri. Nura, karanlıklardan Allah-u Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 defa 7, 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a oluşan 7 defa 7, 49 eder. Bu 7 defa %50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitrin Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitrin Müntaha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sitret-i Müntaha'ya ulaşırlar. Sitre ağaç demek. Müntaha sondaki, son demek. Sitret-i Müntaha sondaki ağaç. En son noktadaki, varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini, emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor.
Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa işte bu gerçek hafî zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi bu hafif zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafî zikir devamlı olabilir. Her halükarda kişi hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka
kulağını yastığa dayayarak uyur. Yatağını kıbleye karşı kurmuştur. Ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması ve tekrar başlaması bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise, Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İradi yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır. Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü
Nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempoyla devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kafanız aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbimizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıda doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece herkese açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler, işte o kardeşlerimiz kalp gözü açılanlardır. Bu dergah, kişi kendi nişanları yaparsa kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergahtır. Bu dergah devrin imamının dergahıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım. Her haber verenin durumunu derhal sorarız.
Allah Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah-u Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de, hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah-u Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daimi zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah-u Teala'dan talepte bulunum. İnşallah sizi de Allah-u Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın. Ve de
Eğer daimi zikre alışırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah-u Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. O dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha.

0: mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Bir kısmında inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Bunun sonucunda kişilerin davranış biçimlerinin nasıl olacağını inşallah size de anlatmıştır. Allah size razı olsun.
3: Allah senden razı olsun. El-Fatiha ve Al-Fulevat. Allah'a emanet olun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın zikri sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın zikri normal standartlardaki ilk zikri mertebesi salah makamıdır. Daimi zikrin üçüncü kesimidir. Ulul Elbab daimi zikrin birinci makamı, İhlas daimi zikrin ikinci makamı, Salah daimi zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah-u Teala'nın evliyası. İşte ihlaslı olan, salahlı olan bir insan daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız, bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir, nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarsız zaman zaten kişinin kalbinde 109 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir tatbikada geçtiği anda itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rivani kapıyı kapatmıştır. Bu mührün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mühürün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesilmesinin baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskıyla eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır üç nura göre. Bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daimi zikre başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç giremeyeceği için daimi zikrin başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmışsa o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Değilse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruhu istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı derecat kazanır ve hem kendisi mutludur hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutluluğa huzurlanır. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin olabileceği merhale neresidir? İhlas'taki ve salah'taki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaştıran da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok büyük ölçüde olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir. Kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikirdikindir kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak insanının sahibidir. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok büyük okumaya çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüşmüş. Başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetle bulunur. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım tersimlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları günahları sebebiyle devamlı insanlar için kuruluşsuzluk verici davranışlarda bulunur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, İran'daki bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir varlık olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump döneminde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş. Böylece mallar arasında bir Trump söz konusuymuş. Gene herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para adlı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır Allah. O her şeyin sahibidir. Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Öyleyse her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar, onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarure sahne alır. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Allah Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah Teala'nın dininde serbest

o kişi aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyordu o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir düzende en üst nokta felah noktasıdır. Felahın en üstü bir tek şey nasıl olan tasarruf mevzidir. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediği yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının hürriyetbaşının başladığı yer. Hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek istisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sağlığına top koyuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim başka birine zulmederse, ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa, o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi, bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse, o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvela yaşamış. Geçmez. Arkadan ruh, bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ifa ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah-u Teala size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir. Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir meclisidir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kıyamet kâtibi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Peki, aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet, geliyor. Kiranen Kâsir'in melekleri bize hayat gününü gösteriyorlar. Doğumumuzdan ölümümüze kadar neler yapmışlar? O yaptığımız her şey bizlere gösteriliyor. Ve mizanda onun derecesi görülür görülmez Kiranen Kâsir'in melekleri bize azabı uyguluyorlar. Veya inşirah verici, ferahlık verici bir his geliyor içimize. Öyleyse her yaptığımız şeyin bedelini mutlaka ödüyoruz. Mükafat olarak ödüyoruz, bize mükafat veriliyor. Ceza olarak ödüyoruz, ceza veriliyor. Ne zaman ceza, ne zaman mükafat? Allah'ın bir emirleri var.

Allah'ın bir de nehileri var, yasakları var. Ne zaman Allah'ın emirlerine uygun davranışların sahibiysek, o zaman biz her bu güzel davranışımızın karşılığında mezarda da mutluluğu yaşarız. Dünya üzerinde birisine bir güzelliği yaşattığımızda, ona bir mutluluk verdiğimizde, o kişi hangi mutluluğu yaşamışsa, hangi ölçüde yaşamışsa, onun arkasından biz de hemen yaşarız. Allah-u Teala bunu usul haline getirmiştir. Deneyin. Kime bir iyilik yaparsanız, kimi mutlu edersiniz, aynı mutluluğu sizin de yaşadığınızı, içinizden bir sevinç fırtınasının koptuğunu göreceksiniz. Her gün etrafınızdaki bütün insanlar sizlerin mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara yapabileceğiniz en küçük bir güzellik, onlarda uyandırabileceğiniz en küçük bir sevinç, en küçük bir mutluluk verici davranış size mutlaka derhal yansır. Allah-u Teala iç dünyanızda bir ferahlık verir size. Arkadan ruhunuz ve size inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Yeniden mutlu olacaksınız. Kalbinizde küçük kıyametiniz kopmuştur. Nasıl asıl kıyamet günü kiramen katilin melekleri size hayat gününüzü gösterecekse, mezarda da gösterecekler. Kiramen katilin melekleri size hayatınızın her safhasını orada gösterecek. Bu olaylar ikiye ayrılır. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında huzursuzluğu yaşayacaksınız. Size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemişseniz gene size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarmışsanız o zaman gene mutluluğu yaşayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Öyleyse insanlar hayatları boyunca en güzele doğru bir davranış uçurumunun sahibi olmalılar. İşte cemaat halinde yaşadığımız için etrafımızda daima başkaları var. İstesek de istemesek de başkalarıyla beraberiz. İstesek de istemesek de onlar bize karşı bir takım davranışlar sergileyecektir. Onlar da istesek de istemese de biz de onlara karşı bir takım davranışlar sergileyeceğiz. İnsanların bilmediği husus, mutsuzluklarının sebebini başkaları zannetmeleridir. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sadece kendisi var. Kim mutluysa o da bilsin ki mutluluğun arkasında başkası yok. Kendisi var. Zaten bu ikinci söylediğimin bilinmemesi söz konusu değil. Çünkü mutlu olanlar daimi zikre olacaklar bu sebeplerimizin hepsini bilenlerdir. Öyleyse onlar zaten mutluluğu yaşayanlardır. Mutluluk meselesi sizin Allah'ın emrettiği istikamette davranmanıza bağlıdır. Her güzel davranışınız sizin eserimiz zannedersiniz. Aslında Allah'ın size ulaştırdığı bir inisiyatif neticesinde oluşur. Ama bazı insanlar Allah'ın müjdeleri sebebini dinlerler, tatbik ederler. Çünkü ruhları onlara onu emreder. Bazı insanlar da nefsinin dediğini yaparlar. Arkalarında şeytan vardır. Öyleyse bütün güzel davranışları, yaptığınız bütün güzel davranışları aslında Allah mutlaka bir ses rica ederek yapmanızı istemiştir. Ve ruhunuz bunun öncüsü olarak aklınıza bunu emretmek ister. Nefsiniz de şeytanın üzerindeki tesiri sebebiyle hep yanlış davranışlar sergilemek, hep başka insanları kusursuz etmek, kendi üstünlüğünü herkese kanıtlamak ister, ispat etmek ister. Halbuki tevazu gösterebilse, asıl o zaman üstün olduğunu ispat edebilecek.
Ama insanlar Allah bu hakikatinden haberdar değiller. İşte insanın davranış biçimleri iki ayrı merkezde yönelik. Ya şeytanın tesiriyle sizi karanlıklara, bataklığa götürecek olan davranış biçimleri ya da Allah'ın tesiriyle sizi Allah'a ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan davranış biçimleri. Nefsiniz mi? Onun afetlerini dinlediğiniz ve yaptığınız her olayda sizi mutsuz eder, huzursuz eder, sıkıntıya sokar. Ruhunuz mu? Onu dinlediğiniz her olayda arkasında mutlaka Allah tarafından selamet verecek, onun arkasından da ruhunuz hepsinize ayrıca ferahlık verecektir. Her iki tesir de sizi mutlu kılacak olan, huzura ulaştıracak olan davranış biçimlerine sindirir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ruhumuzun sözlerini görmemiz lazım. İşte burada bu. Çünkü iblis ve nefsiniz ruhunuzun sesini dinlememeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İblis ezelden beri insanların en büyük düşmanıdır. Bir tek isteği vardır sizden, mutsuz olmanız. Bu dünya için isteği. Bir tek isteği vardır sizden, cehenneme gitmeniz, ahiret için isteği. Öyleyse dünya hayatı ve ahiret hayatı şeytanın hedeflediği görüntü içerisinde sizin dünyada mutsuz olmanızı, ahirette de mutlaka şeytanla beraber cehenneme gitmenizi. Onu isteyen bir düzen içindedir. Ama Allah ile olan ilişkilerinizin mürtebasına baktığınız zaman bunun mutluluğa dönük olduğunu görecekte yaşayacaksınız. Allah kainattaki her şeyi sizler için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz, sizlerin saadeti. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey şu dünyada mutlu olmanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Öyleyse davranış biçimleri bunun neresinde neyi oluşturur? Davranış biçimleri şu dünya hayatında mutlaka mutlu olmanızı sağladığı gibi davranış biçimleri sizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane davranış biçimidir. Öyleyse Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var, yasakları var. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, onu asla yerine getirmemenizi, yasak ettiği ne varsa onları yapmanızı ister. Herkesin birbiriyle düşman olmasını ister iblis. Allah-u Teala da herkesin birbiriyle dost olmasını ister. Şimdi bakalım sahabeye ne diyor Allah-u Teala? Ey sahabe, siz birbirinizle can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi tehlif etti de hepiniz birbirinizin can dostu oldunuz. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-35. Ayetlerinde müşriklerden bahsediyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükte iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki düşmanınız olan kişi, can düşmanı olan kişi can dostunuz olsun. İşte Allah'ın davranış biçimleri konusundaki refik etmedi. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar harc-ı gazinin sahipleridir diyor. Kötülükle mukabele etmek bu cahillerin işidir. Bir başka ifadeyle nefslerine tabi olanların işidir. Allah-u Teala insanın cahil olduğunu söylüyor. Hangi sebeple söylüyor?
nefsinin emrinde olan insanlar için söylüyor. İnsanın ilim ve irfan sahibi olduğunu söylüyor. İlim sahibi dediği insanlar sadece dünyadaki ilmi öğrenenler, irfan sahibi dediği insanlar Allah'ın fizik ötesi ilmini de öğrenenler. Öyleyse böyle bir düzeyinde öğreti biçimi, Allah'ın öğretisi bütün insanların mutlaka mutlu olmasını gerektiren bir özellik taşıyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala insanların ne yapması, ne yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hep ruhunuzla davranmanızı istiyor. Öyleyse başka insanlar var etrafınızda her an. Hepsi nefs sahibi. Her davranışlarıyla size karşı yanlış bir muamelede bulunabilirler. Sizi üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte onların yaptığı yanlış davranışlara sizin iki şekilde cevap vermek durumunuz var. Ya onların seviyesine inersiniz, onlar gibi siz de nefsinizin zemini olursunuz, onlara aynı açıdan bir davranışta bulunursunuz ve böylece o insanın seviyesine inmiş olursunuz. Ya da ruhunuzun sesine yönelirsiniz. O zaman Allah'ın güzelliklerini işlemiş olacaksınız. Birisinin size hakaret ettiğini düşünün. Ona hiçbir şey yapmadığınız halde geliyor birisi size hakaret ediyor. Ne yapacaksınız? İlk aklınıza gelen şey ona, onun hakaretinden daha büyük hakaretle mukabele etmek ya da onun üzerine saldırmak. Bu aklınıza gelen şeyi getiren şeytan. Hedefi de bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın hedefine bütün insanların hem Allah'a hem de birbirine dost olması. Bakınız burada şeytanla Allah'ın birbirinden ne kadar ayrı standartlarla olduğunu görüyoruz. Çünkü şeytan insanların kendisiyle dost olmasını istemez. Kendisiyle de düşman olmasını ister. Onun hedefi her zaman düşmanlıktır. Sadece düşmanlık. Şeytan hiçbir zaman hayatı boyunca derdini yerine getirmemiştir. Yani şeytanı bir insan dediğiniz zaman davranış biçimleri şeytan gibi olan bir insan. Söz verir, asla yerine getirmez söylüyor. Öyleyse İblis'i iyi tanıyın, hayatınızın en büyük düşmanı. Tesir sahası nefsinizin afetlerini kuşatır. Bu sebeple nefsiniz afetlerden oluşuyorsa hayatınızın en büyük düşmanını şeytanın devamlı tesirini altında kalıp da size hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapabilecek olan yegane varlık olan nefsinizi nereye gitseniz beraberinizde taşırsınız. Neden diyorum başkalarının hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapar? Başkası size ne yapabilir? En fazla sizi öldürür. Allah Teala diyor ki o başkaları tarafından haksız yere öldürülenler var ya, onların bir gideceği yer Allah'ın cenneti olabilir. Eğer kişi belli bir derece kazanmışsa ölüm başkası tarafından yapılan haksız ölüm ona büyük bir derece daha kazandıracaktır. Aradaki farkı belki bu ölüm telafi edecek, kişiyi Allah'ın cennetine götürecektir. Ama ya diğeri öldüren onun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah Teala haksız yere öldüren cehenneme gidiyor. Tabi bunların ikisi de göreceli. Neden? Çünkü Allah'ın en güzel davranışlarında bulunan birisi evliyalık makamına eriyor. Sonra bir de bakıyorsunuz icat makamından şüpheye düşüyor ve dalalete düşüyor. Aslında buradaki dalalet muhtemelen
Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesine göre fıtık meclisidir. Ne oldu? Bütün güzellikleri işleyen bir insan bir anda fıtık meclisinin olduğu gideceği yer cehennem. Dolayısıyla bu söylediğimiz devreler hep izafidir, görecelidir. Kişi en büyük günahları işler, sonra gider meclisinin önünde tövbe eder. Gerçekten hedefi Allah-u Teala'ya ulaşmaktır. Bütün günahları sevaba çevirir. En çok günah işleyen en büyük dereceyi alır. Demek ki burada da göreceli bir mevzusu var. İşte bütün bunların içinde önemli olan son noktadır. Son nokta nereden itibaren değişmez? Daimi zikirden itibaren. Daimi zikirden itibaren kurtuluşunuz kesindir. Şeytan size hiçbir şey yapmaz. Şeytan sizin de dolayınız olur. Şeytan sizden ne ister? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizdir. Bunun için ne yapar? Başka insanları vasıta olarak kullanır. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. İşte davranış biçimleri bu noktada son derece önemlidir. Siz öyle bir ilim öğreniyorsunuz ki bu ilmin gereklerini yerine getirirseniz şeytanın tuzağına hiçbir zaman düşmezsiniz. Öyleyse nasıl bir ilim? Bu ilim Allah-u Teala'nın ilmi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ilmini gerçekleştirmek. Ali neyi içerir, neyi emreder? Allah Aleyhisselam'ın mutluluğunu emreder. Sizin için söz konusu olan saadet ve bileceksiniz ki saadetinizde oluşan bir tek davranış biçimi vardır. Ruhunuzun sesine tabi olmak. Tek demin söylediğim gibi ruhunuz Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, ruhunuz Allah'ın yetek ettiği şeyleri asla işlememenizi ister. Allah'ın ve ruhunuzun talebi bu. Ya şeytanın talebi neyi emrettikse ona karşı çıkmak, onu yapmamak, neyi yetek etmişse onu ise yapmak. Öyleyse İblis sadece sizin karşınızda olan bir varlık değil, Allah'ın da karşısında. Allah'a asi olmuş. Gideceği yer ne yazık ki kesinleşmiş. Tövbe meclisesi şeytan için çalışmıyor. Öyleyse İblis kıyamete kadar insanları yoldan çıkaracak ve kıyamette insanların çoğuyla beraber cehenneme girecek olan bir varlık. Bile bile sizin mutsuzluğunuzsa artık yolu biliyorsunuz. Şeytan neyi istiyorsa onu yapmayacaksınız. Şimdi ne olduğuna beraberce bakalım. Birisi size hakaret etti. Hemen harekete geçip bir tane gözünüzde de yumruk atmak isterdi. Oysa ki yapmanız lazım genel şey o değil. Hiç hatanız olmadığı halde ondan az dilemeyi başarmalısınız. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Ama aslında zor değil. Neden? Ve nasıl zor değil? Eğer birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa öfkenizin şiddete kabardığını hissedeceksiniz. İşte öfkenizin kabardığı o noktada Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi bana sabır ver, beni güçlü kıl, ben bu konuda bu sefer mağlup olmak istemiyorum öfkemen. Allah'a ulaştığınız anda Allah sizin öfkenizi derhal alacaktır. İşte şeytan bu noktada, tam bu noktada ne yapıp edip sizin Allah'tan bunu istememeniz için bütün sürelerini kullanır. Aklınıza binbir türlü desinseyle yaklaşır. Sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi o adama bir tane yumruk atmanızı ister veya ona onun sesinden daha ağır bir şekilde hitap etmenizi ve böylece spirali, öfke spiralini yükseltmenizi ister. Dikkat edin, öfke spirali, yani şöyle yukarıya doğru çıkan öfke dönüşümü
iki tarafın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sizin hiç hatanız olmadığı halde, bir kabahatiniz olmadığı halde adamın birisi gelip size şükrediyor, size hakaret ediyor. Şiddet yaptığınız kabarıyor. Siz de ona aynı şeyi yapmak istiyorsunuz. İşte bu anda yapmamız lazım geleceği Allah-u Teala günahlarınızı. Ya Rabbi bana sabır ver, bana güç ver. Ben dayanmak istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen başarırım. İşte bu güvenciniz var ya, Allah'a söylediğiniz bu söz. Sen yardım edersen başarırım sözü sizi mutlak olarak kurtarır. Ve bunu dilediğiniz anda Allah'tan yardımın geleceği %100'dür. Ama şeytan size bunu yaptırmamak için elinden gelen her şeyi kullanır, bütün imkanları kullanır. Allah ile olan irtibatınızı kesmeye çalışır. Size onun bütün davranışlarını yeniden düşünmek için değerlendirme yapmak imkanı verir. Ve daha çok güç duruma sokmak için size onun ne kadar hatalı olduğunu, size ne kadar büyük hakaret ettiğini ifade eder yetmez. Etraftaki kişilerin size bakış açısını değerlendirir. Şimdi sen ona karşılık vermezsen herkes senin için korkak diyecek. Ona karşılık vermezsen sen bütün bu insanların nazarında küçülmüş olacaksın. Oysa ki eğer o anda Allah'a yönelebilirseniz ve Allah'tan isterseniz Ya Rabbi benim öfkemi al, ben bu sefer bunu başarmak istiyorum diye Allah'a selam mutlaka öfkemizi alacaktır. Ve ondan affilemek büyük bir gösterecektir. Hiç hatanız olmadığını kabul ediyorum. Karşı tarafında %100 hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ve haksız yere size böyle bir davranıştan olduğunu kabul ediyorum. Sizin davranışınız ondan affilemekse işte o zaman yücelirsiniz. Hem sizin seyredenlerin karşısında hem de asıl önemlisi o kişinin karşısında. Dikkat edin. Seyrediğimi başarırsanız sonucu siz bana söyleyin. Böyle bir olasılık karşılaştınız. Hatanız hiç yok. Sizi hakaret eden kişiden af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. Ne olacağınız o neden sizin? Adam öfkesini alamayarak sizi dövecek mi orada? Hayır. Ne olduğunu şaşıracak adam. Demek ki alay ettiğinizi dövecek. Ama sizin ciddi olduğunuzu görünce duracak. Öfke titreminin büyümesi iki tarafın da katkıda bulunmasıyla mümkündür. O öfkeyle size adam hakaret ediyor, sizden bir cevap bekliyor. Aynı öfkeyle siz de ona cevap vereceksiniz, onun üzerine saldırmak imkanı olacak adam size. Ama vermiyorsunuz. Ondan özür dilediğiniz anda, ondan af dilediğiniz anda, onun size saldırma imkanını da, onun size yeniden hakaret etmek imkanını da elinden aldınız demektir. Hiçbir şey yapamaz bir hale getirdiniz demektir. Onu şaşırlar bir halde bıraktınız demektir. Deneyin. Böyle bir durumda onun ne yapacağını şaşırdığını, bocaladığını, sizden beklediği cevabı alamadığı için ne yapması lazım geldiğine karar veremediğini göreceksiniz. Sonuç bu. Birkaç dakika sonra onun da sizden affedeceğini göreceksiniz. Öyleyse neden bu? Çünkü her şey Allah'ın kanunlarına uygun hareket eder. Öfke karşı öfkeyle beslenir. Karşı öfke sıfırsa öfke merdivenin dönüş otomana çıkamaz. Spiral dönüşümünü tamamlayamaz. Olduğu yerde kalmak mecburiyetidir. Karşınızdaki kişi size saldırabilmek için, size daha çok hakaret edebilmek için sizden bir karşılık almak mecburiyetindedir. O karşılık yoksa onun yapabileceği bir şey yoktur. Öyleyse davranış biçimlerimizde Allah-u Teala'yı yanımıza aldığımız an dünyadaki en kuvvetli kişi biz oluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben dost olarak yeterim diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya dostunuz olsa ben düşman olarak yeterim diyor. Unutmayın Allah'a karşı sizi kimse ilaha edemez.
İşte insanlarla karşılaşacaksınız. Ne olacakmış mürşidimize gitsek, el etsek, el etmesek ne olacakmış? Böyle diyen insanlara deyin ki size bunu kim öğretmişse o öğretenden sizin cehenneme gitmenize bani olamaz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ve bu size öğrettiklerinizi tatbik etmezseniz de gideceğiniz yer o cehennemdir. O öğretin insanlara müdafalarını yapmalarını söyleyin bakalım. Sizi nasıl kurtaracaklarmış? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyorsa, mürşidine ulaşamayan cehenneme gider diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıramayan, teslim edemeyen cehenneme gider diyorsa, şimdi vücudun nefsini Allah'a teslim edemeyen kişi cehenneme gider diyorsa, onlar da bunlara gerek olmadığını söylüyorsa, onlara bunu söyleyin. Siz deyin, Allah-u Teala'nın cezasından beni kurtaramazsınız. Sözünüz kendinize geçer, siz yapmayın. Ama ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyorum. Öyleyse Allah'ın kainattaki en büyük yardımcınız olduğunu hiç unutmayacaksınız. Ne zaman darda kalırsanız müracaat yeriniz orasıdır. Allah-u Teala. Biz devreye ancak talebiniz üzerine bir duacı olarak girebiliriz. Sonuca ulaşmak yetkisi sadece Allah'ındır. Duaları kabul eder ve mutlaka yardım eder. Çünkü diyor ki ucibu davetet da'i izâ de'âni. Eğer Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz herhangi bir konuda Allah-u Teala mutlaka duanıza icabet eder. Diyor ki biz bize dua edinin duasına icabet ederiz. Sonra diyor ki sen yestecihu li fe yu'udu li le'allahu yusudun. Allah onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar. Ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte irşad müessesesi kişinin Allah'a yaklaşmasının bir sembolüdür ki Allah'ı kendinize dost edinmek için Allah'a ait olduğu makama koymak mecburiyetindesiniz. Ona yalvaracaksınız. Hepimiz bir hiçiz. Bir sıfırız. O bir varlıktır sadece. Ve Allah'a en çok köle olanlar, kendi sıfırlıklarını en çok anlamış olanlardır. Dünyanın en mutlu insanları, en büyük kürriyeti yaşayanlar, Allah'a en çok köle olanlardır. İşte siz de Allah-u Teala müracaatınızla doğru davranış biçimini öğreneceksiniz. Bileceksiniz ki bir öfke anında her şeyin kaybedilmek üzere olduğu bir noktada Allah-u Teala ya Rabbi benim öfkeme mani ol, öfkemi benden al diyebildiğiniz an Allah-u Teala sizin öfkemini mutlaka durduracaktır. Karşınızdaki kişi beklemediği bir davranışla karşılaşınca ne yapacağını bilemez hale gelir. Hocalar size saldırabilmek için beklediği cevabı alamamıştır. Ne yapacağını şaşırır. Ve o zaman ona açık bir kapıyla daha çok yaklaşmak imkanınız var. Ona probleminin ne olduğunu sorun. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu gösterin. Sizin kendinizden yana olmanıza gerek yok. Allah sizden yana. Ama siz ondan yana olursanız, bunu oraya hissettirebilirsiniz. Allah'ı tanımayan, onun yardımının gelmeyeceğini sanan o zavallı insan, saldırı düzeninin içindeki olan insan, yaptığına pişman olacaktır. Hayatında belki de ilk defa sizin gibi bir insan görüyor. Onun içinde bulunduğu bataklık, onun gibi insanlarla buluşuyor. Herkes birbiriyle kavgalı, herkes birbirine düşman, sahabenin başlangıç noktası gibi. Ama ne zaman o kişiye Allah-u Teala içinizden ya Rabbi bana yardım et, ben
bu sefer öfkemi yenmek istiyorum, mutlaka yenmek istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen ben bunu başarıyorum. Bunu dediğiniz zaman Allah Teala öfkemizi alacaktır. İşte o zaman hiç hatanız olmadığı halde af dilemek mevkili göstermeniz gerek. O zaman o kişi hayatında hiç görmediği bir insanla karşılaşmış olanın şaşkınlığı içine gelecektir. Netice ve mutlak kısımdan af dilemesiyle sorarlar. Öfkelerin en büyüğüne tapılmış olan bir insan bile olsa başka biri de karşı olan öfkesini sizden alıyor. Sizin sıkıntı olduğunuzu kabul ediyoruz. Öyleyse yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda bir soğuk duş tesirine giriyor sizin affedememiz karşısında. Ve davranış biçimlerini farklı bir açıdan yeniden dizayn etmek mecburiyeti kalıyor bu kişi. Böyle insanlarla hayatınızda her zaman karşılaşırsınız. Ama silah onlarda değil. Ellerinde gözünüz şeytanlar gibi olsa benimki silah sizde. Onu durdurma yeteneği Allah'ın elindedir. Ve Allah Teala size yardımcı olursa o zaman kefa billahi sözünü hiç unutmayacaksınız. Allah yeter. Bütün dünya sadece o kişi değil. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor Allah Teala. Öyleyse korkmamak Allah'ı yerine alanların işidir. Cesaret, cehalet cesareti ise insanı bataklığa atar sadece. Cesaret, velayet cesareti ise o zaman insanı Allah'ın en yüksek katlarına çıkarır. Çünkü birisi cehaletin verdiği şeytandan aldığı destekle cesur olduğunu düşünmektedir. Ama diğeri kainattaki kainatın tek yaratıcısının desteğine sahiptir. En kuvvetli olan kimdir? En kuvvetli olan Allah'la beraber olandır. Kuvvetli olduğu için değil, sadece Allah'la beraber olduğu için, çünkü en kuvvetli olan Allah'tır. Öyleyse matematik dengeyi kendiniz kurun. Kainattaki bütün insanların hepsinin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Öyleyse insanın güven meselesine dikkatle bakın. Kendinize güvenmeyeceksiniz. Allah'a güveneceksiniz. O zaman güven duyanların en güçlüsü olursunuz. Çünkü kainatın kurucusu, kainatın sahibi, kainatın hakimi sizinle beraber. İşte bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Her güzel şeyin dizaynı Allah-u Teala'nın dizaynıdır. Öyleyse davranış biçimlerimizi böyle bir öfke noktasında Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlaka türenleyebileceğinizi ve galip geleceğinizi hiç unutmayın. Biz başkalarına kötülük etmek üzere yaratılmadınız. Başkalarını mutsuz etmek ve asıl önemlisi başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun en az 3 katını yaşamak için yaratılmadınız. En az 3 kat mutsuzluğu yaşamak için yaratılmadınız. Başkalarını mutlu edip onların kazandığının en az 3 katını mutluluk olarak kazanmak için yaratıldınız. Öyleyse hele sonuca bakın, sonuç dengesi gibi görünür. Allah sana diyor ki kıyamet günü insanların mizanı tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen olarak kılırlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler. Ebediyen olarak kılırlar. Aklınıza gelmiyor mu? İyi de bu cennete girenlerin günahları yok mu? Var. Ama hesaba katılmıyor.
dengesizlik yok mu? İşte o dengesizliği elimine eden o. İnsan Allah'ın cennetine giriyorsa bu cennet onu mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Günahlarına rağmen o kişi cennete girer, asla kendine girmesi söz konusu değildir. Günahlarının bedelini söylüyor. En az 3 defa diyor söylediğiniz gibi. Kime bir zulüm yapmışsa arkasından suçlu yaşıyor diye. Onun arkasından ruhu nefsine azap ediyor. 2 kabirde bir defa da azap veriyor. Bütün günahları sebebiyle. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki müşriğine ulaşmış. Bütün günahları sevaba çevirmiş. Ve sevapları günahlarını aşmış. Bu kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse bütün açılardan meseleyi değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın hep sizin için yardımcı olduğunu göreceksiniz. Davranış biçimlerinizde de en büyük yardımcınız Allah'tır. İşte Allah-u Teala ondan "Ya Rabbi bana yardım et, benim öfkemi yok et, beni güçlü kıl" dediğiniz anda Allah iradenizi en güçlü yapıya kavuşturacaktır. Bunu yaptığı anda hepimiz için söz konusu olan iradenizin ne kadar güçlendiğini fark etmek ve başarıya ulaşmaktır. O andan itibaren duruma o öfkeli sizi dövmeye öldürmeye hazır fikri duruma artık hakim değildir. Duruma hakim olan Allah'a selamı yazmayla sizsiniz. Tabi aslında duruma Allah hakimdir demek daha doğru. Ama siz ondan yardım istediğiniz için hakim kılındınız. İşte böyle bir düzeyde bu olayı yaşadığınızda günah kılacaksınız. Doğruymuş diyeceksiniz. Yeter ki unutmayın söylediğimi. Böyle bir olayla karşılaşırsanız Allah'a fena'dan yardım isteyeceksiniz. Unutmayın, o sizden, hepinizden ondan yardım istemenizi mutlak olarak ister. Kim Allah-u Teala'yı Rab mevkiine koymazsa o Allah'tan yardım alamaz. Allah yardım merkezidir. Yardımın tek sahibidir. Siz onu Allah olarak, her ilah olarak ait olduğu Rabbaniyet makamına koyduğunuzda ondan yardım dilemek mecburiyetinde olarsınız. Kulsunuz. Sadece onun bir yaratığısınız. Hepimiz öyleyiz. Güçlü olan her şeyin sahibi odur. Yardım mı mutlaka gelir. İradeniz üst seviyede güçlenir ve Allah'ın emrettiği güzelliği yaşadığınız zaman bunun karşılığını da mutlaka alırsınız. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'dan gerektiği an yardımı dilemenizdir. İşte davranış biçimlerimizde Allah'ın yardımıyla kainatın sahibiyle yardım almak üzere mülakat etmiş olursunuz. Mutlaka yardımınızı cevap verilir ve siz kullanırsınız. Her zaman olaylar karşısında Allah'a mülakat etmeyi usul haline getirmenizi, bunun neticesi olarak da hepinizin Allah'ın cennetine hedefleri ve bu dünyada yaşarken dünya sayesine ulaşmanızı İlgi Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salaam.

şimdi dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamdolsun ki buradan hepinize hitap etmek söz konusu. Dünyanın neresinde olursanız olun, biz size hamdolsun ki bilgisayar aracılığıyla ulaşıyoruz. Bir kısmınızda ise, büyük bir kitleye ise hamdolsun. Uydudan da ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Şu beraberliğimize bakın. Şu güzellik, sizlerle bir olmak, beraber olmak, sizlere Allah'tan bahsetmenin o büyük mutluluğunu yaşamak. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hadi gelin beraberce konumuza girelim. Konumuz zulüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zulüm Kur'an-ı Kerim'de derece kaybettiren, bütün olaylara verilen isimdir. Hangi olay size derece kaybettirmişse o olay bir zulümdür. Nedir derece kaybetmek? Cennete giriş bir skora bağlıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması hali. Tersi de, yani kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması da sizde zulmün ağır bastığını gösterir. Bunun neticesi cehennemdir. Dereceden neyi kastediyoruz? Biliniz ki Kiramen Katibin melekleri adını alan melekler devamlı olarak hayatınızın filmini çekerler. Hem de üç boyutlu olarak hologram usulü. Bu film bir ekrana veya bir perdeye ihtiyaç göstermez.

Kiramen katibin melekleri, katip yazı yazmak demek. Mektup yazmak, yazı yazmak demek. Kitap yazıların içinde bulunduğu muhteva. Kiram büyükler istikametinde kullanılan bir kelime. Kiramen katibin melekleri hayatınızın her saniyesini hologramosunu filme alan melekler. Sevgili kardeşlerim, acaba niçin Allah-u Teala hayatınızı filme alıyor? Mahkeme-i Kübra'da sadece o film seyredilerek mahkeme olursunuz. Hayır, orada Allah-u Teala size söyle bakalım ne yaptın, niçin böyle yaptın diye sormaz. Sizin anlatmanız söz konusu değildir. Allah Teala buyuruyor ki o gün orada ağzınızı mühürleriz diyor. Mahkeme-i Kübra'da herkesin ağızları mühürlüdür. Herkes hayatının hesabını vermekle mükelleftir. Ama müdafaasını yapmak imkanına sahip değildir. Ayrıca müdafaasını yapmanın ona bir fayda sağlaması da söz konusu değildir. Çünkü Mahkeme-i Kübra adaletin yüz üzerinden yüzde gerçekleştirdiği kainatın tek mahkemesidir. Mahkeme-i Kübra'nın bir özelliği var sevgili kardeşlerim. Bu özellik sadece fiillerinizin, efalinizin orada görülmesi söz konusu değil. Onlar hayatınız boyunca çekilecek ve kıyamet günü kendi hayat filminizi seyredeceksiniz üç boyutlu olarak. Ekransız, perdesiz, boşlukta oynayan, yani önden bakanların önden göreceği, arkadan bakanların arkadan göreceği, yandan bakanların yandan göreceği bir film. Üç boyutlu. Bu filmde zaman ve hız boyutu mevcut değil. Sadece üç boyut var. Oysa ki siz beş boyutlusunuz. Bu üç boyutunuza zaman ve hız ekleniyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, dünya ilmine bu boyutumuzun beş tane olduğu konusundaki bir katkıda bulunabilmek Allah'ın bize bir lütfudur. Dikkat ediyorsanız bizden başka hiç kimse insanların beş boyutlu olduğunu söyleyemiyor. Başka boyutlar da vardır diyorlar sadece. Ama zamanla hızın ters orantılı olarak birbirine tesir ettiği o kimse tarafından söylenmiyor. Allah Teala bütün boyutlardan neden münezzehtir? Çünkü o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse siz de bir hızın sahibisiniz. Eğer bir itici kuvvetle siz harekete geçen bir nesnenin içindeyseniz, bu hız saniyede 300 bin kilometreye kadar yaklaşabilir. Oraya ulaşamaz. Ulaşsaydı kitlenin sonsuz olması söz konusu olacaktı Einstein'ın teorisine göre. Olur veya olmaz, o şu anda bizim işimiz değil.
Ama şunu söylemek istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada hayat filminizde üç boyutlu olarak görüntünüz görünür. Kelamen Katibin melekleri ve bir de şahit hayatınızı devamlı filme almaktadır. Şu anda biz bunları söylerken filme alınıyoruz. Üç boyutlu olarak. Sadece size söylediklerimiz ve bizim vücudumuzun görüntüsü söz konusu değil. Aynı zamanda bunları söylerken ne düşünüyoruz? Sözler, düşüncelerin söze çevrilmesidir sadece. Düşünerek konuşursunuz. Konuşmanızın temelinde düşünebilme yeteneği vardır. Konuşabilme yeteneği ondan sonraki konu. Ve düşünen insan son derece önemli bir konuyu içerir. Çünkü Mahkeme-i Kübra'nın temeli düşüncelerinizin fiiliyata dökülmesi sırasında ne kadar taammütle, kasıtla hareket ettiğinizdir. Bir misal verelim. Bir adam köşe başında bekliyor düşmanını. Geldiği zaman kılabalyasındaki bütün kurşunları üzerine boşaltıyor ve öldürüyor onu. Bu taammüden işlenmiş bir cinayettir. Kişinin düşüncesinde bunun tasarlanması, planlanması ve neticede

Kerim'de. Öyleyse bu ne sağlar? Bu yüz üzerinden yüz hüviyetinde şaşmaz bir adalet sağlar. Çünkü düşünceleriniz o hangi olay olursa olsun o olayı hangi standartlarda işlediğinizin kesin işaretiyle sizi karşılaştıracaktır. Olayları vücuda getirirken acaba taammüt miktarınız yüzde ne kadar? Misal vermiştik. Adam karşısındakini özellikle pusu kurarak yakalıyor ve öldürüyor. Evvelce planlamış, tasarlamış ve tasarımını tatbikata geçirmiş, öldürmüş kişiyi. Öbür taraftan başka birisi bir tabanca temizlerken tabancası elinden düşüyor. Öyle bir şekilde öyle bir yere takılıyor ki tetik çekiliyor. Çıkan kurşun o sırada oradan geçmekte olan birisini öldürüyor. Birinci olay %100 taammüttür. Kasıtla adam öldürmüştür. Birinci öldüren kişi tabancasındaki bütün kurşunları ona boşaltarak. İkincisi hiçbir zaman böyle bir tasarımda bulunmamıştır. O sadece tabancasını temizliyordu. Ne tabancanın düşmesinde, ne tetiğin bir yere takılmasında, ne çıkan kurşunda onun dahli yok. Bilerek, isteyerek böyle bir olaya sebebiyet vermemiştir. Öyleyse olayda kasta makrun bir olay söz konusu değildir. Bu bir suikast, öldürme teşebbüsü değildir. İşte her iki olayda da ölüm vücuda gelmiştir. Birisi ölmüştür. Birisi başka birinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Ama birincisinde %100 taammüt var, kasıt var, tasarlama var, tasarım var ve sonuç var. İkincisinde hiçbirisi yok ama sadece sonuç var. Öyleyse birincinin Allah'ın katında alacağı negatif dereceyle hem kendisine hem de o kişiye zulmetmesi sebebiyle alacağı negatif derece ya da başka bir ifadeyle kaybedeceği derece taammüt olmaksızın sadece kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermediği için bir ölüme sebebiyet vermesi dolayısıyla o da bir kısım derecat kaybedecektir. Ama kaybettiği derecat hiçbir zaman diğeriyle kabili kıyas olmaz. Birinde taammüt vardır. Birinde zulüm vardır. Özellikle tasarlanmış bir cinayet vardır. Zulüm aslında ikisinde de var. İkisinde de derecat kaybı söz konusu. İkisinde de iki tarafa da zarar var. Birincisinde tam bir suikast olayı kişi çok büyük ölçüde derecat kaybeder. Başka birisini tamamen öldürdüğü için. İkincisinde birinciye nazaran çok az derecat kaybı vardır. Ama zulüm her ikisinde de vardır. Çünkü nerede derecat kaybı varsa orada zulüm vardır. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya dikkatle bakın. Birinde az derecat kaybediyorsunuz, başka birisine zarar vermişsiniz, diğerinde de başka birisine zarar vermişsiniz, çok derecat kaybediyorsunuz. Her ikisinde de başka birisine zarar verdiğiniz için zulüm var. Siz bir, o olayda bir zalimsiniz. Ölümüne sebebiyet verdiğiniz kişi mazlumdur. Zalim ve mazlum, zalim zulüm yapan, mazlumsa zulüm gören demektir. Zulüm, böylece görüyorsunuz ki iki ayrı hüviyette oluşuyor. Yani başkalarına zulmediyorsunuz. Bir, bu zulüm sebebiyle derecat kaybediyorsunuz. Derecat kaybettiğiniz bütün olaylarda kendinize zulmettiniz.

demektir. Zulüm, derecat kaybettiren bütün olayların adıdır. Bir, başka insanlarla sizin aranızda geçen bir olayda başkalarına zararınız dokundu. Bu sebeple zalimsiniz. Ama aynı zamanda derecat kaybettiniz. Kendinize de zulmettiniz. Peki başka bir zulüm müessesesi var mı? Var. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir emrini yerine getirmemeniz veya yasak ettiği bir fiili işlemeniz gene zulümdür. Allah ile onun ilişkilerinizde olduğunuz için ikinci bir kişi yok. Muhatabınız, ona zarar verdiğiniz bir kişi yok. Zarar verdiğiniz kişi bizatihi sizsiniz. Zati olarak sizsiniz. Başka bir zat, başka bir veç yok ortada. Sadece siz varsınız ama derecat kaybediyorsunuz. Kendinize zulmettiniz. Zamanında kılmadığınız bir namaz, yapmadığınız günlük zikriniz, Allah-u Teala'nın verdiği emir 24 saat boyunca zikretmek. Zikretmiyorsunuz ve şöyle düşünüyorsunuz: ben şu anda namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, bir ibadet yapmıyorum, tamam derecat kazanmıyorum ama şu anda ben kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Kimseye karşı işlediğim bir suç yok. Öyleyse ben şu anda Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmediğim için bir şey kaybetmiş değilim. Bir güzelliği işlemediğim için derecat kazanmıyorum ama kimseye bir kötülüğüm dokunmadığına göre derecat kaybetmiyorum da. Böyle düşünen kişi yanlış düşünüyor. Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın daimi zikri farz kılması sebebiyle ve siz zikir yapmıyorsanız, 24 saatin ne kadar süresinde zikir yapıyorsanız o sürede derecat kazanırsınız. Zikretmediğiniz sürece de derecat kaybedersiniz. Öyleyse kimseye bir kötülüğüm yok, öyleyse derecat kaybetmiyorum tarzında bir düşünce Allah'ın katında geçerli değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu mevzudaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde derecat kazanacaksınız veya kaybedeceksiniz. Her saniye bu mutlaktır. Hayatınızın her saniyesi ya derecat kaybettiğiniz bir saniyedir ya da derecat kazandığınız bir saniyedir. Ve Allah'ın katında torpillisiniz. Çünkü Allah-u Teala bir derecat kazandığınız zaman kim olursanız olun, hangi şartların içinde yaşamakta olursanız olun, kötü bir insan olun, iyi bir insan olun, netice değişmez. Kazandığınız derecatın 10 katı amel defterinize yazılır. Yani bütün insanlar adeta yaptıkları güzelliklerin 10 katı kadar derecat kaybetmek, kötülük yapmak, zulüm yapmak imkanının sahibi olarak yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Kendilerine veya başkalarına. Çünkü bu yapılan zulüm 9 kat olduğu takdirde, bütün insanlar için geçerli söylediğim, o kişinin kurtulması söz konusu. Ama burada farklı bir olay var. Allah-u Teala'nın indinde bu güzelliğe muhatap olan insanlar 10 katı kadar cürüm yaptıkları zaman, zulüm yaptıkları zaman, kazandığı derecelerin 10 katı kadar zulüm yaptıkları zaman kapı gelen, kaybettikleri kazandığı dereceler eşit olan kişiler daha ileride
başlangıç seviyesinden 14 basamak ötede irşat makamına tabi oldukları andan itibaren artık 100 katına çıkacaktır bu eşitlik. Kişinin kazandığı dereceler 1'e 100 olarak değerlendirecektir Allah-u Teala'nın kiram ve katibi melekleri tarafından. Kaybettiği derecelerse gene 1'e 1 olacaktır. Allah'ın muradı ne? Muradı şu. Kim Allah'ın emrini diler de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu mutlaka irşat makamına ulaştıracaktır. Bu kişi tabiyetini gerçekleştirdiği andan itibaren kazandığı dereceler 1'e 100 olarak değerlendirilecektir. Ve bu kişi nefs tezkiyesine devam ettiği sürece kazandığı dereceler 1'e 100'den 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e, 700 katına çıkacaktır. Kişi Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapmaktadır. Bu yolculuk boyunca birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ruh adım adım yükselecektir. Bu yükselme süreci içerisinde kişinin ruhunun Allah'a yaklaşması, sülûku söz konusudur. Kişi saliktir. Yolculukta olan, yolda olan, Allah'a yaklaşan bir kişidir. Allah'a vasıl olduğu zaman ruhu, o artık 1'e 700 almaya başlayacaktır. O noktadan sonra bulunduğu mevkiden düşmediği takdirde bu noktada Allah'ın evliyası olmuştur. Bu hüviyet devam ettiği sürece o kişi 1'e 700 kazanmaya devam edecektir. Öyleyse ne kadar torpilli olduğunuzu görün diye söylüyorum. Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görün, bilin diye söylüyorum bunları. Hayat filminiz siz isteseniz de istemeseniz de çekilir. Allah'ın bir ismi El-Adl'dir. Bir ismi de El-Hak'tır. Herkesin düşüncelerinin hayat filmini de gene üç boyutlu olarak kiramen katipleri çektiği cihetle kişinin fiilleriyle tasarımı arasında orantı 100 üzerinden 100 ile kurulmak imkanının sahibidir. Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği mizan adlı bir elektronik kompütür sistemi ilahi bilgisayar kainat üzerindeki bütün suçları ve bütün güzel amelleri, derecat kazandıran amelleri ihtiva etmektedir. Öyleyse kazanılan bütün derecelerle kazanılabilecek olan bütün alternatiflerin değerlendirildiği, sonsuz alternatifin değerlendirildiği bir platformda bütün suçların ve bütün güzel işlemlerin, hayırlı işlemlerin, sevap işlemlerin
hasenatın işlendiği bir ortamda elinizdeki mizan kıyamet günü sizin hayat filminizin efaliyle fiiliyata ait olan bölümüyle düşünce filminizin her saniye arasındaki irtibatı kurar ve hangi olay yüzde kaç, belki de 1 milyonda kaç, çok ince detaylara kadar hesaplanır. Bir milyonda bir hatayı tespit eden bir sistem, yüzde bir hatayı tespit eden bir sistemden çok daha adaleti tahakkuk ettirir. Allah'ın mizanı ise bunun çok daha ötesinde bir tahkik müessesesinin sahibidir. Oranlar şaşmaz bir şekilde en ince detayları da ihata eder ve mizanınız size her işlediğiniz fiilde ne kadar tamet olduğunu, hangi dereceyi hak ettiğinizi net olarak gösterir. Kiramen Katibin meleklerinin de elinde o filmleri çektikleri sürece aynı mizan vardı. Ve o mizanın şaşmaz rakamları yer almıştı hayat filminizde. Bu sebeple kıyamet günü hayat filminizi incelediğiniz zaman oradaki rakamlarla elinizdeki mizan arasında hiçbir farklılık göremezsiniz. Anlarsınız ki size kıl kadar zulüm edilmemiştir. Hurma çekirdeğinin içindeki liflerden bir tanesi kadar bile, kıl kadar bile size zulüm edilmemiştir. Hakkınız tam olarak oraya geçmiştir. Bunun kurtuluş müessesesi açısından değerlendirilmesini yaptığınızda Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin cehenneme girmesinin imkansız hale gelmesinin arkasındaki sebep ortaya çıkıyor. Düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ortaya koyduğu dizaynda siz artık 1'e 700 Allah-u Teala'nın güzelliklerini Allah-u Teala'nın derecelerini almaya başlamışsınız. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder. Hiç kimse her gün kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işleyemez. Matematik olarak bu mümkün değildir. Öyleyse buradaki müesseseye baktığınız zaman, kurtuluş müessesesine, felah müessesesine, burada Allah'ın yoluna giren kişiye Allah'ın bir nimeti de ona namazı sevdirmektir, orucu sevdirmektir, açlığını hissettirmemektir, zekat vermeyi sevdirmektir, hasenat işlemeyi sevdirmektir. Zulmün karşılığı hasenattır yapılan
iyilikler. Zulmün, zulüm başkasına zarar vermeniz halidir. Hasenat başkalarına fayda sağlamanız halidir. Başkalarını mutlu edecek, onlara huzur verecek olan bir şeyleri onlara ikram etmeniz, onların etrafında oluşturmanız halidir. İkram derecat kazandırır. Zulüm derecat kaybettirir. Öyleyse Allah Teala kerimdir, ikram edendir ama zalim değildir. Allah Teala'nın hiçbir zaman zulmetmesi söz konusu değildir. Allah Teala'nın cezalandırması da söz konusu değildir. İnsanlar kendilerine zulmederler. Allah sadece kanunları koyar. Der ki sadece iki tane alternatifiniz var. Birisi cennet, ikincisi cehennem. Size şu kainattaki en kolay yolu gösteriyorum der Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka benim cennetime girer. Kim de dilemezse ne yaparsa yapsın onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse kişiler kendilerini cennete ehil kılarlar veya cehenneme layık olanlar. Kendi seçimleridir. Bu sebeple Allah-u Teala sadece kanunları koyandır. Allah'ın kanunları. Bu kanunları adalete %100 riayet ederek, 1 milyonda 1 milyon riayet ederek, 1 trilyonda 1 trilyon riayet ederek, en ufak bir haksızlığa, zulme sebebiyet vermeden insanların itirazının mümkün olmadığı bir dizayn ile adaletin %100 uygulandığı bir ortamda kişi kendi yolunu kendisi seçmiştir. Ya cehenneme gitmenin standartlarına sahiptir kişi ya da Allah'ın cennetine girmenin standartlarına sahiptir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala adaletin tam adaletin tek temsilcisidir. İnsanlar eğer kendi iradeleriyle davranıyorlarsa şu veya bu şekilde adaletsizliğe sebebiyet vermemeleri mümkün değildir. Çünkü bir olayın neticesinde, bir ceza tatbikinde hiçbir hakim taammüt miktarını Allah'ın kanunlarında işlediği gibi tam olarak bilemez. Şahitleri dinleyecektir. Zulüm gören kişi sahi ise onu dinleyecektir. Mazlumu. Zulüm yapan kişi sağ ise, hayattaysa onu dinleyecektir ki hayatta olmasa zaten mahkeme oluşmazdı. Ve neticede sevgili kardeşlerim, neticede bir kanunlara göre bir adalet tahakkuk edecektir. Ama bu hangi ölçüde gerçeği yansıtıyor? Kimse bu konuda
bir kesin olgunun sahibi, bir kesin fikrin sahibi olamaz. Bu sebeple insanların elindeki adalet hatımı zulmün tam karşılığını ceza müessesesi olarak sağlayamaz %100. Mutlaka yanlışlıklar, eksiklikler vardır. Ama ilahi infaz sistemine baktığımız zaman orada adaleti şaşmaz bir standartta görürüz. Oradaki adalet şaşmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın zulüm müessesesinde bir kişinin hayat filmindeki düşüncesi bu açıdan büyük bir önemi haizdir. Adaletin yüzlerinden yüzle gerçekleşmesi, mizanın devreye girerek tamiz sistemiyle, kişinin düşünceleriyle, fiiller arasındaki oranları en üstün standartta adaleti tam olarak tespit edebilmesi Allah'ın bir harikulade mizanıdır. O Allah'tır. Her şeyin eksiksiz olanını, mükemmelini, tekamülün en üst seviyesinde, %100 seviyesinde oluşmasını sağlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hasenat kazandığınız dereceleri, hayırları, sevapları, yaptığınız iyilikleri temsil eder. Kazandığınız dereceler hasenatın karşılığıdır. Kaybettiğiniz dereceler ise zulmün. Bu kazanılan ve kaybedilen dereceler standartlarında Allah'ın 3 standardı var. 3 grup isim kullanıyor. Seyyiat, hasenat. Seyyiat kaybedilen dereceleri, hasenat kazandığınız dereceleri ifade eder. Günah, sevap. Günah kaybedilen dereceleri, sevap kazanılan dereceleri ifade eder.

Ve bunların ötesinde Allah-u Teala'nın dizaynında

kazanılan ve kaybedilen dereceler sadedinde kaybedilen dereceleri en güzel temsil edecek müessese zulümdür. Bu konunun üçüncü ayağı hayır ve şerdir. Hayır, kazandığınız dereceleri, şer kaybettiğiniz dereceleri ifade eder. Kazanılan ve kaybedilen dereceler itibariyle hayır ve şerri, günah ve sevabı, seyyiat ve hasenatı ayrı ayrı değerlendirirsiniz ama elinizde her tarife uygun bir netice kıstası vardır. Bu kıstas, bu terazi, bu mizan derecattır. Derecatın kazanılması söz konusudur veya kaybedilmesi söz konusudur. Başka bir ifadeyle pozitif dereceler kazanmak, zahit dereceler, artı dereceler kazanmak söz konusudur veya negatif dereceler, nakıs dereceler, eksi dereceler kazanmak söz konusudur. Aslında kazanmak tabiriyle ifade ettiğimiz negatif dereceler kazanılmış değil, kaybedilmiş bir şeylerdir. Öyleyse kazandığımız dereceler ve kaybettiğimiz dereceler temelini oluşturur konunun. Kimin kayıpları kazandıklarından fazlaysa onların gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse diyor, onun gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri ve Allah'ın söyledikleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala,

Onlar için diyor, kim onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ayetleri bilseler mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Ayetlerden gafil olmasalar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Böylece kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha diledikleri an fazla olacak. Allah Teala'nın insana ne kadar çok değer verdiğini, insanı cennetine almak için her şeyi yaptığını ispat etmiyor mu sevgili kardeşlerim bu? İnsanlar genel olarak nefslerin afetleri, şeytanın taleplerine paralel hükümler taşıdığı için Allah-u Teala'nın indinde bu insanlar hep derecat kaybeden olayları vücuda getirmektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece onların davranış biçimleri hangi standartta olursa olsun o kişilerin kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Yani Allah-u Teala'nın insanların durumlarına bakarak onların Allah'a ulaşmayı dilememeleri halindeki durumlarındaki hüviyete bakıyoruz. Ne var orada? Orada Allah'a ulaşmayı dilememek var. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak var. Ve asıl bu akşamki konumuz var sevgili kardeşlerim. Zulüm. O kişinin kalbi hasta. Afetler yüz üzerinden yüz kişi Allah'a isyan halinde Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kişinin kalbi isyanla dolu. Kişi sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını gizleyerek, saklayarak o insanların da kendisiyle beraber cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor ve da bu davranış biçimiyle başkalarının dalaletine sebebiyet verdiği için onların günahları ona da yazılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kalp yapısı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalp yapısı suç işlemeye, zulüm yapmaya yönelik. Böyle bir müessesede kişilerin sadece etraflarına zulmetmeleri söz konusu değil,
kendilerine de devamlı zulmediyorlar. Şimdi farklılık nereden geliyor? Neden bu insanların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla? Çünkü bu insanlar başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, ibadetlerden zevk almıyorlar. İbadetler onlara angarya gibi geliyor. Ya hiç yapmıyorlar ya da yaparlarsa da pek az yapıyorlar. Her halükarda zulüm müessesesi onlarda ağırlıkta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her davranışlarıyla devamlı derecat kaybediyorlar. Allah'ın güzellikleri, derecat kazandıran eylemler onlar için bir önem taşımıyor. Etraflarındaki insanlar da kendileri gibi Allah'ı hiçe sayan, şeytanın ve nefslerin afetlerinin kurbanı olan insanlar. Şeytan neden bu insanları hep günahları sevaplarından fazla olan bir noktada tutar? Tutabilmesi neye bağlıdır? Nefsin, yaratılış, nefsin afetlerinin yaratılış statüsüne bağlıdır. Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka isyan ederler. Asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek istemezler. Bütün afetler kendi cephelerinden Allah'ın bütün emirlerini reddedenler, o emri yerine getirmeyi asla istemeyen bir hüviyette olanlardır. Öbür taraftan Allah'ın yasaklarına gelince sıra onları da mutlaka işlemek isterler. Yani nefsinizdeki afetlerin yapısı budur. Buna dönüktürler. Öyle yapmak isterler. Öyleyse şeytanın başlangıçta insan üzerindeki hakimiyetinin sebebi budur. Nefsleri vardır. Nefslerin afetleri Allah'ın emirlerini asla kabul etmeyen bir özellik taşırlar. Yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Bu yapıda olan bir nefse şeytanın da talebi aynı olduğuna göre şeytanın onları azdırması ve Allah'ın emirlerine daha çok itaatsizlik etmelerini sağlaması, Allah'ın yasaklarını onlara uygulatabilmesi, yasak olan şeyleri onlara yaptırması, şeytanın zor kullanmasını icap ettirmiyor. Zaten zor kullanacak yetkisi de yoktur. Ama onların yapısı zaten buna dönük olduğu için şeytan onları azdırmak suretiyle Allah'ın suçlarını, yasak ettiği fiilleri onlara işletiyor, emrettiklerinde yaptırmamayı başarıyor. Nefsin afetlerine birazcık teşvik, birazcık davet, birazcık kötü olan şeyleri süslü göstermek, nefsin afetlerinin Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemesi için, yasak ettiği fiilleri işlememesi için sebep teşkil eder. Ne olur sonuç? Sonuç bu adam büyük bir kayıptadır. Kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazladır. Allah Teala'nın insan konusundaki zulüm müessesesi o insanın kayıplarını ifade eder. Kaybettiği dereceler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, Allah hesabı çabuk gelendir. Allah-u Seri'yi hesaplıyor. Gerçekten Allah-u Teala hesabı çabuk görür. Ve zulüm kişiye
çok şeyler kaybettirir. Ama eğer zulüm bir başkasına karşı işlenmişse, o işlendiği kişiye de derecat kazandırır. A, B'ye zulmetmiş durumda. Acaba ne olur? Amel defterlerinde, yani rakamlı kitaplarında, yani hayat filmlerinde acaba nasıl bir işlem yapılır? Zulüm yapan taraf zalimdir. Zalimin amel defterine negatif rakamlarla, nakıs rakamlarla, eksi rakamlarla o zulme eşdeğer bir rakam kaydedilir. Ama kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı doğduğu için zulüm gören kişinin, yani mazlumun amel defterinde de zahit olarak artı derecelerle, pozitif rakamlarla zalimin kaybettiği derecelerin aynı kaydedilir. Öyleyse farklı bir olay bu. Birisi derecat kaybediyor, kul hakkı doğmuş, zarar gören taraf, yani mazlum, o derecat kazanıyor. Öyleyse burada zulmün muhtevasını beraberce araştıralım. Zulüm zalime derecat kaybettirmiştir. Ama kul hakkı doğduğu için mazlum derecat kazanmıştır. Öyleyse amellerle Allah'ın muhtevasında, amellerle dereceler arasında bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrasında muhakeme edilecek olan biz insanlar o derecelerle muhakeme edileceğiz. Öyleyse bu bapta olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Zalim bir fiil ika eylemiştir. Bir başkasına zarar vermiştir. Yani onu ızrar etmiştir. Başkasına zarar veren bu kişiye dikkatle bakın. Bunun cezası o an görülecektir. Aynı an. Aynı an o kişinin amel defterine o fiil mizanda hangi dereceyi ihata ediyorsa o derecelik bir negatif rakam o kişinin amel defterine aynı anda mizan tarafından kaydedilir. Kişi derece kaybetmiştir. Ne olmuştur? Bir fiil işlemiştir. Bu haksız bir fiildir. Bu fiil sebebiyle bir başkasını ızrar etmiştir. Ona zulmetmiştir. Ve zulmettiğine göre mutlaka derecat kaybedecektir. Yani kendisine de zulmetmiş olmuştur. Kendisine de zulmetmiştir. Ne demek istiyoruz? Kim derecat kaybettiren bir fiil işlemişse o kişi kendisine zulmetmiştir. Derecat kaybetmenin Kur'an'daki hükmü zulümdür. Kim zulmederse o kişinin alameti farikası derecat kaybetmektir. Ne olmuştur? Fiille derecat birbirini götürmüştür. Netice sıfırlanmıştır. Allah hesabı görmüştür. Bu kadar mı? Hayır. Bu madalyonun bir tarafı. Madalyonun bir tarafında zalim var. Zalim bir fiil eyledi
ve başka birisine zarar ika eyledi, onu ısrar etti ve zararın arkasından da o kadar derecatı kaybetti, amel defteri sıfırlandı. Yani o kişinin fiiliyle dereceleri arasında eşitlik sağlandı. Fiile karşı derecat. Şimdi gelelim diğer tarafa, mazlumun tarafına. Mazlum başka birinden bir zarar gördü. Zarara muhatap oldu. Bu yüzden adı mazlum. Ve bir acı çekti. Bir haksız fiile muhatap oldu. Üzüldü. Bu üzüntünün sonunda ne olması lazım? Üzülmesine sebebiyet veren bir fiil söz konusuysa, buna bir serbest irade, bir cüz'i irade sebebiyet vermişse, o zaman bu kişi derecat kazanacaktır. Hangi derecatı kazanacaktır? Zalimin kaybettiği derecatı kazanacaktır. Bu kişinin amel defterine zalimin kaybettiği derecat pozitif olarak, zahit olarak, artı derece olarak kaydedilecektir. Ne olmuştur? Dünya üzerinde bir zulme katlanmıştır. Bir zulme muhatap olmuştur. Ama bunun karşılığında o zulmün tam eşidi olan bir derecatı da kazanmıştır. Onun da fiiliyatıyla, kendisine ika edilen fiille kazandığı derece arasında eşitlik sağlanmıştır. Öyleyse fiillerle dereceler arasında sonuç hasıl olmuştur. Allah hesabı görmüştür. Aynı anda görmüştür. İşte Sümbül Efendi ile Merkez Efendi arasındaki muhteva bu muhtevaydı. Biliyorsunuz ki Sümbül Efendi Merkez Efendi'nin mürşidiydi. Ve artık ihtiyarladığını hissediyordu. Yerine birisini vekil bırakması gerekiyordu. Allah-u Teala'dan bu istikamette emir almıştı. Ve etrafındakileri imtihana davet etti. Dedi ki, Sümbül Efendi büyük bir mürşitti. Hepiniz dedi İstanbul'a dağılacaksınız. Nerede haksız bir muamele görürseniz bunu kaydedip bana getirip anlatacaksınız ve fikrinizi söyleyeceksiniz. Bütün talebeler dağıldılar. Tabii bu talebelerin arasında sonradan Merkez Efendi adıyla anılacak olan zat da vardı. Ve böyle bir dizaynda akşam toplanıldığı zaman herkes gördükleri bütün haksızlıkları birer birer dile getirdiler. Falanca mahkemede şu olay oldu. Birisi ötekini öldürmüştü. Şöyle şöyle zalimce davranışlar müşahede ettik. Dünyanın her tarafında haksızlıklar var. İstanbul'un da her tarafında diye. Çeşitli yerlerden çeşitli gözlemler getirildi Sümbül Efendi'nin karşısına. O da onları sükunetle dinledi. Herkes tamam oldu. Bir kişi hiç konuşmuyordu. Merkez Efendi. İsmiyle hitap etti ona. Sümbül Efendi Hazretleri dedi ki sen bir şey söylemiyorsun. Sonradan Merkez Efendi alınacak olan, adını alacak olan mürit buyurdu ki Efendimiz dedi ben de bu kardeşlerimin gittiği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama bana hiç onların anlattığı gibi görünmüyor. Her şey merkezindeydi. Bütün hesaplar görülmüştü.
netice sıfıra, sıfır elde var, sıfır idi. Halledilmeyen hiçbir problem yoktu. Herkes birbirine hayretle baktı. Aralarında nasıl olur? Falanca ötekini öldürmüş. Bu çıkmış. Hiçbir şey yok. Herkes, her şey merkezinde adalet tesis etmiştir diyor. Bu nasıl adalet? Daha mahkeme neticelenmedi. Karar da verilmedi. Ama öyle söylüyor. Sümbül Efendi herkesin önünde soruyor. Peki nasıl oluyor da her şey merkezinde oluyor, eşitlik sağlanıyor, bak arkadaşlarım mırıldanıyorlar, eşitlik falan yok, birisi ötekini resmen öldürmüş, mahkemede daha devam ediyor, neticelenmemiş, sen de diyorsun ki her şey merkezinde, her şey hallolmuş, neticede eşitlik sağlanmış, hangi eşitlik? Merkez Efendi de benim sizlere anlattığım olayı anlatıyor. Diyor ki o katil derecat kaybetti. Amel defterinde şu kadar derecat vardı onun diyor. Negatif derecat, kaybettiği dereceler. Fiiline karşı kaybettiği derecelerle ödeşme tamamlanmıştır. Allah hüsseriyül hesap, Allah hesabı anında görmüştür. Peki öteki? Ötekinin amel defterine de zahit derecelerle aynı rakam yazılmış. O ölmüş ama karşılığında da o büyük derecatı almış. Ona ika edilen fiille kazandığı dereceler de birbirine eşit. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Peki bu eşitlik son eşitlik midir? Her zaman son değildir. Adalet tesis etmiştir. Allah'a göre adalet tamamlanmıştır. İnsanların bir kısmına göre tamamlanmamıştır. Bunun bir ölüm olayı olmadığını, bir yaralama olayını olduğunu veya birinin bir başkasına bir tokat attığını farz edelim. Meselemizi inceleyebilmek için. A, B'ye bir tokat atmış. Kim tokat attıysa, tokat atan kişinin amel defterine o tokatın şiddetli seviyesinde bir negatif derecat kaydedilecektir. Ve bu sebeple tokatı atan kişiyle derecat arasında denge hasıl olmuştur. Netice fiil ve cezasıyla sıfıra müncer olmuştur. Gelelim tokatı yiyen kişiye. Kendisine tokat atıldığı için mazlum durumundadır. Zulmedilmiş durumundadır. Zulüm gören bu kişinin de amel defterine kaybı olduğu için pozitif dereceler kaydedilmiştir. Kazandığı derecelerle gördüğü zulüm dengededir. Netice gene amele karşılık dereceyle tamamlanmıştır. Burası birinci eşitliktir. Ama diyelim ki tokadı yiyen kişi Allah Teala'nın evliyası değil. Nefsinde büyük afetler var ve tokat yemek ona çok ağır gelmiş ve intikamını almak istiyor. Böyle bir kişi Osmanlı devrinde harekete geçiyor ve kadıya müracaat ediyor. Kadı efendi iki tarafı çağırıyor ve hüküm veriyor. Tokatı yiyen tarafta diğer tarafa aynı şiddette bir tokat atmak yetkisinin sahibi oluyor ve tokata atıyor. Ne olur? Tokatı attığı zaman karşı tarafa bir acı vermiştir. Bu acının bedeli olan derecat, ki kendisi de aynı şiddete bir tokat yediği cihetle kazandığı derecat kadar derecat amel defterinde negatif olarak kaydedilecektir. O evvelce kendisine tokat atan ve sonradan da tokat yiyen kişinin ise amel defterine
yeniden yeni bir kul hakkı doğduğu için intikam sebebiyle bir ödeme yapılma hibiyetinde bir kul hakkı doğmuştur. Ve tokat atının kaybettiği dereceler tokat yiyenin amel defterine pozitif dereceler olarak, zahit dereceler olarak kaydedilecektir. Burada amellerle ameller arasında ve derecatla derecat arasında eşitlik olmuştur. Çifte eşitlik. İlk tokat atanın amel defterine bakıyoruz. Tokatı atmış, belli bir miktarda derecat kaybetmiş. İkincisinde tokat yemiş, aynı miktarda derecat kazanmış. Öyleyse efal açısından meseleye bakıyoruz. Bu kişi bir tokat atmıştır ama bir tane de tokat yemiştir. Öyleyse fiiller arasında eşitlik sağlanmıştır. Atılan bir tokata karşılık yenen bir tokat fiiller arasında eşitlik, birbirini götürmek, sıfıra sıfır elde var, sıfır elde etmek mümkün olmuştur. Dereceler açısından meseleye bakıyoruz. Tokat attığı zaman derecat kaybetti. Tokat yediği zaman aynı miktarda derecatı kazandı. Dereceler arasında da eşitlik sağlanmıştır. Öyleyse burada ikinci olayda intikam almak isteyen kişi için Allah Teala başka bir imkan daha vermiş. O aynı fiili ona karşı tatbik etmek imkanını Allah Teala kişiye veriyor. Bu konuda bir sonuç var. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

amellerle ameller arasında birbirini götüren bir sıfır sonucu her iki tarafta da oluşmuştur. Şimdi ikinci tarafa bakıyoruz. İkinci taraf baştan bir tokat yedi.

tahakkuk etti. Fiillerle fiiller birbirine eşit, derecelerle dereceler, kaybedilen ve kazanılan dereceler gene birbirine eşit. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın zulüm açısından davranış biçimleri üç ayrı hüviyet gösterir. Bir, bir kişi nefsine hakim değildir. Kimden bir etki görürse aynen tepkiyi vücuda getirmek ister. Etki ve tepki eşit standartlarda karşılaşır. Kaybedilen ve kazanılan dereceler birbirine eşit olur. Anlattığımız misaldeki gibi. Fiiller de birbirine eşit olur. Atılan bir tokat, bunun mukabilinde yenen bir tokat. Bu birinci hüviyette zulüm müessesesi. Taraflardan biri diğerine zulmetmiştir. Ama arkadan ikinci taraf da birinciye zulmetmiştir. Peki başka bir hüviyet olabilir mi? Elbette olabilir. O tokatı yiyen kişi karşı taraftan intikam almayı falan istemez. Üstelik de Allah-u Teala'ya iç dünyasına müracaat ederek o kendisine tokat eden adamı affettiğini söyler. O zaman bu kişi tokat yediği için derecat kazanacaktır ve kazandığı dereceleri kaybetmeyecektir. Tokat atansa derecat kaybedecektir. Daha bunun ötesinde bir olay var mı? Elbette var. O tokatı yiyen kişi ona bir iyilik etmek için vesile arayacak ve o kişiye, kendisine tokat atan kişiye ona dost olduğunu, düşman olmadığını ona yaptığı bir iyilikle ispat edecektir. Bu seyyiate hasenatla mukabele etmektir. Öyleyse üç çeşit insan vardır. Nefsine tabi olduğu için etrafına zulmedenler. Bunlar kimlerdir? Henüz evliyalık payesine ulaşamayan insanlar. Etraflarına kötülük edenler, nefsleri hakim duruma ve bunlar çevrelerine yanlış davranışlarda bulunuyorlar ve tabiatıyla bunun neticesinde de derecat kaybediyorlar. Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere olduğu gibi size de yazıldı. Ama diyor Allah Teala affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İki olay. Birincisinde kişi kısas yapıyor, kazandığı dereceleri kaybediyor ama intikamını da almış oluyor. Bunlar kim? Bunlar nefs tezkiyesini gerçekleştirememiş olan insanlar. Neflerindeki intikam arzusu onları böyle bir hedefe yöneltiyor. Bunu yapmaya yöneltiyor. Sonra ikinci grup insanlar bu hüviyette değiller. Onlar kendilerine bir kötülük dokunduğu zaman bu kötülüğü affedebilmek büyüklüğünü gösterebilenler ve üçüncü bir davranış biçimi ise kötülüğe iyilikle mukabele. Şimdi size bu zulüm konusuyla alakalı bir kıssa söylemek istiyorum. Bir genç Allah'a ulaşmayı diliyor. 10 tane insan veren Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve irşat makamı ilk imtihana sokuyor bizim delikanlıyı. Diyor ki mürşide evladım diyor merdivenden aşağı in, tam karşına bir oda gelecek. Orada Kur'an okuyan birini göreceksin.

İçeri gir ve o kişinin ensesine bir tane tokat at ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor, o kişinin ensesine tokat atıyor ve dönüyor. Neticeyi söylemek üzere bir taraftan da ensesini ovuşturuyor. Ne oldu evladım diyor. Sonucu söylüyor. Ulaştım diyor, bir tokat attım ensesine, o da kalktı yerinden, o da benim enseme bir tokat attı, ben de geldim. Evladım diyor, tamam, böyle olması lazımdı. Şimdi diyor, ikinci odaya gideceksin, onun sağ tarafında bir oda var, o odaya gir ve o odadaki kişinin de ensesine bir tane tokat at, neticeyi gene bana söyle. Delikanlı gidiyor, ikinci odadakinin de ensesine bir tokat atıyor ve tetikte bekliyor. Tokat geliyor, tokat geliyor, tokat geliyor diye, ama tokat gelmiyor. O kişi delikanlıya doğru bakıyor, gülümsüyor. Sonra yukarıya doğru bakıyor, hem göz kırpıyor hem de gülümsüyor. Sonra da Kur'an okumasına devam ediyor. Bizimki bekliyor, bekliyor, tokat gelmeyince 5-6 dakika bekledikten sonra dönüyor. Nasıl oldu evladım diyor mürşidi. O da diyor ki, bu seferki diyor tokat atmadı, hatta gülümsedi, bir de yukarı bakıp göz kırptı. Tamam diyor evladım, böyle olması lazımdı. Şimdi onun sağındaki üçüncü odaya gireceksin, orada gene birisini göreceksin, onun da ensesine bir tokat at diyor. Delikanlı üçüncü odaya da giriyor, daha yaşlı birisi, gene bir şeylerle meşgul. Onun da ensesine bir tokat atıyor. Adam yerinden kalkıyor. Bizim delikanlıya doğru dönüyor. Delikanlı ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye düşünüyor ama tokat gelmiyor. O zat onun yanına gelmiş, demiş ki, evladım demiş, enseme bir tane tokat attın. Hay Allah senden razı olsun. Şimdi demiş, burada bana bir vazife düşüyor demiş. Mutlaka senin elin benim enseme vurduğu zaman benim ensem senin elini mutlaka acıtmıştır. İşte Allah'ın huzurunda benim ensem senin elini acıttığı için ben senden af dilemek istiyorum diyor. Hoppala. Bizim delikanlı bu işe fena halde şaşırmış. Kekilemiş. Ben demiş size istemeyerek tokat attım filan. Bir şey söylemene gerek yok demiş evladım. Allah-u Teala'nın huzurunda ben senden af diliyorum. Yetmez demiş. Şu anda demiş sen bana bir tokat atmış durumdasın. Ve ben demiş senden özür dilemiş durumdayım. Ama demiş bu bana yetmez. Ne zaman demiş bir problemin olursa mutlaka bana ulaş. Allah'ın huzurunda bilmeni istiyorum ki ben hangi problem olursa olsun o problemin çözülmesinde mutlaka sana yardımcı olmak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olayla karşılaşıyor delikanlı. Kişi ona kızmadığı gibi kendisinden af diliyor. Bir de ona her açıdan yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor.

Öyleyse bunu anlatınca bizim delikanlı mürşidine, mürşidi ona diyor ki evladım diyor, bak Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de kısas evvelkilere olduğu gibi sizin üzerinize de yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte diyor, birinci kişi daha henüz evliya olamadı. O nefsinin hükmünde, nefsinin hakimiyetinde yaşıyor. Ve nefsi intikam almasını istiyor ondan. O da bunun gereğini yaptı. Sana kısas uyguladı. İkinci kişi ise affetmek daha hayırlı olduğunu bilen bir Allah'ın evliyası. O senden bir tokat yedi ve Allah-u Teala'ya başını kaldırdı. Ona göz kırptı. Dedi ki içinden, ya Rabbi, biliyorum ki bu delikanlıyla beni imtihan ediyorsun. Ama ben ona karşı kin beslemem. Ben onu affettim. Delikanlı soruyor. Ya üçüncüsü diyor Efendimiz. Üçüncüsünün durumu ne? Diyor ki mürşidi ona, bak diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimeleri ne söylüyor? Onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla söndür. Seyyiate hasenatla karşılık verenler, onların sayısı çok değildir. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Bu kişi de diyor seyyiate, kendisine atılan bir tokata hasenatla, iyilikle mukabele ediyor kötülüğe. İyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi olan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, adına zulüm diyorsanız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zulüm konusunda enteresan bir hadise sahip. Hadis şöyle: nefslerinize zulmetmeyiniz, çünkü nefslerinizin üzerinizde hakkı vardır. Sevgili kardeşlerim, bu hadisten ne anlıyorsunuz? Bir kısım kişiler diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi var, nefslerinize zulmetmeyin diyor. Benim nefsim içki içmek istedi. İçkiyi içemezsem nefsime zulmetmiş olacağım. Benim canım sigara içmek istedi. İçmezsem nefsime zulmetmiş olacağım. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişinin nefsi istiyor. Nefsinin arzusunu yerine getirmezse nefsine zulmetmiş olacak diye kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Canı namaz kılmak istemiyor, nefsi istemiyor namaz kılmak. Namaz kılmıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi var. Hadis, nefslerinize zulmetmeyiniz. Çünkü nefslerinizin üzerinizde hakkı var hadisi. Acaba zulmetmek nedir? Konumuzun merkezi burası. Nefsinize ne zaman zulmedersiniz? Ne zaman nefsinizin tatbikatında derecat kaybederseniz, o zaman zulmetmiş olursunuz. Namazın vakti girmiş, nefsiniz namaz kılmak istemiyor. Ve kişi diyor ki ben şimdi namaz kılarsam nefsime zulmetmiş olacağım.
Öyleyse kılmıyorum. Ne oluyor kişi kılmayınca, namazı vaktinde kılmayınca ne oluyor? Derecat kaybediyor. Yani o zaman asıl nefsine zulmediyor. Öyleyse